geliştirip daha güzel, insanlara daha çok faydalı, insanların, etrafımdakilerin beni daha çok sevdiği bir Allah dostu olayım. İşte sevgili kardeşlerim, hayatınız bu standart içinde devreye girerse siz Allah-u Teala'nın sevdiklerinden olursunuz. Bu ise dünyadaki en büyük mutluluktur. Kim Allah'ın sevdiklerinden olursa o hep sever. Bunun tabii karşılığı olarak da hep sevilir. Her zaman herkes tarafından sevilen bir insanın da mutlu olması söz konusu, mutsuz olması affedersiniz söz konusu değildir. Hep mutluluğu yaşar. Neden yaşar mutluluğu, nasıl yaşar? Çünkü kendisi başkalarını mutlu ediyor. Her biriniz başkalarına bir mutluluk verdiğiniz zaman mutlaka Allah Teala size de o mutluluğu yaşatır. Hal böyleyse yapmanız lazım gelenin hep onları mutlu etmek olduğunu anlayan sizler mutluluğunuzu bu sırtlanlarda içinde bir ömür boyu aksamaksızın devam ettirebilirsiniz. İnsanları seversiniz. Sevdiğinizi onlara ispat edersiniz. Onlara en güzel davranışlarla davranarak karşılığında da onlardan size hep sizi mutlu edecek en güzel davranışlar geri gelir. O zaman aynı şarkıyı beraberce söyleriz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerimiz? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Sevgili kardeşlerim, biz de hepinizin çok mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmasını diliyoruz. Şimdi suallerinizi sormak üzere bir yeni devrenin içine giriyoruz. Suallerinizi bekliyoruz inşallah. Allah razı olsun.

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz,

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz ki bir kez daha mutluluğumuzun mimarı, canımız Biricik Efendimiz, hidayet güneşimiz, muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan ve mutlu kılan bir konferansla bir arada kıldı muhterem Efendimiz. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor, sizi çok ama çok ama çok seviyoruz muhterem Efendimiz.
1: Biz de hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
0: Allah sizden sonsuz razı olsun muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz her hafta olduğu gibi yine konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimizin ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını yapmalı uygun mudur muhterem Efendimiz?
1: Uygun tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Ankara Konferansı'ndan bir misafirimiz, bugün yaşadığımız din tatbikatı sizin anlattığınız mutluluğa ve sevgiye bizi ulaştırır mı muhterem Efendimiz?
1: Ulaştırır. Eğer bu ulaşmayı oluşturacak olan unsurları gerçekleştirirseniz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Bursa Konferansı'ndan bir misafirimiz. Biz bir mürşide bağlı değiliz. Bağlanmamız gerekiyor mu muhterem Efendimiz?
1: Bu mutlaka gerekli olan bir şey. Allah Teala mutlaka herkesin mürşidini Allah'tan sormasını ve o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu mevkide bulunan bir vekiline tabi olmanızı emrediyor. Neden acaba emrediyor? Çünkü ancak mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşır. İşte o zaman ruhunuz Allah'a ermiştir. Yani siz ermiş evliya olmak şerefine ulaşmış olursunuz. Böyle bir olay vücuda gelmedikçe hiç kimse bu noktaya gelemez. Yani mürşide tabi olmuş olamaz. Çünkü mürşidi yoktur. Ama kim mürşidini görmek istiyorsa onun elinde dünyadaki en sağlam ölçü var. Boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracak. Göstermedi Allah Teala. Göstermeyebilir. Birincide, ikincide göstermeyebilir. Ama en geç üçüncüde Allah Teala'nın mutlaka eğer siz kendinize düşeni yaptıysanız mutlaka size mürşidinizi haber verdiğini göreceksiniz. O zaman ne yapmanız lazım? O mürşide veya o mürşidin sizin bulunduğunuz mevkide bulunan bir vekiline tövbe verebilecek yetkide bulunan bir vekiline ulaşarak tabi olmanız halinde ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacak ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Ne oluyor o zaman? Siz o zaman ruhu Allah'a ulaşmış evliya oluyorsunuz. Ermiş evliya diyorlar adına. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu dünya hayatını yaşarken o kişi Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, hepiniz için bu güzellikler her zaman hazırdır. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Onları mutlu etmek için bütün imkanları Allah Teala vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar bunu istesinler ve layık olsunlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hacet namazını kılıp Allah'tan mutlaka mürşidini sormak mecburiyetinde. Çünkü ruhunun vücudundan ayrılabilmesi için mürşidine tabi olması şart. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala onların mutlu olmasını istiyor. Biz de hep dua ediyoruz insanlar mutlu olsunlar diye, birbirlerini sevsinler diye ve görevlerini yapsınlar diye. Ruhlarını Allah'a teslim edecekler. Bir, daha sonra fizik vücutlarını teslim edecekler. İki, sonra nefslerini teslim edecekler. Üç, en sonra iradelerini teslim edecekler. Dört, ruhun ve için, nefsi ve iradenin Allah'a teslimi Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. Şimdi birisi bana sorabilir, der ki, yani bunların dördünü de mutlaka yerine getirmek mecburiyetinde miyiz? Biz de cevap veririz. Yerine getirsin iyi olur. Ama getiremezsen gene cehennemden kurtulabilirsin. Çünkü Allah-u Teala yedi tane cennet yaratmış ve Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan bir insan ikinci kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Ruhu Allah'a ulaşan bir insan üçüncü kat cennete ulaşıyor. Fizik bedenini teslim eden kişi dördüncü kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden beşinci kat cennete giriyor. Munis olan altıncı kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın her şeyi ölçülü. Baştan sona kadar hiç değişmeyen Allah'ın kanunları var. Ve Allah herkese yardım etmek için hazır. İstiyor ki Allah-u Teala insan adı verilen bu mahluklarının hepsi cennete girmeli. Ama bunun gerçekleşmesi için kişinin kendisinin harekete geçmesi lazım. Hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması lazım. O mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline ulaşıp tabi olması lazım. Tabi olunca ruhu mutlaka vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacak ve 7-8 aylık bir devrede onun da ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte o zaman o kişi ruhu Allah'a ermiş olan bir kişi olacaktır. Onlara ermiş evliya diyorlar. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiç kimseyi, gayret sahibi olan hiç kimseyi neticeye ulaşmadan bırakmaz. Sevgili kardeşlerim, yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilerse Allah Teala'dan yardım almaması mümkün değildir. Biraz gayret ederse ulaşması da ulaşmaması da mümkün değildir. Mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. İfade nasıldı? Allah Teala şöyle diyordu Kur'an-ı Kerim'de: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, bunu söyleyen Allah. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyen Allah. O söz versin de yapmasın, mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala söz verir, mutlak olarak yerine getirir. Başka türlüsü hiçbir zaman mümkün olamaz. Allah Teala söz verdi mi yerine getirmemesi asla mümkün olamaz. O Allah, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Her şey onun elinde sevgili kardeşlerim. Öyleyse o Allah Teala söz vermişse onu mutlaka yerine getirecektir. Bu da insanların mutluluğunu oluşturacaktır. Ruhunu Allah'a teslim edecek olan kişi, fizik bedenini teslim eden kişi, nefsini teslim eden kişi, iradesini Allah'a teslim eden kişi, mucize olan kişi, bunlar her birisi ayrı bir cennete gidecek olan özellikler taşır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef tayin ettiği şeyler açık ve kesin olarak sizleri bekliyor. Allah Teala ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi istiyor. Bir, fizik bedeninizi teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor. İki, nefsinizi teslim etmenizi istiyor. Üç, iradenizi teslim etmenizi istiyor. Dört, Allah Teala sizlerden onun cennetine girmeniz için görevlerinizi yerine getirmenizi istiyor. Çünkü hepinizin Allah'a inanan hepinizin cennete girmesi Allah Teala'nın temel hedefi. İstiyor ki insanların hepsi Allah'a inansınlar, Allah yoluna girsinler, mürşitlerine tabi olsunlar. Böylece ruhları kendilerinden ayrılarak Allah'a doğru yola çıksın. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da onların da ruhu Allah'a ulaşsın, ermiş evliya olsunlar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sonra sualler.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Tamam. Tövbe merasimi için hazır olan kardeşlerimiz ayağa kalksınlar. Başlıyoruz inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Bu yaptığınız tövbe işlemi Allah'a ruhunu ulaştırmamış olan kişiler için mutlaka ruhlarının o anda Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek olan en sağlam tatbikattır. Ve Allah Teala hepinizin ruhlarının Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasını hepinizden istiyor sevgili kardeşlerim. Onun için bu hedefe yürümeniz için bunu yapmanız lazımdı. Yaptınız. Zaten ötekiler daha evvel Allah-u Teala'ya tabi oldukları için, Allah-u Teala'ya ruhlarını ulaştırdıkları için bu mutluluğu yaşamış olanlar. Yaşamamış olanlar da şimdi gerekeni yaptılar inşallah. Onların da ruhları Allah'a doğru yola çıktı. Sevgili kardeşlerim, 7-8 aylık bir devrenin sonunda o sevgili kardeşlerimizin de ruhları mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah onların ruhlarını kendine ulaştıracaktır. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu Allah'ın sözü. Allah'ın sözünü değiştirmesi veya yerine getirmemesi hiçbir şekilde mümkün olamaz sevgili kardeşlerim. O Allah'tır, her şeyin sahibidir. Sözünü yerine getirmemesi de mümkün değildir. Öyleyse bir söz aldınız Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala hepinizi bu hedefe ermiş evliya olmak hedefine ulaştırmak için her zaman hazırdır. Allah razı olsun sevgili kardeşlerimiz.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimizin ilk suali, hocam hep sevgiyi anlatıyorsunuz. Anlattıklarınız çok güzel ve ihtiyacımız olan şeyler. Bu anlattığınız noktaya nasıl gelebiliriz muhterem efendimiz?
1: Mürşidinize tabi olarak bulunduğunuz yerde mutlaka bizden bir vekil, tövbe vermeye yetkili bir vekil olacaktır. Ona ulaşan, sizin bulunduğunuz o noktada mesela sizin köyünüzde böyle birisi yoksa şehre gidin, şehirde mutlaka birisini bulacaksınız. Bizim bir mürşidimizi ona ulaşıp da elini öptüğünüz zaman, tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzdan mutlaka ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye onlar da katılacaklardır. Ve bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrede onların Allah'a ulaşması söz konusu olacaktır. Bu sonuçta ulaşma söz konusu olunca onlar da bizler gibi ermiş evliya olacaklardır. Nesi ermiş oluyor? Ruhları. Kime, nereye? Allah'a. İşte böylece insanlık tarihi boyunca hep insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak imkanının sahibi olarak yaşayacaklardır. Ne mutlu bizlere sevgili kardeşlerimiz. Yaşıyoruz. Allah'a ulaşmak için kapılar ardına kadar açık. Bizler bu konudaki yardımcılarınızın başında olanız. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Sonra
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzleyicimizin ikinci suali. Hocam mutluluğu nasıl yakalayabiliriz? Mutluluğun bir sırrı var mıdır muhterem efendimiz?
1: Mutluluğu yakalamak için mutlaka mürşidinize tabi olmak mecburiyetindesiniz. Bunun için boy abdesti alıp, hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak mecburiyetindesiniz. Şu anda bir mürşitle konuşuyorsunuz, o biziz. Ama belki de sizi Allah'a ulaştıracak olan biz değiliz. Bunun için mutlaka boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp Allah'tan sormalısınız. Başka insanlara da bunu söylemelisiniz. Onlar da boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşitlerini sormalılar. Sevgili kardeşlerim, herkesin ayrı bir hüviyeti var. Bu farklı hüviyetler sebebiyle insanların mürşitleri birbirinden ayrı insanlar olacaktır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Allah nasıl olsa o kişiye hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mürşidini gösterecektir. Ve kişi ya ona ya da o mürşidin kendi bulunduğu bir yerde bulunan bir mürşide, o mürşidin tabi olduğu bir mürşide. O mürşide tabi olan ama irşat göreviyle de görevlenmiş olan birisine ulaşıp el öpmesi, tabi olması gerekir. Tabi olduğu an ruh vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da Allah-u Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü şöyle, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz, 14 asır önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde yaşanan mutluluk bugün neden yaşanmıyor muhterem efendimiz?
1: İnsanlar çoktan Allah'ın yollarını unutmuşlar, kendilerini onun dışına atmışlar ve Allah'ın yolunda olmak yerine boşlukta kalmayı tercih etmişler. Bu böyle olan insanların Allah'a ulaşmayı denemesi söz konusu değil. Ve ne yazık ki bir İslam aleminde, mesela Türkiye'de İslam'ı yaşadığını zanneden insanlar İslam'ın şartı 5'tir diyorlar. 5. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bu 5 şart var, tamam. namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama hani İslam olmak? Hani ruhu, fizik vücudu, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek? Nerede bu? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir adam, bunların hiçbirini, bu söylediğimiz esas konuyu gerçekleştirememiştir. Tamam, namaz kılmakta farzdır, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama İslam olmak da farzdır. İslam olmak ruhu Allah'a ulaştırarak ruhu Allah'a teslim etmek, sonra fizik bedeni teslim etmek, sonra nefsi teslim etmek, sonra iradeyi teslim etmek, hepsi teslimlerdir. Hepsi de farzdır. Peki bunların hepsini gerçekleştiremezsek cehenneme mi gideriz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize tabi oldunuz, ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Allah'a ulaştı, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Fizik vücudunuzu teslim ettiniz. Dördüncü kat cennet. Nefsinizi teslim ettiniz. Beşinci kat cennet. Monist oldunuz. Altıncı kat cennet. İradenizi Allah'a teslim ettiniz. Yedinci ve son kat cennetinde sahibi oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu kadar çok mükafatı herkese vermek için hazır. Yeter ki kişi hazır olsun. Yeter ki kişi bu hazırlığın sonucunda layık olsun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve mürşidini Allah'tan sorarsa, Allah-u Teala mürşidini göstermezse üzülmesin. İkinci defa tekrar kılsın. En geç üçüncüde Allah-u Teala mutlaka o kişiye mürşidini sağlar. O mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu, bu kardeşimizin bulunduğu mevkide bulunan bir vekiline tabi olması gene o kişinin

0: Allah'ın emirlerini yerine getirmesi temel şarttır. O neyi istemişse onu yapacağız. Hiç kimse ben şunu şunu şunu yaparım ama bunları yapmam diyemez sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala neyi emretmişse hepiniz onları yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik ve cennet teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek 7 tane safa içerir. Bu 7 safanın 7'si de şarttır. Ama kişi bu şart olanları yapamazsa, mesela Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ama kişi ölmüş. Tamam, ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırmış ölmüş olsaydı üçüncü kat cennetin sahibi olacaktı. Fizik vücudunu teslim etmiş olsaydı dördüncü, nefsini teslim etmiş olsaydı beşinci, muhdis olsaydı altıncı, iradesini Allah'a teslim etseydi yedinci kat cennetin sahibi olarak ölecekti. Herkes sahip olduğu şeylerin bedeli kadar mükafata hak kazanır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. Dünyada mutlu olmanın ahiret hayatındaki mutlulukla bir bağlantısı var mıdır muhterem efendimiz?
0: Normal standartlarda bir insanın dünya üzerindeki mutluluğu onun manevi mutluluğuna bağlıdır. İnsanlar var, çok para kazanıyorlar, dünya kadar para kazanıyorlar ama mutlu değiller. Her istediklerini almak yetkisinin sahipleri paraları olduğu için ama mutlu değiller. Arkasında ne var? Allah ile iletişimi kuramamışlar. Onlar para kazanmak istemişler, para da kazanmışlar. Zannediyorlardı ki parayı kazanırsak çok paramız olursa mutlu oluruz. O parayı kazandıklarına, kazanmış olmalarına rağmen mutlu olmadıklarını görürler. Allahsız bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun temelinde hep Allah vardır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Afyon konferansından bir misafirimiz. Ruhun insan hayatına etkisi nedir? Gerçekten ruh bedenden ayrıldığında insan ölür mü muhterem efendimiz?
0: Ruh bedenden ayrıldığında insan ölmez. İşte şu anda eğer öleceğini zanneden birileri varsa orada şu anda öyle birisi sizinle konuşuyor. Öyle olan birisi. Ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan birisi konuşuyor. Ve ölmemiş. Hayatını yaşamakta devam ediyor. Bütün insanlar için standartlar var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı denemekten başlar. Birinci kat cenneti kazanır kişi. Mürşide tabi olmuş, ölmüş. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, ölmüş. Üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim etmiş, ölmüş. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etmiş, ölmüş. Beşinci kat cennet. Muhlis olmuş, ölmüş. Altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim etmiş, ölmüş. Yedinci kat cennet. Yedi kat cennet, yedi ayrı cennet bütün insanlar için hazır sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala cennetlerini oluşturmuş ve o cennetler insanları bekliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala cennetleri de nasip etmiş ama cehennem de söz konusu. İnsanlar var, Allah ile bile olamazlar. Allah'ı devreye sokamazlar. Onlar şeytanın emrine girmiş olanlardır. Ve onların gideceği yer hiçbir zaman Allah'ın cenneti olamaz sevgili kardeşlerim. Bunun için bütün insanlar bir mürşide ulaşmalılar. Bu hiç de zor bir

0: şey değildir. Kişi boy abdesti alır, hacet namazını kılar ve Allah'a sorar: Ya Rabbi, benim mürşidim kimdir? Ben o mürşidime ulaşıp veya o mürşidin benim bulunduğum mevkide oluşan, bulunan bir yardımcısına ulaşıp tabi olmak istiyorum. Ruhumu, fizik bedenimi, nefsini ve irademi sana teslim etmeyi diliyorum Yüce Allah'ım. Ermiş evliya olmak istiyorum. Bana bunu nasip kıl diye Allah-u Teala'dan talepte bulunursa, hacet namazını kılarak bunu yapmışsa, birinci de olması bile en geç üçüncüde Allah-u Teala'nın bunun cevabını verdiğini görecektir ve ulaşacaktır mürşidine. Tabi olacaktır. Tabi olunca da ruhu vücudundan ayrılacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda o ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve kişi ermiş evliya olmak şerefine erecektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Mürşit olmadan da Allah'a teslim olunamaz mı muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, mürşit olmadan da bir insanın Allah'a kavuşması, mürşidin cereyanı geçmediği için mümkün olmuyor. Mutlaka irşat makamının devreye girmesi ve kişinin kendi bulunduğu yerde bulunan bir mürşit vekiline tabi olması cereyanın geçmesi için temel şart. Kişi el öptüğü anda cereyan mürşitten müride geçmiştir ve öde başlangıç ortaya çıkmıştır. Bu el öpme olayı tahakkuk ettikten sonra kişi zikirlerini yaptıkça nefsinin kalbi nurlarla dolmaya başlar. Ve kişi önce ruhunu, sonra fizik bedenini, sonra nefsini, sonra iradesini sırayla Allah-u Teala'ya teslim eder. Ve böylece kişi her teslimle önce ruhunu, sonra fizik bedenini, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim ederek bu sıra üzerinden hedefine birer birer ulaşır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Arkadaşlarımın gittiği bir mürşide bağlandım. Bu şekilde teslim olabilir miyim muhterem efendimiz?
0: Anlayamadım, tekrar et.
1: Emredersiniz muhterem efendimiz. Arkadaşlarımın gittiği bir mürşide bağlandım. Ben bu şekilde Allah'a teslim olabilir miyim muhterem efendimiz?
0: Bu o mürşidin gerçek bir mürşit olup olmadığına bağlı. Bunun için yapılması lazım gelen şey, başkasından bir şey işitip de bunu gerçekleştirmek değildir. Bunu işiten kişinin mutlaka boy abdesti alması lazım, hacet namazını kılması lazım ve Allah'tan mürşidini sorması lazım. Birinci de cevap alamazsa ikinciyi tatbik mevkine koyması lazım. İkinci defa talep etmesi lazım. En geç üçüncüde Allah Teala mutlaka ona mürşidine haber verecektir. O mürşide veya o mürşidin bir yetkili vekiline, kendi bulunduğu bölgede bulunan bir yetkili vekiline tabi olan kişi, tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin de ruhu Allah'a ulaşır. Ne olur? O kişi de ermiş evliya olmak şerefine ulaşır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. Tabi olacağımız mürşidin hayatta olan birisi olması mı gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Tabi olunacak mürşit hayatta olmak mecburiyetinde, çünkü cereyanın geçmesi lazım. O mürşide niçin el öptürülüyor acaba Allah-u Teala tarafından? Mürşitteki cereyanın Onun da kendi mürşidinden aldığı cereyanın, o mürşidin kendi mürşidinin de kendi mürşidinden aldığı o cereyanın, kıyamete kadar devam eder bu cereyan, insanlarda mevcut olmakta devam eder. Sevgili kardeşlerim, bu cereyan o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için mutlak sebebi teşkil eder. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmişse, o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ve ruhu 7-8 aylık bir devrinin sonunda o kafiledeki insanlarla beraber yola çıkarak herkes kendi sırasında ulaşır. Bazıları biraz daha geç ulaşır Allah'a, bazıları biraz daha erken ulaşır. Ama ulaşmak mutlaka Allah Teala'nın sözü üzerine gerçekleşir. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın bu sözünü yerine getirmemesi hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutlaka yerine getirir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, buyurduğunuz üzere mürşidimi görmek için tekrar ederek hacet namazları kıldım ve sonuç alamadım. Ben de Allah'a ulaşmak üzere bu yolda olmayı istiyorum. Size tabi olabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Olabilirsin evladım, bir problem yok.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. İnsanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çok kolay olmasına rağmen bu insanlar neden bu dileği dilemiyorlar muhterem efendimiz?
0: Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için bir, pek umursamadıkları için iki. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek gerçek anlamda yapılmışsa kişinin mürşit aramaması mümkün değildir. Mutlaka mürşit arayacaktır. Çünkü kalbi o istikamette Allah Teala tarafından doldurulacak ve kişi mürşidini mutlaka aramak mecburiyetini duyacaktır. O da zor bir şey değildir. Boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Birincide de ikincide de görülmedi, mürşit açıklanmadı. Önemli değil sevgili kardeşlerim. En geç üçüncüde Allah Teala mutlaka o kişinin mürşidini kendisine gösterir. Kişinin de yapması lazım gelen şey o mürşide ulaşmaktır. Veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline ulaşması ve tabi olması, yetkili bir vekili olacak tabii bunun. Döve vermeye yetkili bir vekili. O vekile ulaşıp da tabi oldu mu Ceylan'ına geçmiştir. Ve vücudu Allah'a doğru, pardon ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrede de bu ruh 7 tane gök katını aşacak ve Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın konferansından bir misafirimiz. Osmanlı döneminde yaşamış evliyaları nasıl örnek alabiliriz? Nasıl onlar gibi olabiliriz muhterem efendimiz?
0: Allah Teala'nın kanunları var. Ve Allah bu konuda yetki sahibi olan birilerine ulaştığınız zaman hemen cevabı alırsınız. Bir yerlere ulaştınız, cevap alamadınız, o zaman bize ulaşın. Biz Allah'tan sorup size cevap veririz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Gaziantep konferansından bir misafirimiz. Günümüz İslam tatbikatında zikir yok. Bunun yerine namazın zikir olduğu söyleniyor. Zikir deyince ne anlamamız lazım muhterem efendimiz?
0: Kim dedi böyle olduğunu? Neye dayalı olarak söylüyorsun bunu? Bir mürşit olsun da bunu söylesin, bu mümkün değildir sevgili kardeşlerim. O kişi mürşit değildir. İslam teslim olan demek. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Allah Teala istiyor ki herkes ruhunu Allah'a teslim etsin. Bu da hiç de zor bir şey değil. Kişi hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracak. O mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bir bölgede bulunan, kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline, ama o mürşidin bir vekiline olması şart. Ulaşıp, el öpüp tabi olacaktır. El öptüğü anda cereyan geçmiştir. Ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin de ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Allah Teala bu konuda diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala'nın sözü hiçbir zaman değişmez. O sözünü mutlak olarak %100 yerine getirir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmak için en başta ne yapmamız gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dilemek gerekiyor. Kişi boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'a mürşidini soracak. Göstermedi Allah Teala, bir defa daha soracak. Gene göstermedi. En geç 3. seferde mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, çocuklarımız var. Onlara tasavvufu nasıl anlatmalıyız muhterem efendimiz?
0: Tasavvufun bir zevk olduğunu anlatarak, tasavvufu yaşayan insanların Allah ile en büyük dostlukları gerçekleştirdiğini onlara anlatarak, kim Allah'ı görmek istiyorsa mutlaka tasavvufa girmek mecburiyetinde. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala her konuda insanlara yardım etmeye hazır. Yardım şart. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cennet onlar için açılmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse o mutlaka mürşidini Allah'tan soracaktır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala'nın ona mürşit göstermemesi mümkün değildir. Kişinin yapması lazım gelen şey o mürşide ulaşmak. O kişinin en azından kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline ulaşmak ve ona tabi olmak. O kişinin ruhunu vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasına sebebiyet verir. Ve o ruh 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a mutlaka, özellikle şimdi bu söyleyeceğim söze dikkat edin, sonunda mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz, hacet namazının önemini anlatır mısınız? Bazıları hacet namazı sonucu görülen rüyaların psikolojik olduğunu söylüyorlar. Bu konuda ne buyurursunuz muhterem efendimiz?
0: Ne olduğunu, ne kolojik?
1: Muhterem efendimiz psikolojik olduğunu söylüyorlar.
0: Psikolojik. Harika. O kişi söylediğimi yapsın, boy abdestini alsın, Allah-u Teala'ya sorsun mürşidin de cevabını aldığı zaman ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu öğrenir dünyanın. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben henüz namaz kılmıyorum, namaza başlamadım. Bu durumda hacet namazı kılabilir miyim muhterem efendimiz?
0: Kılabilirsin ama Allah Teala sana istediklerini gösterir mi? Ondan şüpheliyim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Hocam, tövbesini alan bir kişi bu yoldan ayrılmamak için neler yapmalı muhterem efendimiz?
0: Zaten Allah Teala ona ayrılmama standartını verir. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse hiç korkmasın. Ayrılması da mümkün olmaz. Mutlaka Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Kur'an'daki ifade şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Allah bunu söylesin de ben onu kendime ulaştırırım desin de bunu gerçekleştirmesin. Böyle bir şey asla mümkün olmaz. Bir kişi ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diyorsa onun yalan söylediğini bilin. O Allah'a ulaşmayı Allah'ın emrettiği standartlarda asla denememiştir. Denemiş olsaydı mürşidine Allah-u Teala onu ulaştırmaması asla mümkün olamazdı sevgili kardeşlerim. O Allah sözünü yerine getirmemesi şartlar ne olursa olsun hiçbir şart altında mümkün değildir. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Yeter ki kişi o söze, o hedefe layık olsun. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bulgaristan konferansından bir misafirimiz. Müslüman olarak doğmak bir ayrıcalık mıdır? İslam coğrafyası dışında dünyaya gelen insanlar bu ayrıcalıktan mahrum mudur muhterem efendimiz?
0: Hayır, değildir. Sevgili kardeşlerim, bir gerçeği unutmayacaksınız. Nasıl Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberse, Hazreti Musa da bir peygamberdi. Hazreti İsa da bir peygamberdi. Ve Allah Teala onların peygamber olduğunu açık bir şekilde koyuyor ortalığa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar İslam'a da, Musevilere de, Hristiyanlara da açık. Yeter ki onlar da dinlerini bilsinler, Allah ile konuşmayı öğrensinler. Onunla konuşabildikleri takdirde meseleyi bütünüyle çözeceklerdir. Tek bir Allah vardır ama ayrı ayrı dinler Allah-u Teala tarafından ayrı ayrı peygamberlere verilmiştir. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz. Allah için yaşayanlardan, evliyalardan bahsedilince hep sahabeden ve Osmanlı'dan örnekler veriliyor. Bu devirde de böyle insanlar var mıdır muhterem efendimiz?
0: Her devirde mutlaka vardır. İşte o böyle insanlar dediğinizden birisi de biziz. Bu istikamette bizi sormak isteyenler, hacet namazını kılıp, boy abdestini alıp, hacet namazını kılıp bizi sorarlarsa Allah'tan cevabını alabileceklerdir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Mürşide tabi olduktan sonra ibadetlerimizde nasıl bir farklılık oluşur muhterem efendimiz?
0: Mürşide tabi olduktan sonra ibadetlerimiz çok daha rahat bir hüviyet taşıyacaktır ve bize çok daha fazla mutluluk verecektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz İslam'ın 5 şartını yerine getiren cennete girer diyor din adamları. Ben bazı yerlerden duyduğuma göre bu yeterli değil. Bunun doğrusu nedir muhterem efendimiz?
0: İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e şartları koyarken beşli bir sistem koymamış, yedili bir sistem koymuş. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Ve ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek de farz. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. O zaman bir kısım insanlar için farklı bir görüş olamaz. Kur'an-ı Kerim neyi söylüyorsa doğru olan odur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim neyi emrediyor? Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah-u Teala'ya teslim etmeyi emrediyor. Bunların hepsini yapamazsak cehenneme mi gireriz? Hiç alakası yok sevgili kardeşlerim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi oldu, öldü. İkinci kat cennete girer. Ruhu Allah'a ulaştı, öldü. Üçüncü kat cennete girer. Fizik vücudunu teslim etti, dört. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etti, beşinci kat cennet. Muhlis oldu, altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim etti. Yedinci kat cennet. Yedi kat cennet var sevgili kardeşlerim. Herkes için kapılarını açmış, bekliyor. Yeter ki kişi Allah'ın emirlerini yerine getirsin. Allah'a tabi olsun, mürşidine tabi olsun, hedeflerini gerçekleştirsin. Allah-u Teala'dan yardım almaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepiniz için yardıma hazır. Ve kim size derse ki, İslam'ın şartı beştir, başka bir hususu yoktur. O zaman deyin ki, Kur'an-ı Kerim, yedili sistem üzerinde kurulmuştur diyor bizim mürşidimiz. Evet, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Ama şartlarından 5'idir. Muhlis olmak 6'sı, iradeyi de teslim etmek 7'sidir. 7 tane safha var. Bütün insanların ruhlarında, fizik vücutlarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmelerini Allah Teala emrediyor. Ama teslim edememiş. Bir tanesini teslim edebilmiş. Tamam. Geçerlidir. O kişi de cennete girecektir. İki tanesini teslim etmiştir. Tamam. Üç tanesini teslim etmiştir. Dört tanesini teslim etmiştir. Evet. Hepsi o insanları cennete götürür ama ayrı ayrı cennetlere. Allah Teala'nın katında 7 tane ayrı cennet var sevgili kardeşlerim. O cennetlerin her birisi insanların vasıflarına bağlı olarak onları hedeflerine ulaştırır. Bir insan ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmişse o kişi adın cennetlerine girer, cennetlerin en üst katına. Böylece başka başka insanlar başka başka cennetlere girebileceklerdir. Her birisinin gireceği cennet bu istikamette 7 taneden bir tanesidir. Allah Teala birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet, dördüncü kat cennet, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet diye cennet katlarından bahsediyor. Cennetler. 7 ayrı cennet, 7 ayrı kat cennet de diyebilirsiniz. Bütün insanlar için Allah Teala bunları tatbikata koymuş. sevgili kardeşlerim, istiyor ki herkes Allah'ın cennetine girsin. Allah Teala bunu ister. Şeytan da bütün insanların cehenneme girmesini ister kendisiyle beraber. Bu konuda her türlü yalanı söyler şeytan. Allah Teala da onun bütün yalanlarına insanlar sorduğu zaman cevabını vererek onun söylediği, şeytanın söylediği şeylerin doğru olmadığını onlara açıklar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz. Hepiniz birbirinize yardımcı olmalısınız. Bizler Allah'ın emrindeyiz. Allah'ın emrinde olanların gideceği yer Allah'ın cennetidir. İnsanlar var, ruhlarını Allah'a teslim ederler. İnsanlar var, fizik vücutlarını teslim ederler. Arkasından nefslerini de teslim ederler. İradelerini de teslim ederler. Her biri ayrı bir kat cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insanın gideceği kat, birinci kat cennet ise, mürşidine tabi olan, ruhunu Allah'a teslim eden, fizik bedenini teslim eden, nefsini teslim eden, iradesini Allah'a teslim eden kişi, yedinci kat cennete girer. Öyleyse bunların arasında farklılıklar var. Allah'ın yedi kat cenneti boşuna bir standart taşımaz. İnsanların layık oldukları hedeflere ulaşmasını temin için Allah bu kaideleri koymuştur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bu yaşıma kadar kimseye zarar vermemeye çalıştım ve elimden geldiğince insanlara yardımcı oldum. Kalbimin temiz olduğuna inanıyorum. Tekrar mürşide tabi olup bir daha kalbimi temizlemem gerekiyor mu muhterem efendimiz?
0: Evladım, bu bir kalp temizleme olayı değil. Allah'ın farz emri. Herkes mürşidini Allah'tan sorup o mürşide veya o mürşidin bir vekiline tabi olmakla vazifeli kılınmış. Allah Teala bunu farz kılıyor. Herkes mürşidini hacet namazını kılıp boy abdesti alıp hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan soracak ve o mürşidin bulunduğu yerden bir dost edinerek onun bir vekili olan dost edinerek ona ulaşacak, kendi bulunduğu bölgeye en yakın olan yerden dilerse öyle yapacak, dilerse ta oraya kadar da gidebilir ve ona tabi olacak. Ne olur? O zaman ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin içinde sonunda o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte o zaman o kişi ermiş evliya olmak şerefine ulaşmıştır. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Allah razı olsun. Dinliyorum inşallah.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel muhterem efendimiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin muhterem efendimiz.
0: Allah sizleri de etrafımızdan eksik etmesin. Biz hepiniz için varız. Hepiniz için bir ömür boyu mutlaka hizmet vereceğiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizi bu konuda vazifeli kıldığına göre bir ömür boyu bu devam edecek inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. Teslimleri gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilememiz yeterli midir muhterem efendimiz?
0: Bu kişinin ondan sonraki gayretlerine bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi olmuşsa ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Sonra birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını aşıp Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. İşte hedef budur. Ruhun yedi tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması. Böyle olan insanlara ermiş evliya denir. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan var. Ben der, İslam'ın beş şartını yerine getiriyorum. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadete getiriyorum. İslam'ın şartı beştir. Ben bu görevin hepsini yapıyorum. Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın şartı beş değildir. Kur'an-ı Kerim beşli bir sistemi asla kabul etmez. Sistem yedilidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Altı, Allah'a teslim olmak. Ruhunu da, fizik bedeninden, nefsini de, iradeninde kişinin Allah'a teslim etmesi. İşte o zaman hedef tamamlanır. O kişi ermiş evliya olur. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu. Bu kişi için, o kişinin fizik bedenine bakıyoruz. En güzel standardı taşıyor. Nefsine bakıyoruz, iradesine bakıyoruz. Sistemler bir bütünü içeriyor sevgili kardeşlerim. Allah yolunda gayret eden insanların buradaki hayatı ve mutluluğu. İnsan Allah ile beraber bir bütündür. Allahsız bir insan dünya hayatını yaşar ama mutlu olamaz. Öldükten sonra da gideceği yer ne yazık ki cennet değildir. Ancak cehenneme gittiği zaman Allah'ın emirlerini yerine getirilmesinin ne kadar önemli olduğunun farkına varacaktır. Ama siz dünya hayatını yaşarken sizlere anlatıyoruz bunları ki yaşayasınız diye. Sevgili kardeşlerim, neden acaba diyoruz ki bizi Allah'tan sorun, mürşidinizi Allah'tan sorun, Allah Teala kimi size mürşit kılmışsa mürşidiniz odur. Aynı mürşidi doğru mu acaba ben buna ulaştım diye bir defa daha sorun hacet namazını kılıp aynı mürşidi gösterecektir Allah Teala. Bir defa daha kılın gene aynı mürşidi gösterecektir. İşte o sizin mürşidinizdir. Bu mürşit biz olmayabiliriz. Kim bilir dünyanın hangi noktasında hangi kardeşlerimiz şu anda bizi dinliyorlar. Onların bulunduğu yerde başka mürşitler de olabilir. Allah Teala onlara da kapı açar. Gidenler onlara da bağlanabilir. Bu eşyanın tabiatına uygun olan son derece tabii bir olaydır. Allah Teala ne istiyor? Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor sevgili kardeşlerim. Her şeyden evvel şunu en iyi bilmeniz lazım özellikle sizlerin ki Allahsız bir mutluluk hiçbir zaman mümkün olamaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci cenneti kazanmış oluyoruz. Peki biz bu dileği nasıl yapacağız? Bize bunun yolunu söyler misiniz muhterem efendimiz?
0: Tabii boy abdesti alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız ve Allah Teala'ya müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi, ben de mürşidimi istiyorum. Mürşidim kimse bana ulaştı, bana söylemeni diliyorum. İşte bu kadar. Allah razı olsun. Ama bu abdesti almak şart. Olsun. Anlaşıldı mı acaba? Bu abdesti almak şart bu dedik. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, televizyondan tövbe aldım. Allah'ı zikretmeye çalışıyorum. El öperek de tövbe almam gerekiyor mu muhterem efendimiz?
0: Bir mürşitten cereyanın sana geçmesi lazım evladım. O oralarda bizim kardeşlerimizden bir mürşit her zaman bulunuyor. Her tarafa kardeşlerimiz ayrı ayrı vazife almak üzere gitmişlerdir, görevlerini yapmaktadırlar. Başka mürşitler de var. Onlar için de geçerli söz. Kim bu istikamette bir yere varmak istiyorsa yapması lazım gelen şey, kendi bildiğini yapması değil, boy abdesti alması, hacet namazını kılması ve mürşidini Allah'tan sorması gerekiyor. Göstermedi Allah Teala, ikinci defa kılsın. Göstermedi Allah Teala, bu konunun üçüncüsünde, bir ve ikide göstermeyen Allah Teala'nın üçüncüsünde mutlaka gösterdiğini göreceksiniz. Eğer böyle bir durumda üçüncüde de göstermediyse o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi olamazsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Yine tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor, hürmet ve hasretle o gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz yüksek huzurunuzdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Sevgili kardeşlerimiz, bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Sizlerle beraber olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Neden öyle? Çünkü başından sonuna kadar sadece Allah'tan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize söyletmesi, bizim de sizlere söylememiz söz konusu. Biz bir hiçiz. Bizi söyleten Allah'tır sevgili kardeşlerim. Ve ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bize bu imkanı nasip kıldığı için, böyle bir görevi bize nasip kıldığı için. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm yevmidin. İyâke na'budu ve iyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâilül mağdûbi aleyhim ve neddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

Kağıt. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâta müstakîm. S-sırâta lezzîne en'amte aleyhim. Ve aleyhim ve l-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere. Allah'a ulaşmaktan bahsetmek istiyorum size. Gök katlarından bahsetmek istiyorum. Gök katlarındaki olaylardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Öyleyse baştan başlayalım. Çabucak vuslatın başladığı noktaya ulaşalım. Ondan sonra da gök katlarını anlatalım inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim 28 basamak üzerine dizayn edilmiştir. Vuslat olayı, yani insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması 14. basamakta başlar, 21. basamakta son bulur, ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Öyleyse kısaca 14. basamağa ulaşalım önce. Oradan vuslatı detaylarıyla vermeye çalışalım inşallah. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Olaylara karşı tavrını ortaya koyar. İşte bu kişinin olayları değerlendirmesi, iç dünyasında nasıl değerlendiriyor, dış dünyasında nasıl dışarı yansıyor diye Allah-u Teala tarafından bu bilinir. Ve kişinin kalbinde olayları değerlendirmesi açısından Allah-u Teala hayır görürse o kişiyi seçer. Seçilen kişilerin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlardır. Ve üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü basamaktadır. Ve Allah o dilek vücuda geldiği an onu işitir, bilir ve görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayacaktır. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta bu tecelli kişinin baş gözlerinde bulunan hicab-ı mestura adlı bir perdeyi oradan alır ve kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Altıncı basamakta Allah o kişinin kulaklarındaki vakra isimli engeli alır. Kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta Allah-u Teala kişinin nefsinin kalbinde bulunan Ekinnet isimli bir engeli,
idrake mani olan engeli alır, yerine ifat koyar ve kişi işitip de kalbine ulaştırdığı şeyleri idrak etmeye başlar. Burası idrak noktasıdır o kişi için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta kişi için idrak noktası. Yedinci basamaktır. Bu yedinci basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diler dilemez o kişinin üzerinde derhal bu sonuçları oluşturmuştur. Bununla kalmaz Allah-u Teala. O kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 10. basamakta kişi. Ve bu noktadan itibaren kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah-u Teala'dan gelen rahmetle fazl isimli iki nur kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalp mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları kalbin içine sızar, sızmaya başlar. Burası 11. basamaktır. Bu sızıntı %1, sonra da %2'yi bulacaktır. Daha fazla artmaz. Ve bu %2 rahmet nurunun kalbe sızmasıyla o kişinin kalbinde huşu oluşur. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi 13. basamaktadır. 12. basamakta huşu oluşur. 13. basamakta Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe eder. Burası 14. basamaktır. Tövbe ile birlikte kişi yeni bir statü kazanır, yeni bir durum kazanır. O artık vuslata ehil birisidir. Vuslata başlayabilecek bir hüviyet kazanmıştır. Önce o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Allah'ın katından gelen ruh kişinin başının üzerine geliyor ve onunla destekleniyor. Yani orada devamlı kalıyor. Peki ne yapıyor bu gelen ruh? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor. Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onlara yevmit talakın geldiğini haber vermek üzere. O kişinin ruhuna devrin imamının ruhu başın üzerine ulaşıp orada yerleşiyor ve kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a milaki olma günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve Allah'a ulaş. Sana bu emri tebliğ ediyorum. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir yerleşir ve Allah-u Teala arkadan kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfrü alır, küfür kelimesini alır. Üçüncü nimeti, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Ne diyordu Allah-u Teala? Onların başlarının üzerine ruh göndeririz ve kalplerin içine iman yazılır.
kalbinin içine iman yazmış oldu. Dört nimet aldı kişi Allah'tan. Ve Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ın 5. nimeti. Bundan sonra vuslat için ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi için 3 hidayet birden başlar. Nefs tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiye şartlarının artık sahibidir. Nefsin kalbindeki ekinlet alınmıştır. 1. Yerine ihfat konulmuştur. 2. O kişinin nefsinin kalbine Allah nur yolu açmıştır göğsünü şerh ederek. 3. Her kişinin kalbindeki nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. 4. Bunların her biri bundan sonraki vuslat için geçerli. Ve kişi bu şartlarla nefsinin kalbinde iman kelimesi yazılı olarak zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki grup nur. O kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin açılmış olan, hareketli hale gelmiş olan bir ürün üzerine baskı yapar. 4 grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Bu baskı sebebiyle mühür kalbin alt boyutuna iner. Alttaki zulmani kapıyı kilitler, mühürler. Rabbani kapının üzerinde bulunan mühür aşağı inmiş ve zulmani kapıyı kilitlemiştir. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Kalpteki kalbi baştan aşağı işgal eden karanlıklarsa Allah'ın nurlarının yukarıdan gelen baskısıyla ve fazılların itme kuvvetiyle salavatın, salavat nurlarının itme kuvvetiyle nefsin kalbini bir iki dakika içinde bütün afetlerden temizlerler. Ve iman kelimesinin etrafında Allah'ın katına inen rahmet, faz ve salavattan salavat nurları iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak toparlanmaya başlar. Karanlıkların gitmesinde ve iman kelimesinin karanlıklar sebebiyle negatif etkilenmesine mani olan salavat nurları da kalbi fazıllarla beraber doldurur. Nefsin kalbinde yapılan zikir sebebiyle Allah-u Teala'dan nur gelmesi devam ederken iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlarlar. İşte bu nefsin tezkiyesinin başlamasıdır. Bu fazılların toplanması süresince %1, %2, %3, %4, %7'ye ulaştığı zaman nefse emmare tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada Rabbin rahim esması tecelli ediyor, fazılları getiriyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanıyor. %7 nur oluşuyor kalpte. Ne demek bu? Şu demek.
Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Afetlerin de hepsine şeytanın tesir etme imkanı var. Ayrıca afetler zaten Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır olan bir hüviyetle yaratılmıştır. Bu yaratılışın ötesinde şeytanın da onları azdırması söz konusudur. Aynı istikamette, Allah'ın emirlerine karşı çıkma istikametinde, yasak ettiği fiilleri işleme istikametinde şeytan da onları ayrıca azdırır. Peki, bir de ruhumuz var. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle dolu. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlere karşı onların tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhumuzun kalbinde. Ve fizik vücudumuz aklımızın kumandasında. Aklımızsa nefsimizden ve ruhumuzdan gelen sinyallere göre fizik vücudu idare edecektir. İşte akıl

kararını çoğunlukla nefsin talepleri, nefsin afetlerinin talepleri istikametinde vermesi söz konusu olabilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefs, Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmesi konusunda akıldan talepte bulunur. Ruh da mutlaka buna itiraz eder. Bunun işlenmemesi gerektiğini ifade eder akla, ama kararı akıl verecektir. Allah neyi yasak etmişse onun işlenmesi konusunda nefs ısrar eder. Ruh da onun işlenmemesi konusunda, Allah'ın yasak ettiği fiilin asla işlenmemesi konusunda ısrar eder. Nefs ve ruh birbirine ters hüviyette yaratıldıkları için devamlı aralarında çekişme vardır. Kavga vardır. Diyalektik bir kavga. Diyalektik sürtüşme. İşte böyle bir dizaynın ötesinde insanoğlu. Nefs ve ruh arasındaki devamlı çatışma sebebiyle kişi iç dünyasında huzursuzdur. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, nerede anlaşmazlık varsa, orada insanoğlu huzursuzdur, sıkıntılıdır. Onun için insanlar, nefslerinde afetler var olduğu ve duruma hakim olduğu sürece devamlı bir huzursuzluğu yaşayacaklardır. Tatmin olmazlar, huzursuzdurlar. İç dünyalarında devamlı kavga vardır nefsleriyle ruhları arasında. İşte böyle bir ortamın yarıya kadar şekillendiği, yani nefsin kalbindeki afetlerin %50'den fazla yok olduğu bir noktaya ulaştığınız zaman vuslat olayı tahakkuk eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu süreç içinde ruhunuz 7 tane gök katını aşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Vuslata nail olacaktır. Bu süreç içinde de bütün gök katlarını aşacaktır. Nefsin kalbindeki nur birikimleri ilk %7'de nefsi emmare, ikinci %7'de nefsi levvame, üçüncü %7'de nefsi mülhime, dördüncüsünde nefsi mutmainne, beşincisinde nefsi radiye, altıncısında nefsi mardiye ve yedinci gök katında nefsi teskiye adını alır. Her seferinde %7 fazilet birikimi kalpte gerçekleşir. Evvelce de biriken %2 ile beraber orası, vuslata ulaştığınız nokta, nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanması neticesini doğurur. Bu ise artık nefsinizin kalbinde şeytanın karanlıklarının değil, Allah'ın nurlarının hakimiyet sağladığı noktadır. Bu noktaya ulaşmanın anahtarı zikirdir. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Bu 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Ve nefsi tezkiyeye başlamıştır. Nefs tezkiyesine paralel bir dizayn içerisinde ruh nefsteki her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir.

Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Bu Allah'a doğru yaptığı yolculuk Allah'a ulaştığı devreye kadar devam eder. Bu yolculuğun adı seyr-i sülüktür. Allah'a ulaşmak ise vasıl olmak anlamına, vasıl olmaya ermek, yani vuslata ermek, kavuşmaya ermek, Allah'a kavuşmaya ermek denir. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Ne ermiştir? Ruh ermiştir. Kişinin ruhu Allah'tan gelen bir emanettir ve bu emanet sahibine geri döndürülmüştür. Sahibine vasıl olmuştur. Kişi vasıl olduğu için vuslata ermiştir. Yani ermiştir. Türkçedeki adı da ermiştir kişinin. Allah'ın bütün evliyasına, Allah'ın bütün velilerine Türkçe'de ermiş denir. Arapçası evliya kelimesidir. Dost manasına gelir. Veli kelimesi dost demek, evliya da onun çoğulu veliler. Ama Türkçemizde tekil olarak kullanılmaktadır. Öyleyse vuslat olayının bize ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Ruhumuz 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte bunun için ruhumuz devrin imamından aldığı emir gereğince fizik vücudu terk edecektir. Ve hangi dergâhtan tabiyetini gerçekleştirmişse ruhu oraya ulaşacaktır. Sonra ne olacaktır? Sonra ruh %7 nur birikimi sağlandığı zaman ana dergaha ulaşacaktır. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve oradan altın kapıdan bir çıkışla vuslat başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerinizde en önemli unsur vuslattır. Allah Teala ruhunuzun, sizde bir emanet olarak bulunan ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşmasını istiyor. Diyor ki biz emaneti dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten çekindiler, kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir emanetiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu emanetinizin adı ruh. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Nefsiniz var, ruhunuz var, fizik vücudunuz var. Ve ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Allah-u Teala Secde Suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Nefyettim diyor, üfürdüm. O üfürdüğü ruhu da kendisine geri istiyor. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış bunu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Bu anlatacağımız
Vuslat olayı, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a geri dönmesi olayı, emanetin sahibine iade edilmesi olayı. Ne diyor Allah Teala Nisa 58'de? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetleri, o emanetin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah emanetleri sahibine iade etmeyi, teslim etmeyi, tebliğ etmeyi emreder. Öyleyse emaneti, bu emanetlerden bir tanesi ruhtur. Ruhu mutlaka sahibine teslim edeceksiniz. Bununla vazifelendiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu teslim keyfiyeti hepiniz için bir farzdır. Tam 12 defa üzerinize farz kılınmıştır. Allah'ın 12 defa farzına gelin beraberce bir bakalım. Ne diyor Allah Teala? Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabı sümme la tünsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Üzerimize gelecek olan azabı ister kabir azabı olarak düşünün, ister cehennem azabı olarak düşünün, netice değişmez. Her halükarda bu hayattayken emaneti Allah'a iade etmeniz gerekiyor. Allah'a teslim olmanız gerekiyor. Önce ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz gerekiyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ilehi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rücu, geldiği yere geri dönmek. Ruhumuz Allah'tan geldi, bize üfürüldü ve geri dönecek Allah'ın zatına. Geldiğin yere geri dön diyor Allah Teala. Rücu et diyor. Sonra Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz.

Allah 4. ayet-i kerimede diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Zariyat 50. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, dönmüşse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yola tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşayü ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah Teala kendi zatına davet ediyor.

Böylece altı ayet-i kerime ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış. Yedinci ayet-i kerime müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a dön, Allah'a ulaş.

8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah-u Teala burada Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhtan bahsediyor. Ulaştırılmasını emretmiş Allah-u Teala. Emri Allah-u Teala burada kesinleştirmiş. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emir açık ve kesin. Allah'a ulaştırmamızı Allah'ın emrettiği ruhumuz. Allah emretmiş. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davete bakıyoruz. Davet Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa et. Ruhunu da, veçini de, nefsini de Allah'a ulaştır.

11. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. O günü hatırlayın ki ezeldeki günü işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi size vasiyet etti. Allah Teala elestü bir rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Evet cevabını alıyor. Hepimiz evet diyoruz. Sen bizim Rabbimizsin. Galu dediler ki bela evet. Ondan sonra Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Sizlerden misak istiyorum ey fizik ey nefs ey ruhlar. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşın. Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olun. Ve böylece ey ruhlar bana teslim olun, ey fizik vücutlar bana teslim olun, ey nefsler bana teslim olun diyor Allah Teala. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki semina işittik. Öyleyse ifa edin diyor Allah Teala. Yemin, misak ve ahd veriyoruz Allah Teala'ya teslim olacağımıza dair. Ve Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi emrime? Atana diyoruz, itaat ettik. Yemin de, misak da, ahd da verdik. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Böylece bir muhteva çıkıyor ortaya. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla alakalı kesimi de içine alan ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi konusunda aldığa verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Ve sonra Allah Teala diyor ki Nisa 58'de İnna Allahe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. 12. ayet-i kerime. Ayet-i kerime ile ruhumuzun Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına ulaşması emrolunuyor. Nerede kalmıştık?

bir muhtevadan bahsediyordu Allah Teala. Allah'a ruhumuzun ulaştırılması. Bunun için ne olması lazımdı? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımdı. Allah'ın 10 tane insanı bizim mürşidimize ulaştırması lazımdı. Ulaştık her ikisine de. Ve mürşidimize ulaştıktan sonraki 10 tane nimeti sayıyorduk. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamızdı. Peki nefs tezkiyesine paralel olarak 7. nimet nedir? 7. nimet de ruhumuzun her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselmesi. Bugünkü konumuz zaten bu. Bu 7. nimet. Ruhumuz gök katlarında Allah'a doğru bir yolculuk yapacak ve Allah'ın zatına biz ölmeden evvel hayattayken ulaşacak ve misyonunu tamamlayacak. Peki Allah'ın 8. nimetine, 8. nimeti de fizik vücudumuzun, nefsimizin afetlerini yok etmesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulması. Aynı paralelde, aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulması. Nefsimizde %7 nur birikim olduysa, fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Neden? Çünkü nefsimizin %7 afeti yok, %7 fazilet gelmiş onun yerine. Öyleyse nefsimizin %7'si Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiillere iştirak etmiyor, işlemiyor onları. Onları işlemek istemiyor. Bir %7 daha nur birikimini, birikimi olduğu zaman nefsimizin kalbinde, nefsimizin kalbindeki nurların %14'ü Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasakları işlemiyor. Yani muhteva adım adım değişiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi belirdiği zaman şeytanın hakimiyeti %7 daha azalıyor. Fizik vücudumuz %7 daha şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Allah'a kul oluyor. Böylece huşuda %2 nur kazanmıştık, rahmet. Ondan sonra da 7 defa %7 nur birikimini gerçekleştirdiğimiz zaman %49 fazilet, %2 de rahmetten oluşan %51 oranında bir nur birikimi söz konusudur. İşte burada şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Nefsin kalbinde başlangıçta Allah'ın nurlarının hakimiyeti sıfır iken sonuçta bu rakam %51'e yükselmiştir. Yani bunun manası şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Yerden daha aşağıya düşmüştür. Nurların hakimiyeti %0'dan %51'e yükselmiştir. Artık şeytan hakim değildir nefsimizin kalbine. Çoğunluk artık ruhun hasletlerine paralel bir dizayn içerisinde. Ve daha sonraki devrelerde şeytanın hakimiyeti giderek azalacaktır. Fena makamında %61 olacaktır nurların hakimiyeti. Beka makamında %71, zühd makamında 81, muhsinler makamında %91 olacaktır. Ve daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun hasletlerine paralel bir seyir alacaktır, hüviyet alacaktır. Allah'ın bütün emirlerini nefsimiz de yerine getirecektir. Ruhumuz zaten yerine getirmektedir. Böylece iç dünyamızdaki, dış dünyamızdaki ve Allah ile olan ilişkilerimizdeki kavgalar, itaatsizlikler sona erecektir. İşte bu konuda nefsimizin kalbindeki nurlar sıfırken, biz huşudayken %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Sadece %2. Sonra irşat makamına ulaşırız. Ve irşat makamına
ulaştıktan sonra nefsimizin kalbinde nur birikimi başlar. Nefs tezkiyesi başlar. Ona paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu nefsimizin tezkiyesi 6. ihsan, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkışı nefs tezkiyesine paralel olarak 6. nimetten sonraki 7. nimet ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması 8. nimet. Peki 10 tane nimet var demiştik. Geri kalanı ne? 9.'sü Allah-u Teala'nın bize olan ihsanı. Eskiden 1'e 10'du. Onlar ihsandı. Ama burada artık 1'e 100 oluyor. İhsan nimet hüviyetini alıyor. Tabii 1'e 100 nefsin 7 kademesinde biz geliştikçe, tekamül ettikçe ruhumuz Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirdiği sürece 1'e 100'den 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e ulaşacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Allah-u Teala'nın yeni bir nimetiyle karşı karşıya olacağız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, kim ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmışsa, fi sebilillah olmuşsa ve elindeki helal rızıklardan başkalarına infak ediyorsa, Allah onlara bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. 1'e 100'den başlayarak 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e kadar. Allah'ın 9. nimeti. Ve 10. nimet Allah Teala ondan evvel bize o noktaya kadar rahmetle fazl gönderirken zikir yaptığımızda bu noktadan itibaren artık rahmetle fazla rahmetle salavat da ilave edecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın zatına geri dönüş, vuslat, visal, mülaki olmak, hidayete ermek, her biri ruhun Allah'a ulaşmasının başka bir ismidir. Allah'a kul olmak da öyle. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman Allah'a evvap kul oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala Kur'an'da bu istikamette çeşitli isimler kullanmış. Allah'a ruhun ulaştırılması sadedinde. Bu açıdan meselemize baktığımızda Allah'ın kullandığı isimlerin 19 tane olduğunu görüyoruz. Her biriyle alakalı ayetlerse ayrı ayrı zeminleri oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi hidayet kelimesidir. Nisa 73'te, Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala buyuruyor inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Allah ile olan ilişkilerinizde söz konusu olan ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Bu birinci sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Dört tane sevil. İkisi dikey, ikisi yatay. Birinci sevil, yatay. Bulunduğunuz noktadan tabi olduğunuz mürşidin dergahına kadar ruhunuz yol alır. O dergaha ulaşır. Sebil bitmemiştir. %7 nur birikiminde oradan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Birinci sebil tamamlanır. Ve ikinci sebil olan tarik-i müstakim başlar. Tarik-i müstakim 7 tane gök katından oluşur. Asıl konumuz da bu. Tarik-i müstakim. Bunun 7. katı 7 tane alemden oluşur. O alemlerin hepsi geçilir. Yatay bir seviyeli ifade eder. Ve nihayet ikinci dikey sevil Sitretil Müntaha'dan yani Allah'ın indi ilahisinden Allah'a kadar yapılan direkt yolculukla, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmıştır. Hangi mürşide tabi olduysak onun dergahına ulaşmıştır. Orada tecrübe kazanır. Ne zamana kadar? Bizim nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanana kadar. Ne zaman %7 nur birikimini tamamlarsak nefsimizin kalbinde zikrimizi arttırmak suretiyle

Allah'ın yoluna 7000 zikirle başlanır. Sol göğsünüzün altında 7000'den başlayan zikir 9000, 11000, 13000, 15000'e kadar ulaşır. 15000'e ulaştığı zaman ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşacaktır. 2000 daha ilavesiyle ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. 17000. Sol göğsünüzün altından sağ göğsünüzün altına geçtiniz. Üçüncü gök katı 19000. Sol göğsünüzün üstünde. Dördüncü gök katı 21000. Sağ göğsünüzün üstünde. Beşinci gök katı köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde 2000 daha. Yirmi beş bin iki kaşınızın birleştiği yerde 2000 daha. Saçlarınızla alnınızın birleştiği yerde 2000 daha. 27000 ve devam edeceksiniz orada. 29000, 31000 ve 33000. 33000'de ruhunuz Allah'a ulaşır. Görüyorsunuz ki ruhunuzun Allah'a ulaşması için 33000 zikre ihtiyacınız var. 3-4 ayda veya 5-6 ayda bu zikri tamamlarsınız. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse nasıl bir yolculuk? Hangi safhalardan geçer? Şimdi ona bakalım. Ruhunuzu şimdi göremezsiniz. Ama bir gün kalp gözleriniz açılacak ve açılan kalp gözlerinizin ışığı altında bir yerlere ulaşacaksınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Demek ki herkes yedi bin zikirle başlar ve zikri 15 bine

19.000 zikre gelene kadar nefsinin kalbinin sol tarafında zikir yapar kişi. Ve böylece 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33.000 zikirde kişinin 33.000 zikirde ruhu Allah'a ulaşır.

İşte kim 10 tane insanlığa, mürşidine tabi olduysa o kişinin ruhu derhal devrinin onun ruhunun talebi üzerine vücudundan ayrılır. Ve hangi mürşide tabi olduysa onun dergahına ulaşır. Bu konumuzun vuslatın başlangıcıdır. Demin söylediğimiz gibi sırat-ı müstakimin birinci sebebinin birinci menzili burasıdır. Eğer kişi doğrudan devrin imamına ulaşmışsa onun ruhu ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Burası birinci sebebinin son bulduğu noktadır. Çünkü buradan itibaren tarik-i müstakim başlar. Kim %7 nur birikimine ulaşırsa o zemin kattan birinci kata kadar çıkma hakkını elde edecektir.

Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh birinci kata kadar çıkma yetkisi olduğunda ister direkt olarak devrin imamının dergahında bulunsun ruh, ister bulunmasın o ana kadar başka dergahta olsun, oraya ulaşsın, oraya ulaştığı zaman yolculuk başlar. Zemin kattan birinci kata kadar çıkış. Devrin imamının dergahında insan ruhlarının sıraları onarlıktır. Birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi yer almıştır. Ve sıralar onarlıktır.

Ve ana dergâhta devrin imamının dergâhında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ kanat velisi tarafından, sol kanat velisi tarafından daha sonra Harun Sultan tarafından el öpülerek sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi sol tarafta bulunan altın kapının yakınlarında bir noktada, Harun Sultan ise kapının daha ötesinde en solda yerini alır. Ve erkekler safında sağdan itibaren her bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öperek sağdan itibaren sıralanırlar. Sağ kanat velisinin soldan itibaren başlayan sıralanma sola doğru devam eder. İnsan sıralarının bittiği noktadan itibaren cinlerin sıralanması söz konusu olur. Ve bu sıralanma secde hüviyetinde gerçekleşir. Cinlerin erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi secde eder. Onun sol tarafında hanımlar yer alır. Cinlerin sonra da insan hanımları en solda da sol kanat velisinin en sonunda da Hanım Sultan secde eder. Ve evvela sağ kanat velisi uçarak altın kapıya ulaşır. Altın kapı yolculuğun başlangıç noktasındadır. Sırat-ı Müstakim'in ilk dikey yolu olan Tarık-ı Müstakim'in başlangıç noktasıdır. Tarık-ı Müstakim altın kapıyla açılır, altın kapıyla kapanır. Zemin katta altın kapıdan içeri girerek Sırat-ı Müstakim'e ulaşırsınız. Yedinci katta Sırat-ı Müstakim biter, Tarık-ı Müstakim biter. Fetih için, yedinci gök katının fethi için altın kapıdan bu sefer içeri girmek mecburiyetindesiniz. Birincisinde kapıdan geçerek Sırat-ı Müstakim'e ulaşırsınız. İkincisinde, yani Tarık-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim'in ikinci safhası, ilk dikey yol, yedi katlık yol, adı Tarık-ı Müstakim. Tarık-ı Müstakim'in girişinde de çıkışında da iki tane altın kapı vardır. Yani bir girişinde, bir de çıkışında. Girişindeki altın kapı, çıkışındaki altın kapıyla her noktasında aynıdır. Yani kapıya baktığınız zaman iki kapı birbirinin eşididir. Yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, gene yaklaşık 4 metre yüksekliğinde tek kanatlı bir altın kapı. Üzeri yaklaşık 30 santimlik baklava dilimleriyle oluşmuş. Kapının üzerinde bir tokmak, bir kapı eli mevcut değil. Rezeler sol tarafta. Sağdan içeri doğru açılıyor kapı.
Bu başlangıç kapısı. Bitiş kapısı aynı kapı, aynı hüviyette kapı, şekli %100 aynı ama ilavesi var. O kapının önünde, yani 7. kattaki kapının önünde bir sahanlık var. 7 tane mermer merdivenden sonra ulaşılan bir sahanlık. Genişlik yaklaşık olarak 2,5 metre. İki tarafında trabzanlar var. Ve altında da, sahanlığın altında 7 tane beyaz mermerden merdiven. Trabzanların 5. basamaktakilerde birinden ötekine doğru ulaşan 7 tane altın bakladan oluşan bir zincir. Demek ki 2,5 metre genişliğindeki bir merdivenin bir ucundan öteki ucuna yaklaşık 30-35 santim büyüklüğünde baklalardan oluşan bilek kalınlığında bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlar. Bu Tarık-ı Müstakim'in çıkışıdır. Tarık-ı Müstakim'den 3. katın fethine girilecektir. Öyleyse zemin kattan itibaren yolculuk başlayacaktır. Bu birinci grupta sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanim Sultan evvela safı dikey olarak boşlukta oluştururlar. Ondan sonra en sağdakinden başlayan Evliya Namzetleri, katları çıkanlar, onların yanlarında yer alır. Yükselmek için tek bir sıra oluşturulur. Ayakta dikey vaziyettedir boşlukta duranlar, duran ruhlar ve erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi vardır. Erkeklerin sağ tarafında sağ kanat velisi vardır. Sol kanat velisinden sonra hanımlar başlar. Onların da en sonunda, en solunda Hanım Sultan vardır. Böylece dikey bir şekilde ayakta safın tamamlanmasını bekleyen ruhlar saf tamamlandığı anda tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselirler. Birisi önde, ötekiler arkada değil. Hepsi aynı hizadadır. Saf halinde yükselme söz konusudur. Saf halinde göklere doğru, yukarıya doğru yükselirler. Cinler seyre süluka Allah'a doğru olan bu yolculuğa iştirak etmezler. Cinlerin ruhları olmadığı için Allah'a ulaştıracak olan bir vücutları mevcut değildir. Onlar için seyre sülük söz konusu değildir. Öyleyse konumuz olan seyre sülük böyle başlar. Altı kata kadar çıkabilecek olan bu insan ruhları evvela birinci gök katına ulaşırlar. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi birinci gök katına kadar çıkmak imkanını elde etmiştir. Orada o kişi için söz konusu olan şey birinci gök katına ulaşma yetkisinin kendisine verilmiş olmasıdır. Bütün insanların nefsleri vücutlarının içinde bir rehinedir. Müddessir suresi 38-39-40 Allah-u Teala buyuruyor.
küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler sahip oldukları dereceler itibariyle iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Demek ki yemin sahipleri için söz konusu olan şey onların cennette olmaları. Öyleyse buradaki ifade ne? Bütün nefsler rehinedirler. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Ne zaman %7 nur birikimini, fazilet birikimini nefsimizin kalbinde sağlayabilirsek, %2 rahmet birikiminin ötesinde yedili bir gidiş söz konusudur. Böyle bir dizaynda ruhlar Allah'a doğru yola çıkacaklardır. Kim ilk %7 nur birikimini gerçekleştirirse, fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs, uzaktan kumandayla birinci gökkatının kapısını açacaktır. Açabilmesi için mutlaka kalbinde %7 temizlik söz konusudur. %7 saflığı oluşturduğu zaman, nefsin kalbinde %7 afet yok olduğu zaman, onun yerine %7 fazilet yerleştiği zaman, sistem otomatik olarak çalışır. O kişinin ruhuna birinci gök katının kapısı açılır. Artık o kişi yükselecek olanların arasındadır. Öyleyse böylece şunu görüyoruz ki Allah'a doğru bir yolculuk başlamıştır. Ruhlar önce birinci gök katına ulaşırlar ve ulaştıkları yerde secde ederler. Erkekler önde, hanımlar arkada. Birinci katta bir binanın içinde değil, açıktaki seccadelerde secde edilir. Nasıl indi ilahide yapılan huzur namazı müessesesi bir binanın içinde değilse, çimenlerin üzerinde secdeyse, birinci katta da secde binanın içinde değildir ama çimen de yoktur. Toprak üzerinde seccadeler söz konusu. Bu toprağın seccadelere bulaşması, onları lekelemesi falan söz konusu değil. Orada secde. Sadece secde yapılır. Secde tamamlandıktan sonra birinci kata kadar ilk defa çıkanlar ve ikinci kata çıkması yetkisini henüz alamamış olan, daha evvelden beri birinci kata kadar çıkanlar birinci katta kalırlar. Buradaki secde mahalli indi ilahideki gibi değildir. İndi ilahide seccadelerin
hepsi çimenlerin üzerindedir. Burada çimen söz konusu değildir. Birinci özellik. İkinci özellik, huzur namazına arkadan bakıyorsanız,

birinci ve son alemi. Ama zemin kattaki bu secde sahasının ötesinde ileride bir takım binaların varlığı görünüyor. Ama o binaların içinde değil de bu dışındaki söylediğimiz toprak üzerindeki o dümdüz alanda secde edilir. Ama çevrede binaların da olduğu bir kesim burası. Altın filan, altın binalar falan söz konusu değil. Normal bildiğimiz binalar muntazam şekilde yapılmış. Dünyadaki binalara çok benzemeyen özel bir statü içindeki binalar. Zaten arka planda ve filo olarak görünüyor. Asıl önemli olan orada secde yaptığınız yer ve secdede olarak beklerler. Birinci kata kadar çıkabilenler, yukarıya çıkıp da oradan geri dönecek olanları. Ne zaman nefsinizin kalbi... Burası nefsi emmare kademesidir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsim. Diyor ki Hazreti Yusuf ben nefsimi beraat edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın rahim esması tecelli edince kişi %7 nur birikimini sağlayacak olan pozisyonda ruhu, o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Rehine kendisine düşeni yapmıştır. %7 temizlik sağlamıştır. Fazıllarda %2 de rahmette. Ama rahmet sonunda hesaba katılacaktır. Önemli olan 7 kademede her seferinde %7 fazilet kazanmaktır. Nefsin kalbi için önemli olan budur. Afetler o kadar azalacaktır. Daha çok zikir yapmaya başlar kişi. Ve bu çok zikrin neticesinde kişi ikinci bir %7 nur birikimini gerçekleştirir. Burası nefsi levvamedir. Levmedilen bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Levmedilen bir nefs, kınanan bir nefs. Kişi hataları yapmayı istemiyor. Ama ne yazık ki hataları da yapmaktan kendini medhedemiyor. Nefsine hakim olamıyor. Nefsine kızıyor kişi. Ama hataları da işlemeye devam ediyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişinin bu istikametteki dizaynında nefsinde ikinci defa %7 birikim olmuş. Fazilet birikimi. Diyor ki Allah Teala

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةٍ. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O levvame nefse, kınanan nefse kasem ederim. Kasem olsun diyor Allah-u Teala.

nefse kasım olsun ki. Öyleyse kınanan bir nefs var ortada. Lehm edilen. Ve birinci katı aşabilen, ikinci kata ulaşabilen bütün nurlar, bütün ruhlar birinci kata kadar ulaşanları orada bıraktıktan sonra gene tek bir saf halinde, yatay bir saf. Bu saf çoğaldıkça ruhlar sağa ve sola doğru uzar. Büyür. Yani yeni alınan ilavelerle hem erkekler safı hem hanımlar safı devamlı büyüyecektir. Böylece bu tek saf sağ kanat velisi sağ tarafta, sol kanat velisi erkekler safının sonunda, hanım sultan da hanımlar safı. Devam eden safın hanımlar kesimi ondan sonrası en solunda olmak üzere ikinci kata ulaşırlar. İkinci katta bir büyük binanın önünde durulur. Aynı sıra, saf aynı standartlarda o binanın önünde yere konar. Bu bina çok yüksek bir bina değildir. Belki yerden itibaren tek katlı bir binadır. 4 metre, belki de 5 metre yüksekliğinde bir dünyadaki cam adını verdiğimiz şeffaf bir cam benzeri bir maddeyle ön tarafı kapatılmış olan kocaman bir salon. Binanın soldan sağa doğru uzunluğu 50-60 metre ve bu camlı salonun sol tarafında bir kapı var. Her zaman açık duran bir kapı. Bu kapı bir koridora açılıyor. Koridorun girişten itibaren 3-4 metre ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte devrin imamı gelenleri karşılıyorlar ama içeride duruyorlar, dışarı çıkmıyorlar. Ve sağdan itibaren önce sağ kanat velisi gelip el öpüyor, sonra geriye doğru koridor boyunca uçuyor. Koridor ...25-30 metre, belki 40 metrelik bir koridor. Bu koridorun bittiği yerden sağa sapılıyor. Kapı yok. Ve su arınma havuzlarının bulunduğu yere giriliyor. sağ kanat velisi ilk giren, ikinci giren sol kanat velisi, üçüncü giren hanım sultan. Sağ kanat velisi bu 50-60 metre genişliğindeki salonun karşı taraftaki, dışarıdan baktığımız zaman karşı taraftaki duvarının sağ tarafında secde ediyor. Sol kanat velisi de gene aynı duvarın sol köşesinde secde ediyor. Hanım Sultan ne sağda ne solda secde etmiyor. Onlara göre arka tarafta olan ama dışarıdan baktığımız zaman ön tarafta olan su arınma havuzlarında en soldaki bir kişilik havuzun, hep havuzlar birer kişilik, o havuzun üstünde secde ediyor. Su arınma havuzları dediğimiz zaman dünyadaki havuzlar gibi havuz düşünmeyin.
Şeffaf yerden yüksek havuzlar düşüneceksiniz. Havuz dediğim etrafı camla kaplı, 1 metre genişlikte, 80 santimde bir metre uzunlukta, yani 1 metre uzunlukta 80 santimde içeri doğru derinlikte olan bir havuz düşünün, şeffaf. Yerden 2 metre 20 santim civarında yükseklikte. Şeffaf. Camları bir dikdörtgen şeklinde böylece yerden 2 metre 20 santime kadar iletin. Genişlik yaklaşık 1 metre. Derinlik dediğim, yani havuza yukarıdan baktığınız zaman bir dikdörtgen göreceksiniz. Bu dikdörtgenin geniş tarafı 1 metre, dar tarafı da 80 santim civarında. Beton gibi görünen yerin yerden yüksekliği ise 2 metre 20 santim. İçerisi sarıyla bal rengi arasında, yani bir sarı renkte şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş bütün havuzların. Bu da 2 metreden daha biraz yüksek. Belki havuzların yüksekliği 2 metre 20 santim değil de 2 metre 40 santim, belki 2,5 metre. Ama sıvı yüksekliği 2,20 civarında. Ve soldan sağa sola sıralanmış, dışarıdan bakıyorsunuz. Ön tarafı bizim dünyamızda cam adı verilen bir tek tabakayla 50-60 metre uzunluğunda bir tek cam söz konusu. İçerisi tamamen görünüyor. Aydınlık. Havuzlar da şeffaf. Havuzların da içerisi görünüyor. Ve secde olayı tamamlandıktan sonra ikinci kattaki secde olayı sağ kanat filisi uçarak havuzların üzerindeki platformun en dışarıdan bakıyoruz içeriye sağ tarafında secde ediyor. Gene aynı istikamette doğru. Yani arkadaki duvar istikametine doğru. Sol kanat velisi de sol tarafta, ortanın epey sol tarafında bir yerde secde ediyor. Hanım Sultan ise zaten en solda secde etmiş durumda. Ve evvela sağ kanat velisi ve sol kanat velisi girip o cam havuzların, içi sıvıyla doldurulmuş olan havuzların üzerinde, onların üzerindeki yine cam platformlarda secde ediyorlar. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. Ondan sonra o öndeki, karşıdaki duvarın önünde secde edenler sağdan itibaren birer birer uçarak geliyorlar ve ayakları aşağıda olmak üzere havuza giriyorlar. Başları yukarıda. Burada çok enteresan bir olay var. Bu cam platformun üzerinde secde ediyor. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. O zaman
camlar onlara bir destek görevi yapıyor ve o camdan aşağı düşmüyorlar. Camlar onları taşıyor. Ama ne zaman ki birinci kişi geliyor ve en sağdaki hücreye girecek, en sağdaki havuza girecek, sağ kanat velisi bir sola geçiyor ve secde hüviyetine giriyor. Sağ tarafı boşalıyor. O boşalan kesime orada üstte cam olmasına rağmen gelen ruh o cam orada değilmiş gibi o sıvının içine girebiliyor. Yani sağ kanat velisini üzerinde barındıran, cisim hüviyetinde olan, onu aşağı göndermeyen cam, aşağı girecek olan bir başkası geldiğinde onu havuzun içine geçiriyor. Böyle bir özellik taşıyor müessese. Ön tarafı dışarıdan ayıran o 60 metre uzunluğundaki tek tabakalı, hiçbir parçaya bölünmemiş bir bütün olan camın cam görüntüsünde ayrı bir özelliği var. Eğer yeni gelen birisi, ikinci kata ilk defa çıkan birisi el öpme işlemini gerçekleştirmeyip secde edilen yere oradan girmezse, kestirmeden o salona dalmak isterse cam onu geçiriyor. O koca cam, şeffaf cam, ama içeri giren o ruh orada bir çuval gibi yığılıp kalıyor. Oranın atmosferine henüz muhatap olmamış, alışmamış ve orada vazifeli olan melekler gelip onu alıyorlar, içeriye götürüyorlar. İçeride bizim hastanelerdeki duruma benzer bir tedaviden geçiyor ruh. Onun zulmet derisi alınıyor. Burada gerçekten kahverengi, siyaha yakın bir renkte bir nesne kişinin vücudundan çıkarılıyor melekler tarafından. Ruhun nasıl bir özelliği? Bu bilinmiyor. Ruh tekamülün son sefasında yaratılmıştır. Ama bu adına zulmet derisi deniyor ama muhtevasının ne olduğu bilinmiyor. O çıkartılmadığı için kişi direkt olarak o camdan içeriye girerse o ruh orada yığılıp kalıyor. Ne zaman ki oraya götürüyorlar, alınıyor o. Belki de görüntüsü bir deriye benzediği için böyle bir ifade kullanılıyor. Ama ikinci kata ulaşan bir ruh için orada bir değişiklik yapılıyor. Oranın atmosferine onu uydurmak için alınan bir şey var ondan. Daha serbest kalması için, belki yükselmesini temin edecek olan bir husus veya dünyadaki fizik vücudun hayatında bir takım yanlışlıklar yapıldığı zaman ruhun dışarı çıkmayı, dışarıdan müdahale etmeyi unuttuğu ortamlar söz konusu olabilir. Böyle bir noktada ruhun bir etki alması mümkün olabilir. Bu sadece katlarda yükselmekle alakalı bir konudur. Yoksa nefsin kalbindeki hasletlerin değişmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Tekamülün son safhasına göre yaratılmış olan bir mahluk. Allah'ın katından gelmiş zaten.
Ama dünya işlerinde nefsin yaptığı kötülükler sebebiyle tesir almış olabilir, negatif tesir. Yani onun hüznünü ifade eden, o gördüğü nefsin yanlışlarından kaynaklanan bir huzursuzluğu belki ifade eden bir muhteva. Madem ki yükselmesi nefsin tezkiyesine bağlı, nefs tezkiye edilmeden evvel bir sürü hatalar işliyor, ruh da bu hatalardan nefse acıyarak, onun kurtulmasını Allah-u Teala'dan dileyerek, kendisinin Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi için etkilenmesi söz konusu. Belki böyle bir hüviyet sebebiyle mutlaka ruhtan bir şeyler alınıyor içerideki melekler tarafından. Ameliyenin esasını sadece Allah bilir. Bizim söylediğimiz sadece oradaki görüntü. O görüntüde olay bu. Aynı ruh ondan sonra, o kendisinden alınan şeyden sonra dışarıdaki camdan tekrar içeri girse artık çuval gibi yığılmıyor. Normal standartlarda uçmaya devam ediyor içeride. Öyleyse sonra ne olur diye bakalım biz. O sıranın ön tarafından arkaya gelen ruhlar birer birer geliyor sağdan sola doğru. Ve sağ kanat velisi her birini başından o sıvıya bastırıyor. Sıvı o kişinin başından 20 santim, 30 santim, 40 santim yukarıda kalıyor. Ve kişinin ayakları yere değinceye kadar bastırılıyor. Ruhlar nefes almak ihtiyacında olmadıkları için hiçbir problem yok. Ve daha ilginci, elbiseler, atlas elbiseler ıslanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ıslanma olayı katiyen tahakkuk etmiyor. Ve en sağdaki kişinin yanında kişi havuza girince sağ kanat verisi sağa çekiliyor. İkinci yer böylece boşalıyor. Yani üzerinde bulunduğu platformun sağa doğru, platformdan sağa geçiyor ki ikinci havuzda dolsun. Gelen ruh ayaklarından içeri giriyor. Ayakları aşağıda olmak üzere. Sağ kanat velisi onun da başından bastırıyor. Sonra onun havuzunun üzerine geliyor. Onun soluna gelen üçüncü kişiyi de bastırıyor. O şeffaf sıvının üzerine, içine. Ve böylece sağdan sola doğru adım adım her ruh geldiğinde geliyor. Bu ruhlar birbiri ardından geldiği için sağ kanat velisinin onlara yetişmesi mümkün değil. Ard arda geliyorlar, suya giriyorlar. Ve sol kanat velisi de soldan itibaren bastıra bastıra sağ taraftakilerin başlarına sağa doğru geliyor. Bir yerde sağ kanat velisi sola doğru geliyor. Sol kanat velisi de sağa doğru geliyor bastırarak. En sonunda ikisi yan yana geliyorlar. Üzerinde bulundukları kişileri de oraya bastırdıktan sonra. Bu sırada hanım sultanın bulunduğu kesime gelen hanımların da başlarından aşağı doğru bastırarak soldan sağa doğru da hanım sultan geliyor. Ve neticede herkes havuzun içine girdikten sonra sağ kanat velisi gene en sağda, sol kanat velisi solda ama hanım sultan da en sonda olmak üzere orada secde ediyorlar. Sonra ne oluyor?

Burası ikinci kat. İkinci katta bir değişim söz konusu oluyor. Dışarıda bulunan, yani koridorda bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı, herkesin el öpme işlemi bitip de secde olayı tamamlandıktan sonra oradan, o binadan ayrılıyorlar uçarak, dışarıdan baktığımızda o binanın sağ tarafındaki başka bir binaya geçiyorlar. Oradaki camdan uçarak içeri giriyorlar. Orada bekleyenler var. Bunlar sağdan sola doğru sıra olmuşlar. Bir tarafına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor. Bir tarafına devrin imamı geçiyor. Ve secde devam ediyor. Bu secdeden sonra acaba ne olur? Ne olduğunu anlatmadan evvel bu sahada bekleyenlerin kimler olduğuna bakalım. Her gün devrin imamının dergahından 7. kata kadar ulaşamayan, 6. katta yolları biten birinci kafile söz konusudur. Demin söylediğimiz suvarılma havuzlarında suvarılmakta olanlar orada bekleyip bir süre suvarılacaklar. Peki o suvarılanların dışındaki öteki bekleyenler ne olacak? Onlar yukarıya doğru yükselecekler. Şimdi bu yükselme başlamadan evvel diğer kafilenin yükselmesi söz konusu. Diğer kafile kimdir? Diğer kafile 7. gök katına kadar çıkanlardır ve zemin kattan 2. kata kadar sağ kanat velisi, sol kanat velisi olmadan oraya ulaşırlar. Onların bir taraflarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Bir tarafında da devrin imamı. Nasıl bir olgu olmuştur? Devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci katta onları bekler ve onlar beklenirken birinci kafilede, aslında ikinci kafile demek daha doğru, ikinci gök katına ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı hem zemin kattaki dergâhta vardır, hem ikinci kattaki dergâhta vardır. Zemin katta devrin imamının dergahında salonun üst tarafında, sol tarafta bir asma kat var. Bu asma katta devrin imamı 7. kata ve 7. katın her alemine gidecek olanlara ayrı bir eğitim verir. Aşağıdaki 6. kata kadar çıkacak olanların secde olayları başlamadan çok daha evvel bu 7. kata kadar çıkabilenler sağdan sola doğru bir sıralanmaya tabi tutulurlar. Devrin imamın elini öptükten sonra oradaki zemin kattaki ana dergahın secde mahallinden sonra
açılan kapıdan birer birer dışarı çıkıp sağdan sola doğru dikey vaziyette sıralanırlar. Saf halinde birinci kata çıkarlar, secde ederler. İkinci kata çıkarlar, birinci katta açıkta secde ederler. Hiçbirisi kalmaz orada, yükselirler. İkinci katta söylediğimiz yerde sağdaki büyük salonda secde ederler ve beklerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı sonradan gelecek olan ikinci kafileyi el öptürme işlemini tamamlasınlar. Sıvarılma havuzlarına göndersinler. Ondan sonra kendileriyle beraber yükselmek için gelsinler diye beklerler. Bu bekleme sol taraftaki el öptürme işlemi tamamlandıktan sonra biter ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber devrin imamı biri sağa biri sola geçerek onları ikinci kattan üçüncü kata ulaştırırlar. Üçüncü kattaki ana dergahın üst katında, üçüncü kattaki dergah iki katlıdır. Onun üst katında secde ederler. Bunlar sadece üst katı doldururlar sayıları. Diğer kafileye nazaran daha azdır. Diğer kafile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlarda oraya ulaşabilen, oralarda kalan herkesi kapsar. İkinci kafile sadece yedinci kata kadar çıkabilenlerden oluşur. Bu sebeple büyük ölçüde farklılık söz konusudur. Ve onlar üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta secde ederler üst katta. Ondan sonra Meyenk menfezine ulaşırlar. Oradan dördüncü kata ulaşırlar. Dördüncü katta secde ederler. Beytil Mescid-i Aksa'nın aslında. Ondan sonra beşinci kata ulaşırlar. Beytil Haram'ın aslında secde ederler. Hiç beklemezler. Ondan sonra oradan çıkarlar. Altıncı kattaki nurlanma hücresinin içine sadece girerler ve çıkarlar. Oradan hiç etkilenmezler. Onun kubbesinden yukarıya doğru çıkmak için oraya girerler. Bütün buralar boştur. İkinci kafile daha oraya ulaşmamıştır. Sonra yükselirler. Fetih kapısı açılır. Sağdan sola doğru hepsi birer birer oradan içeriye girerler. Önce zikir hücrelerine ulaşırlar, kader hücrelerine ulaşırlar. Orada kalanlar kalır, geri kalanlar sağa doğru hareket ederler. Ümmül kitaba ulaşırlar, kalanlar orada 60 kişilik bir grup orada kalır. Ondan sonraki kesim Kudret Denizi'ne ulaşır. Ondan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki kesim Divan-ı Salih'ine ulaşır. Ondan sonraki kesim zikir hücrelerine ulaşır. Ve zikir hücrelerine ulaşanlarla olay tamamlanır. Kafile tamamen ait olduğu yerlere ulaşmıştır. Her bölümde kalacak olanlar bulundukları bölümde yerlerini alırlar. Onlar bu işlemlerini tamamlarlar. Geri kalan kafileden de suvarılma havuzlarında suvarılmaya kalanların dışındakiler gene sağ kanat velisi sağ tarafa, sol kanat velisi sola, Hanım Sultan en sola geçerek ikinci kattan üçüncü kata ulaşırlar. Mescidin altlı üstlü iki katını da doldururlar, secde ederler. Bir kısmı orada kalır. Mehenk menfezinden yükselirler. Beytil Makdes'in içinde secde ederler. Kapısından uçarak girerler. Sıralanırlar, orada kalanlar kalır. Nasıl üçüncü katta kalanlar varsa, dördüncü katta kalanlar da kalır. Beşinci kata yükselirler. Beytil Haram'ın aslında secde ederler.
gene kapıdan uçarak girerler. Hep giriş kapıdandır, yükselme kubbedendir. Dönüşte de giriş kubbedendir, çıkış kapıdandır. Ve bu secdelerden sonra her secdede bir kısmı orada kalır. Geri kalanlar daha yukarıya çıkabilirler. Altıncı katta bir işlev yapılır. Orada altıncı katta dışarıya yeşil beyaz bir ışığın sızdığı bir insan vücudu silüetinde bir kapı olan, bir kapısı olan bir yer. Orada bir nur kalıbından içeriye beyaz, çok açık yeşil renkte beyaz nur saçılıyor. Oraya geliyorlar, sağdan sola doğru dizeleniyorlar. Sağ kanat velisi sağ yukarıda, sol kanat velisi sol yukarıda bir yerden onların durumuna bakıyor. Hanım Sultan içeridekilerle beraber ve o nurdan gelen ışınlarla oradaki nurların, ruhların derileri çatlıyor. Tedavi ediliyor. Sonra aşağı doğru yolculuk başlıyor. Aynı standartlarda her kattakiler toplanarak aşağı iniyorlar. Birinci kattan sonra da ana dergaha geri ulaşılıyor. Ama bir gün onlardan birisinin derisi çatlamıyor. Bu çatlamayanın elbiseleri değiştiriliyor. Fetih kılıcı veriliyor eline ve kubbeden yukarı çıkıyor. Elindeki kılıçla o demin anlattığımız altın kapının üzerine kılıçla bir defa vuruyor. Altın kapının önündeki altın zincire, altın zincir ikiye ayrılıyor. Fetih kapısı açılıyor ve kişi oradan kader hücrelerine ulaşıyor. Burası onun için ilk alemdir. Bundan sonra artık o kafileyle yukarı çıkmayacaktır. Yedinci kata yükselebilenlerle farklı bir hüviyette o kişi yola çıkacaktır. Ve dönerken de artık onlarla beraber inmez. Birinci kafileyle aşağı inecektir. Birinci kafilenin sayısı bir kişi artmıştır. Yedinci kata kadar çıkan yeni bir kişi daha eklenmiştir. Fethini tamamlamış olan evliya olmasına az kalmış olan birisi. Yedi alemi geçtikten sonra yedinci kattaki Allah'ın evliyası olacak kişi. Evvela altıncı kattakiler beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara inerler. Orada kendilerini bekleyenlerle beraber olarak hepsi birlikte altın kapıdan tekrar ana dergaha dönerler. Orada içeri girince secdelerini yaparlar ve herkes yerine dağılır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ikinci kafilenin dönüşüdür, yerleşirler. Ve ikinci kafileden sonra birinci kafile yedinci kattan altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci gök katlarını aşar. Oraya gelir ve zemin kattaki salona dağılmazlar. Secdeden sonra onlar o asma kattaki kendi yerlerine giderler ve ayrı ayrı iki salonda eğitim veya tecrübe dizisi yeniden başlar her gün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi ruh zikir hücrelerinden sonra sitedin müntahaya ulaşırsa, zikir hücrelerindeki görevi bittikten sonra o dikey bir yolculukla sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması ve bu güzelliği yaşaması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığınır. Allah Teala bu olaya vuslat diyor ve kişi meap olan Allah'a sığındığı için evvap hüviyetine kavuşuyor.
Ve böylece bu kişi Allah'ın evliyasından biri olmak şerefine nail oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de Allah'a geri dönecektir. Ama siz doğru yolu seçtiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere Kur'an'da üzerinize 12 defa farz kılınan hususu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşacak ve bu hedefi tamamlayacaksınız. Anlattığım şeyler birer birer sizlerin de başınızdan geçecek, sizlerine ait olan ruhlarında. Hamdolsun ki çoğunuz oraya ulaştınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evliyasından kılmasının ötesinde daha büyük mükafatlara ulaştırması, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi nasip kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratel müstakim. Sıratel ezine elham talihim. Galim ve antre ve aleyhim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Şartlar ne olursa olsun, nefret etmeyiniz. Kendinizden nefret ettirmeyiniz. Dünyadaki sizleri mutluluğa ulaştıracak olan en sağlam düstur sevmektir. Severseniz kötülük yapamazsınız. Severseniz sevilirsiniz. Bu mutluluğun anahtarıdır. Sadece iki nevi insan yaşar. Mutlu insan, mutsuz insan. Toplumumuza baktığımız zaman insanların çok çok büyük bir kısmının %90'dan fazlasının mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında acaba ne var? İnsanların din kültüründen yoksun olarak büyümeleri ve sevginin dışındaki her şeyi başlarına tac etmeleri. Türkiye'deki filmlere bakıyorsunuz. İnsan hayatı ne kadar korkunç standartlar içinde cereyan ediyor. Ahlak ne kadar büyük ölçüde bozulmuş. Sevgi bütün boyutlarda kaybolmuş. Hep dikkat edin haberlere. İnsanların öldürülmesi, hiç yüzünden öldürülmesi. Türkiye'de hırsız girmeyen evin kalmaması. Dünyadaki en çok suç işleyen ülke sıralamasında bizim ülkemiz 5. sırada yer alıyor. Dünyada asırlar boyunca en az 600 yıl dünyada en az suç işlenen ülke olmak şerefini taşıyan, dünyadaki en büyük coğrafyaya bir süre sahip olan Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı'nın hayran olunacak olan terbiyesi, toplumun çok büyük bir kısmının mutluluğu yaşaması bir tesadüf müdür? Hayır, onlar tasavvuftandı. Tasavvuf, insanların zannettiği şey değildir. Şimdi zamanımızda diyorlar ki bir tane yol var, orta yol. O İslam'ın 5 şartıdır. Bundan çok da ötesini yaşamak isteyen zavallılar var diyorlar. Onlar tasavvuf diye bir şey tutturmuşlar kendilerine yol. O yolu devam ettiriyorlar. Zavallılar diyorlar. Bir de diyorlar dinlerini hiç yapmayanlar vardır. Birisi tefrittir. Dininin gereğini yapmayan insan tefrittedir. Yani yapılması lazım gelenleri yapmamaktadır. Orta yol İslam'ın 5 şartıdır. Tefrit ise, affedersiniz, ifrat ise yani yapılması lazım gelenden çok daha ötesini yapmak, hatta daha başka bir ifadeyle yaptığını zannetmek. Onlar öyle düşünüyor. Onlar diyor, tasavvuf tasavvuf diye bir şey dolamışlar dinlerine. Bizim dinimizde öyle tasavvuf falan yoktur. Bizim dinimiz
İslam'ın beş tane şartından oluşur. İslam budur. Namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekatını verirsin, hacına gidersin. Kelime-i şehadetini de getirdin mi, keyfine diyecek yok. Gideceğin yerde mutlaka cennet. Hayır sevgili kardeşlerim, gideceğiniz yer cennet değil. Eğer İslam'ın beş şartıyla kalırsanız, gideceğiniz yer cennet değil, sadece cehennem. Yetmez, bu dünyada da hiçbir şekilde mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşündünüz mü mutluluk nedir? Size göre nedir mutluluk? Söyleyin bakayım bana. Mesela büyük kısmınız şunu söyleyecektir. Ah bir param olsaydı ben mutluluğu bir yaşardım ki deme gitsin. Yaşayamazdım. Eğer çok param olsaydı daha çok mutsuz olurdun. Çok param var. 100 tane dairenin sahibi oldun. Hepsini kiraya verdin. Paşalar gibi yaşayacağını zannediyorsun. Boş paşalar da mutluluğu yaşayamıyorlar ya. Geçelim. Ne olur? Her kiracı dairenden çıktığı zaman sana sadece o dairenin tamir masrafı aldığın kiranın yarısını götürür. Ve hayatın zehir olur. İnsanların ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar başkalarının malına hor baktıklarını, sanki özellikle kullandıkları şeyleri mahvetmek için çalıştıklarını, onu göreceksiniz. O zaman hayatınız sadece bir sıkıntılar dizisi olacak. Her biriyle ayrı ayrı uğraşmak mecburiyetindesiniz. Malcanın yongasıdır. İnsanlar mutluluğu hep zenginlikte aramışlardır. Bir zengin olsam benden mutlusu yok diye düşünürsünüz. O kadar isterdim ki sevgili kardeşlerim. Şöyle bir zengin olmanızı, çok çok paranın sahibi olmanızı, ondan sonra da eğer Allah'ı gerekli seviyede tanımamışsanız, onun emirlerini full yerine getirmiyorsanız, nasıl mutsuz olacağınızı düşünüyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, çoğunuzun beni anlayamadığını düşünüyorum. Eğer benim kadar mutlu olabilseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlardınız. Sevgili kardeşlerim, neden? Hiç sordunuz mu kendinize? Biz dünyadaki en mutlu insanlarken Osmanlı İmparatorluğu boyunca nasıl olmuş da bugün dünyanın en mutsuz insanları haline gelmişiz? Sadece bir tek sebep, Allah'tan ayrılmak. Allah'ı yok saymak. O Allah ki bizi yaratan. O Allah ki hepimizden istediği şey sadece ve sadece mutluluğumuz. Bizim mutlu olmamızdan başka Allah bizden hiçbir şey istemez. Sadece istediği bir tek şey vardır. Bizi mutlu kılmak. Sevgili kardeşlerim, o zaman belki birçok insan bize soracaktır. Hadi ben sen de diyecektir. Allah Allah deyip duruyorsun. Ne olur yani Allah'ın yolunda olsak ne yazar ki? O zaman hırsızlar evimize girmeyecek mi? Girecek. Ama ya onlar da Allah'ın dostu olursa? O zaman girmeyecek. O zaman
Osmanlıların dünyasında yaşayacaksınız. Şimdi bizim burada ülkemizde hırsız girmeyen ev yok. Orada da hırsız giren ev yoktu. Her mahalle titizlikle bütün komşular tarafından korunmaktaydı. Bir defa bir yabancının bir Osmanlı mahallesine girip de orada göze çarpmadan dolaşması imkansızdı. Şu mahalle dizaynına bakalım, gelin beraber sizinle. Ne yapmış Osmanlı? Mahalleye bir tane cami yapmış. Her mahallede mutlaka bir cami var. Adına mescit deyin, cami deyin, bir ibadet yeri. Orada da mutlaka bir imam var. Bir kelimecik daha ilave, tasavvuftan. Herkes tasavvuftan. Esnafın tamamı tasavvuftan. Herhangi bir sanat düşünün. O zanaat deniyordu. İşte demirciler, aklınıza gelen bütün zanaat dalları hepsi görevlerini yaparken hep zikirle yapmayı usul haline getirmişlerdi. Sevgili kardeşlerim, hatırlıyorum çocukluğumda Bursa'da çocukluğumu geçirdim. Yıldırım'da mutafları hatırlıyorum. Kocaman bir salon, keçeden yapılan bir ıslatılmış olan, hadi bizim zamanımızdaki halı gibi bir sistemi böyle daire haline getirmişler. 10 kişi, 12 kişi veya daha fazla kalabalık bir grup çıplak ayaklarıyla tekmeleyerek onu kocaman bir şeyin binanın içinde bir uçtan bir uca kadar Allah, Allah, Allah, Allah diye her Allah deyişlerinde ayaklarıyla iterek o ıslak keçeyi soldan sağa, sağdan da tekrar sola devamlı döndürüyorlardı. O zaman onların Allah Allah Allah demesi bizim için bir alışkanlıktı. Çünkü kapalı çarşıdan geçerken bakırcılar ellerindeki tahta şeylerle, tokmaklarla bakır döverlerdi. Allah Allah Allah Allah Allah diye vurarak. Hepsi tasavvuftandı. İnsanları aldatmak diye bir olay bilmezlerdi. Öyle büyüdük. Sonra o Osmanlı mahallesinde o caminin imamı aynı zamanda muhtardı. Öyle olacak adamlar tayin edilirdi muhtarlığa. O mahalle ondan sorulurdu. Mahalledeki herkes birbirini yakından tanırdı. Bir mahallede yabancıların gelip de ev soyması, bir şeyler yapması hiçbir şekilde mümkün değildi. O camiye gelenler, akşam namazını kılmak üzere gelenler, yatsı namazını kılmak üzere gelenler, her caminin girişinde bulunan bir taşın oyuğuna parası, başkalarına yardım için bir miktar parası olan herkes parasını oraya koyardı. Ve camiden çıkanlardan paraya ihtiyaç duyanlar o kovuktaki parayı alırlardı. Kendilerine ne kadar lazımsa sadece o kadarını alıp geri kalanını tekrar koyarlardı. Başka ihtiyaç sahibi olanlar da alsınlar diye. Çoğu zaman paranın çoğu kullanılmazdı, orada kalırdı. Orada kalır demek kimse o paraya dokunmazdı.
sevgili kardeşlerim, komşuluk, herkesin birbiriyle ilgilendiği, hastalığına mutlaka yardım gittiği, bütün doğumlarda günlerce o eve başka bütün evlerden yemek taşındığı ve hastalıklarda herkesin o evi ziyaret etmesi usul halindeydi. Çocuklar sadece kendi anne babasının değil, bütün mahallenin kontrolü altındaydı. Her büyük o çocuklara hakikati göstermekle vazifeli tutulurdu. İncitmeden onlara güzellikleri söylemesi gerekirdi. Hatta bir gerektiği zaman bana tedip edici, onu terbiyeye davet eden sözler söylemesi hak olarak verilmişti o mahallenin büyüklerine. Öyleyse her şey herkes tarafından kontrol altında tutulurdu. Kimsenin kimseyi aldatması söz konusu değildi. Bir kişi gidiyor bakkala, sabah ezanı okunmuş. Sabah ezanında herkes kalkardı, camide kalırlardı namazlarını ve ondan sonra bir daha yatmazlardı. Ve işte bu sabah ezanından sonra, namazdan sonra dağılmalarda bakkaldan bir şey almaya gelen bir kişi istiyorum diyor, şunu istiyorum diyor. Bakkal diyor ki vermiyorum. Ben diyor sabahleyin siftahımı yaptım ama bak şu karşımdaki komşu henüz yapmadı. Oradan alır mısın lütfen? O kişi bunun ne manaya geldiğini çok iyi biliyordu. Ve derhal diğer bakkala gelip oradan alıyordu alacağını. Bir kısa anlatılır Osmanlı'nın o devrine ait. Birisi demiş ki ben Allah-u Teala'nın evliyalarını yatacağım. O mahalledeki evliyanın en üst seviyesindekine gitmiş. Demiş ben demiş defter aldım bir tane. Bana demiş söyler misin demiş kimleri yazmam lazım. O da demiş ki evvela beni yaz sen oraya ve çık.

Osmanlı'nın Cihan İmparatorluğu nasıl 600 yıl adaletin tam temsilcisi olarak kaldı? Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Ve bugün ülkemizin haline bakın. 600 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke ne hale geldi? Bunlara bakıp da nasıl içinize hicran olmaz? Osmanlı'yı tanıyan bir insan için bunlar yüz karasıdır. Biz Osmanlıyız. Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Onlar Allah'ın dostlarıydı. İlahi kelimetullah için savaştılar. İlahi kelimetullah diyor bazıları bu söze. Hayır, ilahi kelimetullah değil. İlahi kelimetullah, Allah kelimesinin sonsuza kadar devamı demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Allah bize sevmeyi öğretti. Her şeyden evvel sevmek. İşte biz de size diyoruz ki seviniz. Eğer severseniz sevilirsiniz. Severseniz mutlu olursunuz. Sevilmek mutluluktur. Sevmek, karşılıksız sevmek daha büyük bir mutluluktur. Allah ile dost olmanın yolunun ibadetler olduğunu deneden, İslam'ın beş şartını yaşayarak Allah'a dost olacağını deneden insanlara hep acımışızdır. İslam'ın beş şartı zikirden yoksundur. İslam'ın beş şartı Allah'a ulaşmayı dilemek temelinden yoksundur. Hiç kimsenin İslam'ın beş şartıyla mutluluk adı verilen müesseseyi yaşaması mümkün değildir. Mutluluk nefsin tezkiyesini gerektirir. Yani nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbi hasletlerle dolu olan ruhunuzun hüviyetine ulaştırmanız lazım ki kesintisiz mutluluğu yaşayabilirsiniz. İşte ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz gemi iskeleden demir alır mutluluk gemisi. Ve de mürşidinize ulaşırsınız. Birinci hedef budur. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yedi katlık bir yolculuğa çıkar. Hangi dergâhtaysanız o dergâhta teslim olursunuz mürşidinize. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ama ruhunuz orada kalmaz. O dergâhtan mutlaka hemen ana dergâha ulaşır. Oradaki insan safları arasında onarlık sıralardır. Sağ katta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Onarlık saflar arda dizilmiştir. Sizin yeriniz hemen gider gitmez birinci sıraya ulaşmazsınız. Sonlarda bir yerde bir yeriniz vardır. Sonra yavaş yavaş sıranızın öne doğru adım adım ilerlediğini göreceksiniz. Sonra da Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuk. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki sevgili kardeşlerim? Bütün bu seyri sülükün her safhasını yüzlerce defa Allah-u Teala'nın göstermesi bizi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatmıştır her zaman. Allah'ı sevdikçe onun tarafından sevilirsiniz. Onun tarafından sevildikçe daha çok seversiniz Allah'ı. Onun tarafından da daha çok sevinirsiniz. Sevgiye karşı sevgiyle merdivenleri birer birer çıkan bir mutluluk yolcusu olursunuz. Sevgili kardeşlerim. O kadar acı.

Diyorum ki Allah'ın bu güzelliklerini yaşamayan ama insan olarak yaratılan bu kendilerini insan hüviyetinde görenlere Allah'ı tanımayan insan olma vasıflarına sahip olamaz. İnsan olmak bir mutluluktur, bir şereftir. Allah'ın dostluğunu kazanmaktır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolunu seçerseniz, o zaman başka bir dünyada yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliğin içinde sarhoş olacaksınız. Kendinizi kaybedeceksiniz. Mutluyum diye bağırmak gelecek içinizden. Hıçkırıklarla ağlayacaksınız. Gözlerinizden yaşlar süzülecek. Mutluluk gözyaşları. Onu seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Sonra hayran olacaksınız. Mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Sevinç gözyaşları dökeceksiniz. Onunla olacaksınız 24 saat. Sevgili kardeşlerim, yaşamak çok güzel bir şey. Biz başka bir varlık olarak yaratılabilirdik. Bir kedi olabilirdik. Bir at olabilirdik. Bir ağaç olabilirdik. Hepsi canlı. Bir cin olabilirdik. Ama Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Yani ne diyor? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar katımızdan sizin için yarattık. Bütün gökler, göklerdeki her şey, bütün yıldızlar, ay, bütün yerler, bütün arzlar ve onların içindeki her şey, her şey, her şey biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse mutluluğunuzun başlangıcı için bu bile yeterli değil mi? En üstün varlık olarak yaratılmışsınız. Donatılmışsınız. Aklınız var. İdrak vermiş Allah Teala Allah'ı idrak etmenizi sağlamak üzere. Ve işte demiş size seni dünya adı verilen bu gezegende doğuma şerefine erdirdim. Beni tanıyabilirsen mutlu olursun demiş. Ve şimdi bakıyoruz, haberlere bakıyoruz, filmlere bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları bugün huzursuzluğun en büyük boyutunu yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık milliyetçilik dendiği zaman insanlar oho diyorlar, bu masal çok eski bir masaldı. Çoktan bitti. Bitmiş mi? İsterseniz tabelaları bir gözden geçirin bakalım Türkçe bir tane bulabilecek misiniz? Doğru değil mi söylediklerimiz? Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Ne olmuş? Benliğimizi kaybetmişiz. Yok olmuşuz. Kendi kendimizi yok etmişiz. İşte Osmanlı'nın 600 sene devam ettirdiği o muhtevayı dünyadaki en dürüst, en sağlam kale olmak şerefini 80 yılda mahvetmişiz. Ne yapmışız? Batılılar neden acaba devamlı Osmanlı'yı inceliyorlar? Nasıl yaptılar bu işi diyorlar? Bu insanlar nasıl insanlar böyle?
Bütün Avrupa'yı fethettiler. Oralara adalet götürdüler. Fatih Sultan Mehmet'in en çok üzüldüğü şey Kızılelma'ya gidemeden çok erken yaşta ölmesiydi. Yoksa mutlaka oraya varacaktı. Ve İslam'ın başındaki kişi olan Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda Hristiyanların bir bölümünün, Ortodoksların başında olmak şerefine de ulaştı. Niyeti Katolik Kilisesi'nin de başında olmaktı. Böylece dinleri birleştirebilmekti. Ona Mürşidi Akşemseddin dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin var olduğunu ve Osmanlı'nın o tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini en güzel bir üslupta yaşadığını anlatmıştı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı devrinde her şey öylesine güzeldi ki. Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Bütün esnaf mutlaka tasavvuftandı. Tasavvuftan olmayanlar çırak olarak bile görevde tutulurken mutlaka tasavvufu yaşaması için devamlı terbiye edilirlerdi. Ve de kalfa olmak için ve usta olmak için tasavvufun kademelerinde yükselmek söz konusuydu. O zaman onlar da, tasavvufu yaşayanlar da aynı şeyi söylerlerdi. Hani biz size ne söylüyoruz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte onlar öyleydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devri boyunca da, duraklama devri boyunca da aynı güzellikler yaşandı. Sonra subaylarımızın bir kısmı bir marifetmiş gibi biz dünyaya harbi öğretirken Fransa'ya harp öğrenmeye gittiler. Ve bir kısmı orada uzun süre kaldılar. Ve bir başka kültürle döndüler ülkelerine. Batı kültürü. Ve sonra devleti idare eden kadronun hemen hepsi Batı kültürünün birer kurbanı oldu. Ya da hayranı oldu diyelim başlangıçta. Sonra da ülkeyi batılılaştırmak hevesine düştüler. Sonra da dinlerini unuttular. Onları o hedefe götüren, dünyadaki en üstün millet haline koyan dinleriydi. Onu yok ettiler. Ve 600 yıl dünyanın en üstün milleti olarak kalan Osmanlı'yı 80 yılda yerle bir ettiler. Sadece Cumhuriyet devrinin başlangıcına bakıyoruz. Büyük Millet Meclisi 3 yetkiyi birden almış. Yasama yetkisi de, yürütme yetkisi de, yasama yetkisi yani kanun koyma yetkisi Büyük Millet Meclisi'nde zaten öyle. Şimdi de öyle.
Ama yürütme yetkisi de Büyük Millet Meclisi'nde oldu. Yeter mi? Yetmez. Ve kaza yetkisi de, yani kanun koymak ve mahkemeleri idare etmek yetkisi de onların elinde oldu ve İstiklal Mahkemeleri kuruldu. İstiklal Mahkemeleri Allah'ın dostlarına karşı açılmış bir savaştı. ...1500 kişiden fazla insan birer birer tasavvuf erbabı diye asıldı. Sadece dinlerini yaşadıkları için. Bütün dini kuruluşların yerleri devlet tarafından işgal edildi. Ve bütün tekkeler, bütün zaviyeler, bütün tasavvuf yuvaları basılarak insanlar öldürüldü. Ve sonuç mu? Sonuç 80 yılda dünyadaki en çok suç işlenen, milliyetini, benliğini, Osmanlılığını tamamen kaybetmiş olan bir ülke olmak. Acaba söylediklerimiz sizi ne kadar etkiler, onu bilmeyiz. Ama bizim yüreğimizde bir yara var ki hep kanıyor. Bunu bir türlü içimize sindiremiyoruz. Dünyadaki en üstün ülkenin bu kadar dejenere olması, bu kadar pespayı olması, bu kadar benliğimizi kaybetmemiz. Bu millete yazık olmuyor mu? Nasıl oluyor da bu hale düşüyoruz sevgili kardeşlerim? İnsanlar sokaklarda ellerinde çantalarıyla yürüyemez olmuşlar. Bu nasıl bir dizayndır? Bunu değiştirebilecek olan tek bir yol var. O yol Allah'ın yoludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, toparlanmalıyız. Tekrar Osmanlı benliğimize dönmeliyiz. Bunun manası idari sistemi değiştirmek mi? Hayır. Hiçbir zaman buna gerek yok. Seçim sistemi tamam. Devlet idaresi Allah Teala'nın yakın gelecek için söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte dünyadaki bütün savaşların biteceğini müjdeliyoruz size. Yakın gelecekte bütün dünyanın sulh ve sükuna kavuşacağını söylüyoruz size. Yakın gelecekte dinlerin bir tek din haline geleceğini söylüyoruz size. O Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da, İncil'de de tarih sırasına göre konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim koymuş Allah-u Teala. Ve Tevrat'ta da Hz. Musa'nın yaşadığı dinin Hz. İbrahim'in dini olduğu söyleniyor. Açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruluyor. İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Biz şu anda Hanif dinini yaşıyoruz. Yani Hz. İbrahim'in dinini. O dinin üç esası var. Bir, vahdet. Tek Allah'a inanmak. Tek bir Allah vardır. Bir başka ilah yoktur. İki, tevhid, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Üç, teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi,
iradenin teslimi. Bunların hepsi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Yedi safanın yedisini de Hazreti Musa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hazreti İsa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların da yaşadığını Tevrat söylüyor bizatihi, İncil söylüyor ve Kur'an-ı Kerim söylüyor. Eğer üç dinde de yedi safa dört teslim varsa, hepsi farzsa üç kitapta da, üç kitaplı dinin kendilerine kitap verilen peygamberleri bunu yaşamışlarsa kendilerine tabi olanlarla beraber, o zaman dinler var mı sevgili kardeşlerim? Var mı? Bir tek din var. Merasimler farklı olabilir. O hiç önemli değil. Ama yakın gelecekte dünya bir araya gelecektir. Tağut ve onun taraftarları, İlluminati istese de istemese de bu gerçekleşecektir. Bu görev kendisine verilen kişi konuşuyor. Bunun şartlar ne olursa olsun mutlaka gerçekleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Kim olursanız olun. Bu sevgimiz değişmez. Severiz. En azdan en çoğa kadar bir sevgi terazisi içinde herkesi severiz. Sevginin derecesini ise Allah kalbimize verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Konumuz mutluluk ve İslam. İslam'la mutluluk arasındaki bağlantı. Sevgili kardeşlerim, İslam mutluluktur. İslam mutluluğu yaşamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra ise ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ulaştığı zaman tabiiyetinde ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Öyleyse cennet mutluluğu giderek artıyor. Peki fizik vücudunu teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Nefsini tezkiye ettiği zaman beşinci kat cennetin sahibi olacaktır. İrşad olduğu zaman, bir başka ifadeyle muhlis olduğu zaman altıncı kat cennetin sahibi olacaktır. İradesini de Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bu cennet saadetindeki artış, görüyorsunuz ki başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün insanlar aslında mutlu olduklarını iddia etseler de mutsuzdurlar. Mutluluğun ne olduğu konusunda bir tarif vermek lazım. Bir insan her zaman huzuru yaşıyor. İşte o mutlu insandır. Hangi olay vücuda gelirse o kişinin mutsuzluğunu oluşturamaz. Allah onu mutlaka önler. Dünya saadeti, yani mutluluk adı verilen olay, iç dünyanızda mutluluk, dış aleminizde başka insanla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk olarak üç ayrı bölümde tahakkuk eder. Bir insanın gerçekten mutlu olabilmesi için mutluluğunun kesintisiz olması gerekir ayrıca. İç dünyanızdaki mutluluk afetlerle hasletler arasındaki, fazıllar arasındaki, faziletler arasındaki savaşın tamamen faziletler tarafından kazanılmasına bağlıdır. Ne zaman nefsinizin kalbi %100 fazillerle ya da %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolarsa, yani afetlerin yerini nurlar alırsa, karanlıkların yerini nurlar alırsa, o zaman o kişi sonsuz mutluluğun sahibi olur iç dünyasında. Başka insanlarla ilişkilerinde ne zaman bir insan kavgayı bitirirse, başkaları kendisine düşmanca davransa bile o düşmanca davranmazsa, hatta davranamazsa, dış alemde de kavgasını bitirmiştir. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, Allah'ın özel nimetlerine muhatap bir kişi olur. Bu da onu Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi kılar. İşte sevgili kardeşlerim, konunun aslı budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam
eşittir mutluluk. Hangi boyutta İslam'ı yaşayabilirseniz o kadar mutlusunuz. İslam'ın son boyutunda, en üst noktasında iradenizin de Allah'a teslimi vardır. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. İlk teslim 22. basamaktadır, ruhunuzun teslimi. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edersiniz. 26. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah-u Teala teslim alır. Ve sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Burası mutlulukların şahikasıdır. Böyle bir insan mutlaka adın cennetlerine girer. Böyle bir insan mutlaka dünyada da mutlu bir insandır. Sevgili kardeşlerim, sizlere bunları anlatabilmek Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir mutluluğu biliyor musunuz? Sizlerden mutlu olanlar bize hep ulaşıyorlar. Ve de huzurlarını, mutluluklarını dile getiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki, mutluluk hepinizin elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yerde. Ama reçeteyi uygulamayan, mutluluk sağlığına kavuşamaz. Öyleyse İslam 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz geri kalan safhaların hiçbirini yaşamanız mümkün değildir. Cehennemden kurtulmanız da mümkün değildir. Öyleyse biz sizlere İslam'ı sağlık verirken mutluluğunuzun en üst boyutta oluşmasını diliyoruz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. O kişi şirktedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şeytanın dostudur. O kişi şeytanın kuludur. O kişi mümin değildir. Nasıl mümin değildir? Cennete girebilecek olan bir mümin değildir. Zannetmeyin ki her Allah'a inanan Allah'ın cennetine girer. İnanç bir cennet kazandırıcısı değildir tek başına. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a olan imanını Allah'a ispat etmiş olur. Bütün Resullerin görevi bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennemdir ifadesini mutlak olarak kullanmaktır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennemdir diye insanları müjdelemesi Allah'a ulaşmayı dile, Allah'ın cennetine gir. Dünya saatinin yarısında Allah Teala'sına garanti ediyor. 3. kat cennetine garanti ediyor diye insanları müjdelemesi söz konusu. Bir de onlara ihtar etmesi, onları uyarması söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Bu dünyada da mutlu olman hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim,
İslam'ın başlangıcına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi bir sürü beladan kurtuluyor. Bir defa dilemeseydi amelleri boşa gidecekti. Onun amelleri boşa gitmeyecek. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin amelleri boşa gitmediği gibi Allah onun günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar takva sahibi değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka takva sahibi yapar. İşte bu İslam'da mutluluğun başlangıç noktasıdır. Böyle bir olay kişiyi mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırmasıyla devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye ard arda ihsanlarda bulunur. Onun aslında kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin irşat makamının zatına karşı kör, onu irşat makamı olarak göremeyen, sağır onun sözlerinin manasına varamayan, dilsiz onun söylediğini tekrar edemeyen bir insanken, Allah Teala onun gözünü, kulağını ve kalbini irşat makamının sözlerine, onun davranışlarını açar. O zaman kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Ve ondan sonra Allah Teala onun üzerine bir sürü işlev yapar, kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişi zikir yapınca kalbine Allah'ın rahmeti girer. Sonra kişi huşu sahibi olur, mürşidine ulaşır. Bu noktadan itibaren kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat da ulaşmaya başlar. Ve mürşidine ulaşan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kurtuluşu hiçbir zaman mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olur. Burada bırakmaz Allah Teala kişiyi. Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi olmak noktasında bırakmaz. O kişinin mutlaka mürşidini istemesini Allah temin eder. Ve kişi mürşidini isteyince Allah o kişiye mürşidini göstermekle kalmaz, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ikinci kat cennet ve tabiyete kadar aldığı 12 tane ihsana 7 tane de nimet ilave edilmesini sağlar. Ve kişi bu noktaya kadar dünya mutluluğu konusunda pek bir şeyin sahibi değildir ama cennetin ikinci katına sahip olmuştur mürşidine ulaştığı zaman. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mutlaka cehennemden kurtulur. Mürşidine ulaşıp tabiiyetinde 7 tane nimet alır Allah Teala'dan. 12 tane ihsan alıp ihsanla yaptığı tabiiyetinin arkasından 7 tane de nimet alır. Bu aldığı nimetlerle o kişi artık kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olmuştur. Günahları sevaba çevrilmiştir. Onun kazancı artık 1'e 10 değildir. 1'e 100'den başlar. Ruhu gök katlarında yükselecektir. Yükseldikçe birinci katta 1'e 100 olan Allah Teala'nın verdiği nimet ikinci katta 1'e 200'e, 3. 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Ve kişi
neticede ruhunu Allah'a ulaştırır. Kişi mi ulaştırmıştır? Hayır, kişi ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bütün insanlara buraya kadarını garanti ediyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bir defa mutlaka cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyette ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğu henüz mutlu bir hayat sayılmaz. Ama Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Bu tecelli o kişiyle şeytan arasına bir engel koyar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Allah'ın yolundan onu ayırması mümkün değildir. Şeytan tesirsizdir. İşte ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devre içerisinde bu kişinin nefsinin kalbinde önemli değişiklikler olmuştur. Ne olmuştur? Kişi zikir yapmaya başlamıştır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapıyor. Bu yaptığı zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Allah Teala hem rahmetle fazla gönderir hem de rahmetle salavat gönderir. Bu gelen nurlardan fazıllar o kişinin kalbini işgal etmeye başlar. Bunun manası %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbindeki yer adım adım Allah'ın nurları tarafından işgal edilir. Ve iman kelimesinin etrafına yapıştıkları için oradan çıkmaları da mümkün değildir. Bu sebeple kalbe geri dönmek isteyen karanlıklar aslında zulmani kapı açılınca tekrar kalbe girmek için imkan sahibidir. Ama iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlayan fazıların bulunduğu yere geldiği zaman orasını işgal edemeyeceğini görür. Çünkü orası artık fazıllar tarafından işgal edilmiştir. Ve fazıların her ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselmesinde %7 fazıl birikimi temel faktördür. %7 fazıl birikimi olmadıkça ruh bir kat yukarı yükselemez Allah'ın yolunda. Ruhu Allah'a ulaşan bir insanın nefsinin kalbi bu sebeple 7 katta %49 nurla dolmuştur. 2'de başlangıçta kalbine giren bu %49 fazlın ötesinde %2'den rahmet nuru oluşmuştur kişinin kalbinde. Böylece %51 nur birikimi sağlanmıştır. Bu ne ifade eder? O kişinin dünya saadetinin %51'e ulaşacağını ifade eder. O kişi bu noktadayken daha öteye geçebilmesi için zikrini arttırmak mecburiyetindedir. Arttırabilirse fizik vücudunun teslimine kadar olan devreyi de aşacaktır. Evvela zikri günün yarısını aşacaktır. Sonra da nefsinin kalbinde %80'i aşkın nur birikimi gerçekleşecektir. O zaman kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder.
Bunun daha ötesinde nefsin teslimi gelecektir. Ama bu noktaya kadar olaya baktığımız zaman Allah'ın bir garantisiyle karşı karşıyayız. Yani Allah Teala bu konuda bir garanti veriyor biz insanlara. Nedir o garanti? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bizler üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi olabiliriz eğer Allah'a ulaşmayı dilersek. Bizim tarafımızdaki iş sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer biz bu dileğin sahibi isek, o zaman mutlaka Allah Teala bizlere bir nimette bulunacaktır. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracaktır. Böylece 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi oluyoruz. Allah'tan 12 tane ihsan aldığımız zaman 14. basamaktayız. 14. basamakta 7 tane de nimet alırız. Ruhumuz hala bizdedir. Ve mürşidimize tabiiyetle ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak ana dergaha ulaşır. Orada bizim zikrimize paralel olarak ruhumuz diğer ruhlarla beraber Allah'ın katına kadar, 7. kata kadar adım adım yükselecektir. 7 kademede nefsimizin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruhumuz diğer çıkanlarla beraber bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata ulaşarak 7. gök katına ulaşacak. 7. gök katında 7 tane alemi aşarak Sitre-i Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı vardır. Allah zattır. Yaratık değildir, yaratandır. Doğmamıştır, doğrulmamıştır, yaratılmamıştır. O hep vardı. Ezeli ve ebedidir. Biz insanlar bir gün öleceğiz. Cennete girdik veya cehenneme girdik. Cennet ve cehennem de bilmiyoruz kaç milyon yıl sonra. Ama mutlaka cennetin ve cehennemin de gökleri çatlayacaktır. Ve içindeki insanlarla beraber cennet ve cehennem de enerji haline tekrar dönüşecektir. İnsanlar da enerji haline dönüşeceklerdir. Nasıl başlangıçta Allah Teala sadece o varsa tekrar o kalacaktır. Ne diyor? Her şey fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Buradaki Zülcelal Celal sahibi, yani insanları cezalandıran vel İkram ve İkram sahibi, insanları mükafatlandıran o yalnız kalacaktır ifadesi. Zülcelal kelimesiyle Allah Teala cehenneme attı insanları. Vel ikram ifadesiyle cennette ulaştırdığı insanların cezalandırılmasını ve mükafatlandırılmasını kastediyor. Ve diyor ki bunlardan sonra sadece Allah'ın zatı kalacaktır. Her şey fani olacaktır, yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde
Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bir bütünü görüyoruz. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar hepimiz garanti altındayız. Biz ulaştırmıyoruz. Hayır, Allah ulaştırıyor. Namazı sevmeyen bir insana Allah-u Teala namazı sevdiriyor. Oruçtan rahatsız olan bir insana Allah-u Teala rahatsızlıklarını alıp orucu sevdiriyor. Zikri sevmeyen bir insana zikri sevdiriyor. Bütün eksikliklerimiz, hatalarımız Allah-u Teala tarafından düzeltilip birinci teslimi, ruhumuzun Allah'a teslimini mutlaka gerçekleştirmeyi başaracağımız bir ortamı Allah Teala hepimizin etrafında, bütün insanların etrafında mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala tarafından garanti edilen bu husus o kişi tarafından en güzele dönük bir dizayn içerisinde gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler oradadır. Allah'ın katındadır. Allah-u Teala bir insanın ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman o kişiye dünya saadetinin de yarısını teslim etmiş oluyor. Neden? Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok oluyor. Yok olduğuna göre her 24 saatlik zaman parçasının yarısından fazlasını bu kişi mutlu olarak yaşar. Yarısından daha azı onun mutsuzluğunu oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki İslam'la mutluluk arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Bu nokta yolun sadece yarısıdır ve Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Yani onu Allah'ın evliyası her halükarda mutlaka yapar. Ermiş evliya. Bu Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'ın mutlak olarak gerçekleştirdiği bir husustur. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hemen dileyin. Dileyin ki Allah sizi de katına alsın. O mutluluk kervanına siz de katılın. Bütün yollar açık, bütün kapılar açık. Hepinizi davet ediyoruz. Gelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ha, bizden başka kimse söylemiyor mu? Tabii söylemiyor. Onlar bilmiyorlar. İşte herkesin inanamadığı zaten bu nokta. Şimdi bir adam düşünün sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i doğru dürüst okuyamaz. Arapçayı bilmez. Ama bütün Kur'an-ı Kerim'i lafzıyla ve ruhuyla bilir. Bu ne periz, bu ne lanet uçsuz diyeceksiniz şimdi. Evet, ama gerçek aynen böyle. Hiç dinden habersiz büyüyen, hatta solcu olan, solculuk materyalizmin en üst noktası, komünist olmak. Hadi az komünist diyelim, daha çok sosyalist. Ama böyle birisiydik biz. Herkes bilir. Vakıflar Bankası müfettişiyken de, müdürüyken de en soldaki kişi bizdik. Ama sonra ne oldu? Sonra Allah Teala bizi yoluna kabul buyurdu. Üstelik bizim bir talebimiz de olmadı doğrusunu isterseniz sevgili kardeşlerim başlangıçta.
O bizi seçmiş. Ama sonra Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan biri olarak şu anda karşınıza çıkmayı Allah Teala nasip kıldı. Bizi mürşidimiz eğitmedi sevgili kardeşlerim. Herkes bilir. Bizi eğitenin mürşidimiz olmadığını, Allah olduğunu. Mürşidimizin birçok sohbetini dinleyip de hedefe ulaşmadık. Hiç ondan sohbet dinlemek imkanı bulamadık. Zaten birkaç defa gidebildik yanına. Ama sevgili kardeşlerim, Allah bizi seçti. Bize öğretti bu ilmi. Bizim Allah'tan öğrendiğimiz ilmi tahkik edenler, bu tahkiki Kur'an'dan yapmak mecburiyetindeler. O zaman neden Allah'ın bir ümmiyi seçtiğini, Arapçayı konuşamayan, eski yazıyı doğru dürüst okuyamayan bir insanı niçin seçtiğini o zaman anlayacaksınız. Çünkü eğer biz İlahiyat Fakültesinden mezun olsaydık, şimdi o bütün din adamları gibi İslam'ın beş şartının insanı cennete ulaştıracağını zannederdik. Bütün o din adamları gibi kalbinde zerre kadar iman bulunan kişinin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğini zannederdik. Ve o din adamları gibi ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin insanı cennete ulaştıran gerçek alimler olduğunu zannedenlerden olurduk. Sevgili kardeşlerim, bunların hiçbirisi bizde yok. O ilmi, onların okullarda öğrendiği ilmi hiç almadık. Bunun için Allah Teala bir binayı yıkıp da yerine bir yeni yapı inşa etmedi bizde. Mevcut olmayan bir bina. Hiçbir şey yok. Bir boş tarlayız biz. Allah Teala bizi seçtiği zaman. Din adına hiçbir şey bilmeyen, namaz kılmayan, oruç tutmayan, din adına hiçbir bilginin sahibi olmayan, bunu öğrenmeye lüzum da hissetmeyen bir zavallıydık. Ama o bizi seçti. Ve bugüne kadar bizi o inşa etti. Bugün din alanında insanların Kur'an'ı öğrenmelerini temin edecek olan en üst noktadaki kişi biziz. Hiçbir bilgimiz olmadan bu yola girdik ve bugün hazırladığımız süreçte Kur'an'ın 19 ciltten oluşan Kur'an'ın 17 cildinin hazırlıkları lafzı tamamlanmıştır. Ama baskı henüz 11. cildi, 10. cildi tamamlayabildik. 11. cildin basılması üzerinde çalışmalar devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, gelecek senenin sonuna kadar bu Kur'an mealleri 19 cildi tamamlayacak. 19 ciltte İmam İskender Ali Mir. 19 ciltlik bir Kur'an'ı, Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı bütün dünyanın hizmetine sunacağım. Bu bir oyun değildir. Bu ilimdir. Biz ilmin sahibi değiliz. Sadece Allah'ın bir aynasıyız. O kadar sevgili kardeşlerim. İlmin sahibi Allah'tır ve bizi o ilimle teçhiz etti. Biz hiçbir zaman ilmin sahibi olmadık. Ondan
öğrendiğimizi Kur'an'a aktartan da O'dur. Bizde akseder. Sevgili kardeşlerim, işte ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler yarıya kadar azaldığı için dünya mutluluğunun yarısını yaşarsınız. Ama üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Hiçbir şey karşılığı bir talepte bulundunuz. Allah Teala da size bunu verdi. Bu kadarla yetineyim derseniz yapabilirsiniz. Ama zikrinizi en az o seviyede korumak mecburiyetindesiniz. Yoksa düşersiniz. Düşersiniz. Hidayetten tekrar dalalete düşersiniz. Bu bir uyarıdır. Eğer zikrinizi en az aynı

görürsünüz. Bilirsiniz ki onun yardımı olmasaydı siz asla bunu gerçekleştiremezdiniz. Fizik vücudunuzun teslimi sizin dünya saadetinizi %80'in ötesine çıkarır. Cennet saadetiniz de artık 4. kat cennettir. Sonra zikrinizin daimi zikre ulaştırılması söz konusudur. Ulul erbab olursunuz. Allah Teala ulul erbabın tarifini yapıyor. Li ulul erbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ala cünebihim. O ulul erbab ki ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'a zikrederler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir nefsinizin kalbinde her an zikir olduğu için, her an Allah'ın katına rahmetle, fazla rahmetle, salavat indiği için nurların azalmasını kesinlikle mümkün kılmaz. Kesinlikle önler. Nefsinizin kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı inmektedir. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki nurların azalması hiçbir zaman mümkün değildir. Nefsinizin kalbine karanlıkların girip yeniden yerleşmesi de bu sebebe dayalı olarak mümkün değildir. Ve ulul-elbab makamında size yerlerin melekûtu gösterilir. Sonra ne zaman göklerin birinci katını görürseniz bilin ki artık siz İhlas makamındasınız. Sonra ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar gösterilir. İhlas makamı devam eder. Yedinci katın siddetin intihası da gösterildiği zaman İhlas makamı tamamlanmıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz İhlas makamının tamamlandığı noktada. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi kılar mı Allah Teala sizi? Hayır, bu noktada değil. Ama bu nokta göklerin melekûtunun tamamlandığı yerdir. Göremediğiniz sadece Allah'ın zatı kalmıştır. Ama Sittet-i Müntaha varlıklar aleminin en üst noktasını gördüğünüz zaman Tevbe-i Nasuh'a davet edilmeniz İhlas makamının en son noktasıdır. Buradan Salah makamına geçersiniz. Orada Allah Teala önce günahlarınızı örter. Böylece bütün günahlarınız örtülmüş olur. Sonra size Salah nuru verir. Sonra sizin günahlarınızı bir de sevaba çevirir. Sonra da son teslimini gerçekleştirir, iradenizle teslim alır. Bunlar Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademelerini ifade eder. İradenizi Allah'a teslim edince Allah-u Teala'nın yapacağı bir tek şey vardır. Size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını teslim eder. İşte böylece 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 26. basamakta nefsini, 28. basamağın 5. kademesinde iradesini Allah'a teslim eden bir Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir mürşit olursunuz. Bu kademelerin hepsini bütün boyutlarıyla en üst boyutlarında yaşamış birisi konuşuyor. Allah'ın yaşattığı birisi konuşuyor. Bize ait olan hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Biz hala bir ümmiyiz. Hala Kur'an-ı Kerim'in harfleri tam olarak yerine oturmuş değildir bizim için.

Öyleyse şunu kesin olarak bilelim. Din mutluluktur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka nefsinizin kalbi 19 mertebede müzeyyen olmuştur. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. İrşad makamının sahipleri, irşada memur ve mezun kılınanlar, onlar bu dünyadaki en büyük mutlulukların sahipleridir. Sadece nefsleri tezkiye ve tasfiye olmamıştır. Onun ötesinde 19 mertebede, yerlerin melekutunda 7 mertebe, göklerin melekutunda 7 mertebe, 14. Salah makamında da 5 mertebe, 21 mertebe nefslerinin kalbi müzeyyen olmuştur. Sahabenin hepsi bunların hepsini yaşadılar. Ve hepsi irşada memur ve mezun kılındılar. Ve tabi'in onlara tabi oldu. Daha sonra da tebe-i tabi'in tabi'ine tabi oldu. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki burada mutluluğun en üst boyutu vardır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka 19 mertebede kalbi müzeyyen olmuştur. İç dünyasında tam bir mutluluk hüküm sürer kişinin. Neden? Afetler mevcut değildir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi de %100, %2 rahmet, %98 de fazıl olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Sadece Allah'ın emirleri de yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır kişi. Bu ise sonsuz mutluluğun en sağlam anahtarıdır. Sonra bu kişi dış aleminde kavgayı bitirmiştir. İnsanlar ona düşman olabilir. Ama o kimseye düşman olamaz. O bütün insanlara sadece dosttur. Herkes için onların kurtuluşu konusunda dua eder. Böyle bir noktada Allah ile olan ilişkiler kalıyor geriye. O ilişkilerde de sadece bu dünyada değil, bütün kainatta yaşayanların arasında en üst noktada olan kişi odur, zamanın imamı olan kişidir. Allah ile olan ilişkilerinde en büyük mutluluğu yaşayan her devirde daima devrin imamlarıdır. Yani her devirdeki huzur namazının imamı mutlaka yaşayanlardan biri olmak mecburiyetinde. Bu sebeple o kişi, bu seviyenin sahibi olan kişi huzur namazının imamlığı görevini derifte etmiştir. Bu bir zarurettir, mecburiyettir. Bulunduğu makamın gereği olduğu için. Neticede nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? İşte aranızdan öyleleri vardır ki nefslerindeki bütün afetleri yok etmeyi başarmışlardır. Dünyada böyle insanlar var. Başardıkları için de iç dünyalarında nefsleriyle ruhlar arasındaki kavga bittiği için, nefslerinin bütün afetleri yok olduğu cihetle Allah'ın emrettiklerini yerine getirdikleri, yasak ettiklerini yapmadıkları için bir sonsuz mutluluğu yaşarlar. Allah ile olan ilişkilerinde, başka insanlarla ilişkilerinde mutludurlar. Hiç kimse hakkında negatif bir düşüncenin sahipleri değillerdir.
İnsanlar yanlış yapabilirler ama sonuç onlarla Allah arasındadır. Allah ile olan ilişkilerinde ise mutlaka en üst boyutta olanlar, mutluluğu en üst boyutta yaşayanlar yine dört teslimi de gerçekleştirenlerdir. Nefs, fizik vücut, ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin dini bu üst boyutlarda yaşamanızı ve bütün tesliminizi gerçekleştirmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek, bu kadar büyük bir zevk, hayatta nasıl yaşanırmış bunu hepinizin yaşamasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Allah ile olan ilişkiler sevgiden başka bir şeyi yansıtmaz. Nefret bir insana hiçbir zaman mutluluğu yaşatamaz. Oysa ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını hedeflemiştir. Onun dizaynında Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak ele alıp dikkatle incelediğiniz zaman göreceksiniz ki Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey sadece onların mutluluğudur. Şartlara baktığımız zaman birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemeyi görürüz. Bu cennet mutluluğunun ilk adımıdır. Dünya mutluluğun da öyle. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Allah Teala şeytanla bütün ilişkilerimizi keser. Yani şeytanın ya da etrafındaki şeytanların bizleri mutsuz etmesi için bizim düşünce sistemimize ulaşmaları gerekir. Allah-u Teala kim Allah'a mülaki olmayı dilerse şeytanın onlara tesir etmesini, o kişi bunu dilediği anda engeller. Artık o günden sonra şeytan o kişiye normal standartlarda 7-8 aylık bir süre tesir edemeyecektir. Ve o kişi mutluluğu sanki iradesini de Allah'a teslim etmiş bir insan kadar üst seviyede yaşayacaktır. O zaman anlayacaktır ki bizi mutsuz eden şey devamlı şeytanın negatif istikametlerde bizi etkilemesidir. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman Allah-u Teala şeytanın o kişiye tesir etmesini kesin olarak engellerse ne olur? Engellerse şeytan o kişiyi mutsuz ve huzursuz edemez. Bizi mutsuz eden, huzursuz eden husus şeytanın üzerimizdeki devamlı telkinleridir, saldırılarıdır. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları huzursuz etmek için takımından milyarlarca şeytanı vazifeli kılmıştır. Hepsi ayrı ayrı biz insanları mutsuz etmek için büyük gayret sarf ederler. Allah da bunu önleyecek olan formülleri bizlere ulaştırıyor.
İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu dilek o kişinin mutsuzluktan kurtulması için ilk adımı temin eder. Çünkü bu dilek Allah-u Teala tarafından mutlaka işitilir, bilinir ve görülür. Allah'ın bütün istediği şey bir insanın böyle bir talebi mutlaka gerçekleştirmesidir. Yani ya Rabbi ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ey Yüce Allah'ım. İşte kişinin bunları söylemesi asıldır. Böyle bir noktada Allah-u Teala derhal harekete geçecektir. Ve kişinin bu istikametteki dizaynına mutlaka Allah-u Teala müdahale edecektir. Ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın buradaki yardımına baktığımız zaman bu yardımın insanları mutlu eden boyutunun şeytanın devreden çıkması olduğunu görürüz. Sadece bu sebebe dayalı bir mutluluk yaşanır. Şeytanın bizleri mutsuz etmek için ne kadar büyük bir gaye sarf ettiğini ancak bu mutluluğu yaşayanlar anlayabilir. Şeytanla ilişkileri kesilen insan, nefsinin afetlerinin artık hüküm ferma olmadığını, nefsinin afetlerinin ona tesir etmediğini, bu afetlerin artık bir üst seviye talebin sahibi olmadıklarını görecektir ve yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmayı dilemek konunun başlangıcıdır. Allah'ın yardımlarının ne ölçüde geldiğine baktığımız zaman Allah'ın o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracağını dikkate almak durumundayız. Ne olur? Bir insan mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirirse hayatının manevi cephesinin ikinci safhasına ulaşmıştır. Yedi safhalı bir mutluluğa doğru yapacağı yolculuğun ikinci safhasındadır. Tabiyet demek, ruhun vücuttan ayrılması demek. Tabiyet demek, ruhun Allah'a doğru seyrisülük adlı bir yolculuğa başlaması demek. Öyleyse nasıl bir dizayn bu sevgili kardeşlerim? Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru bir yolculuğa başladığı zaman yedi tane gök katını aşacaktır. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. Böyle bir muhtevada nefsinizin afetlerinin ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar size tesir edemediğini göreceksiniz. Ve
sizden ayrılan ruhunuz Devrin İmamı'nın dergahına ulaşacak. Oradaki seyri sülükte olan, yani Allah'a doğru yola çıkmış olan yüzlerce ruhla aynı standardın içinde olacaktır. Aynı yolculuğun içinde olacaktır. Evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara o da çıkacaktır. Ve yedinci katın yedi tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren yedi, sekiz aylık bir zaman parçası içerisinde ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Bu ruhun yolculuğunun adı seyr-i sülüktür. Allah'a doğru ulaşma, yola çıkma, yaklaşma ve ulaşma yolculuğu. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun gök katlarında yükselmesi arasında matematik bir ilişki söz konusudur. Nefsinizin kalbindeki afetlerin her %7 eksilmesinde ve bu afetlerin yerini ruhunuzun hasretlerinin aynı oranda yerine getirmesi, afetlerin yerini ruhun hasretlerinin adım adım alması, bu istikamette bir nefs temizliği olayını gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olguyu Allah Teala nasip kıldığı zaman bu istikamette ona, Allah'a yaklaşmak, Allah'a ulaşmak söz konusudur. Bu bir yolculuktur. Ruhunuzun Allah'a doğru bu yolculuğu yapabilmesi için nefsinizin kalbindeki afetlerin %7 azalması lazım. Her %7 nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girdiği noktada ruhunuz Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir gök katı yükselecektir. Ve yolculuğunu Allah'a doğru mutlaka tamamlayacaktır. Nefsinizin afetleri temizlendikçe mutluluğunuz artacaktır. Biliyorsunuz ki mutluluk bir uyum halidir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı olduğu cihetle ve bütün yasaklarını da mutlaka yapmak istediği cihetle Allah'ın talepleriyle nefsinizin talepleri birbirinden tamamen kopmuş durumdadır. Kopuk durumdadır. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarken, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isterken ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yapmayı, yasak ettiği fiilleri işlememeyi ister. Öyleyse iki düşman kardeş, birini Allah'a doğru yola çıkarttığınız ana kadar içinizde, iç dünyanızda devamlı bir kavga halinde olacaklardır.
İşte insanı mutsuz eden budur. Nefsin tesiri altında işlenen her hata, her yanlışlık kişinin huzursuzluk duymasına, pişmanlığına sebebiyet verecek. Ama nefs afetler itibariyle duruma hakim olduğu sürece fizik vücut onun dediklerini gerçekleştirecektir. Bu da her olaydan sonra onun huzursuz olmasına, sıkıntı duymasına yol açacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bu bapta Allah ile olan ilişkilerinizin en güzele ulaşabilmesi, ruhunuzun hasletlerinin duruma tamamen hakim olmasıyla mümkündür. Ama ruhunuz, siz Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinizi Allah'tan istediğiniz, Allah size mürşidinizi gösterdikten sonra tabiyetiniz anında ruhunuz mutlaka sizi terk edecektir. Devrin imamının dergahına gidecektir. Artık sizinle beraber değildir. İşte bunun için Allah Teala şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini tamamen kaldırıyor. Artık dengeyi koruyacak olan ruhunuz, %100 güzelliklere donanmış olan, Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan ruhunuz, o sizinle beraber değildir. O artık sizden ayrılmıştır. Nefsinizin afetlerinin tek başına bir hiç olduğu, ancak şeytanın devamlı kışkırtmasıyla sizi rahatsız edebileceği şuradan da bellidir ki, nefsinizin afetleri ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra gene vardır, durmaktadır ama tesirleri sıfırlanmıştır. Şeytan hangi standartlarda olursa olsun nefsinizin afetlerine tesir edemez. Edemeyeceği için afetler bir nevi uykudadır. Ve siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek olan bir hüviyette olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olması o demektir ki nefsin afetleri size hiç tesir edemesin. Ya Allah Teala böyle şeytanla ilişkinizi kesip ruhunuzu Allah'a ulaşana kadar size bunu sağlar, büyük mutluluğu yaşarsınız. Ya da ikinci faktör çok daha önemli ve kalıcı. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. İç dünyanızdaki kavga tamamıyla biter. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen, çok güzel bir insan olursunuz. Bu daimi zikirle mümkündür. Zikir, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın size ulaşmasını neticelendirir, intihac eder. Bunlar nefsinizin kalbini %7, %7 doldurdukça ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa başlamıştır vaktiyle. Daimi zikre ulaştığınız zaman olay farklı bir boyut kazanır. Daimi zikir,
Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu ve yerine ruhunuzun bütün özelliklerinin yerleştiği yeni bir durumu ifade eder. Bu noktada artık nefsinizin afetlerinin sizi negatif istikamette etkilemesi söz konusu değildir. Çünkü afetler tamamen yok olmuştur. Nefsiniz hasletlerle yani ruhunuzun hasletleriyle değil ama Allah'tan gelen o hasletlerin görevinin aynını gerçekleştirebilecek olan fazıllarla donatılmış olur. Yüzdeki başlangıçtaki giriş rahmet nuruna aittir. Geri kalan %98 nur fazıllardır. Fazıllar Allah'ın fazlını ifade eder. Allah'ın fazlı keremiyle size ulaştırdığı her şey bu standart içinde sizi sadece mutlu kılmak için gönderilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz gerekir ki Allah-u Teala size bunca nimeti vermiş. Kanunlarını koymuş. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz tamamlanmıştır. Geri kalanı ben alacağım hele. Ve sizin nefsinizi %51 nura ulaştıracağım. %49'u %7 defa %7 fazıl. %2'si de rahmet nuru olmak üzere. %51 nurlarla donatacağım. Ve ruhunuzu da bana ulaştıracağım. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbindeki nurlar %7, %2 rahmet nurundan sonra ilk %7 fazılda ruh birinci kat gök katına ulaşır. İkinci %7 fazılda ikinci gök katına ulaşır. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını aşan ruh neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitre-i Münteha'dan dike bir yolculukla Allah'ın katına ulaşıp Allah'ın zatında yok olacaktır. Fena fillah olacaktır. Fena ifna olma, yok olma demek fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak demektir. Zaten biz insanlar ruhumuz falan deriz ama realite o değildir. O ruh bizim ruhumuz değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Biz diyor onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ruhundan üfürmesiyle bir ruhun sahibi olmuşuz ve de onu Allah'a göndermişiz, iade etmişiz. İşte bütün insanların mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel emridir. Çünkü ruhun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde %7 %7 fazıların birikmesi gerekir. Bu ise dengenin tekrar kurulması halidir. Başlangıçta ne vardı? Ruhunuz vardı, %100 hasletlerle dolu. Ne vardı? Nefsiniz vardı, %100 afetlerle dolu. Denge kurulmuştu, %100 afete mukabil, %100 haslet. Sonra Allah Teala ruhunuzu Allah'a gönderdiğiniz için vücudunuzdan ayırdı. Ruhunuz seyri sülük yoluyla Allah'a doğru yola çıktı. Ve her %7 nur birikiminde bir gök katı aşarak %51 nur birikiminde Allah'ın zatına ulaştı. Ne oldu başlangıçta?
Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle doluydu. Yani ikisinin bir denge halinde olması söz konusuydu. Ulaştığı anda da aynı denge oluştu. Nasıl oluştu? Nefsinizin kalbindeki afetler yarıya indi. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ama afetler yarıya indi. Afetlerin yerini fazıllar aldı. Nefsinizin kalbi artık yarı yarıya %51'i %2 rahmet, %49 fazıl olmak üzere %51'i nurlar, yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen hüviyetteki bir standart. Diğer taraftan da nefsinizin kalbi hala başlangıçtaki afetlerin %49'unu bünyesinde barındırıyor. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işleyen ama kötülerle iyiler arasındaki denge kurulmuş durumda. Başlangıçtaki %100 ruhun hasletleri %100 nefsin afetleri diye iki varlığın muhtevasının eşitliği. Şimdi birisi üzerinde %50 afet, %50 fazla olmak üzere ya da %51'e 49 çok yakın iki rakam aynı dengeyi sağlamış oluyor. Yani ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakıyor. Artık nefsiniz tamamen şeytanın telkinlerine açık. Ve kaybedenler bu noktadan itibaren kaybetmeye başlarlar. Bir insan bu noktadan itibaren Allah'ın koruyucu kalkanını devre dışı bıraktığı noktadan itibaren kendisine düşen görevleri yapabilse, yani o seviyeyi diyelim ki böyle bir noktaya günde 2 saat zikirle ulaştı. Diyelim ki 3 saat zikirle ulaştı. Daha fazla sıra gerek yok zaten. 2-3 saatlik bir zikir sizi mutlaka ruhunuzun teslimine ulaştırır. Bu seviyeyi kişi ömrü boyunca devam ettirebilse, Allah'a ulaşmayı dilediği 1. kat cennetin sahibi olmuştur. 14. basamakta mürşide tabiyette 2. kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Ömrü boyunca böyle devam ettirebilirse, yani 2 saatte mi ulaştı, 2,5 saatte mi ulaştı, 3 saatte ulaştığını kabul ederim. Her gün işte o miktardaki zikrini devam ettirebilirse, bu kişi ömür boyunca yarı yarıya mutlu bir insan olarak yaşantısını devam ettirir. O başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki tam mutluluk hali yarım mutluluğa dönüşmüştür. Çünkü nefsin kalbindeki afetler de artık hüküm fermadır. Şeytan onlara tesir edebilmektedir. Ama kişinin nefsinin kalbindeki hasletlerde görevlerini yapmakta, kişi zikriyle o hasletleri korumakta. Hasletler hiç eksilmemekte. Böyle bir durum o kişiyi ömür boyu bu %50 mutluluk seviyesinde dünyada yaşatır. Ve o kişi kıyametten sonra 3. kat cennete mutlaka girer. Problem kişinin Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kaldıktan sonra şeytanın onun üzerindeki tesirini arttırarak onu alaşağı etmesinden kaynaklanır.
İblis bütün gücüyle insanların mutluluğunu engellemeye çalışan bir hüviyeti sergiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. Ve insanlara yardımcı olmaya her zaman hazırdır. Bu sebeple bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki o 2 saatlik en yüksek ihtimalle 3 saatlik bir zikri o kişiyi dünya saadetinin %50'sine mutlaka ulaştırıyorsa bir ömür boyu kişi bu mutluluğu yaşayabilecektir. Bu mutluluk devam edecektir. Bir ömür boyu. Bu kadarcık bir zikirle kişi günün yarısını mutlulukla geçirecek. Mutlaka 3. kat cennetinde sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren birçok kişi kayıplara uğramaya başlar. Şeytanın tesiri onlar üzerinde hüküm ferma olur ve kişiler yavaş yavaş zikirlerini azaltırlar, ibadetlerini eskisi gibi yapamaz olurlar ve mutsuzluğa düşerler. İşte bu husus anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِج۪ينَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah, amin olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Nasıl ulaştırır? İşte anlattığımız gibi o kişinin nefsinin kalbini %51 nura kadar Allah ulaştırır. Allah burada açıkça bu görevi kendisinin yaptığını söylüyor. Ama kişi %51 nura ulaştıktan sonraki kesim, bundan sonraki kesim bölümde anlatılıyor. Diyor ki o kafirlere gelince onlar tağutun dostudurlar ve nurdan zulmete ulaştırılırlar. Nefslerinin kalbinde %51 nur oluşmuş ama kişi zikirlerini eksiltmeye başlamış. Bu yavaş yavaş zikrin tamamen yok olmasına, ibadetlerin sarsılmasına ve o kişinin Allah ile ilişkisinin giderek zayıflamasına belki sonunda kopmasına sebebiyet verir. Bir defa daha altını çizerek tekrar edelim ki aynı seviye muhafaza edilebilse, yani o kişi 2 saat zikir yapıyorsa o zikrini ömür boyu devam ettirebilse, hep mutluluğun en az yarısını dünya saadetinde yaşayacaktır. Mutlaka kıyametten sonra da Allah'ın 3. kat cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde görüyorsunuz ki sizin gayretinize dayalı bir muhteva tayini yapılmış. Peki bunun ötesi var mı? Elbette var. Kişi zikrini aynı seviyede durdurma konusundaki gayretlerini onları arttırmaya yöneltirse ve bunu başarabilirse nefsinin kalbinde %81 nura ulaştığı zaman ki mutlaka bunun için günün yarısından daha fazla zikretmesi ve zahit olması gerekir. Günün yarısından daha fazla zikrin bir noktasında o kişinin nefsinin kalbi %50, 81
nura ulaşacaktır. Bu, o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini ispat eder. Daha ötesi var mı? Var. Daha ötesi daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbap olur. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbap, Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. Li ulul elbap yeskürün Allah'e kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbap için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte bir insan üç halde bulunabilir. Üç halin üçünde de zikreden bir insan zikrin bütün muhtevasına sahiptir. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur ve bu kişiye yedi kat yerler ve yedi kat cehennem kademe kademe gösterilir. Burada yedi mertebe kalbi kişinin ulul-elbab makamında müzeyyen olur. Yedi kademe tamamlandığı zaman zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. Bu yeni bir kademeye geçişin işaretidir. Nitekim bundan sonra birinci gök katı gösterilecektir. O zaman kişi muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ve Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir sonunda. Tövbe-i Nasuh'unu Allah'ın huzurunda yaptığı tövbeyi tamamladığı zaman bu kişi salah makamına geçer. Orada günahları ikinci defa örtülür. Sonra başın üzerine salah nuru verilir. Sonra o örtülen günahları bir de sevaba çevrilir. Orada Allah Teala iradesini teslim alır. Salah makamının dördüncü kademesi ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bu mutlulukların en üstünüdür. İrşat makamının sahibi kılınan kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği cihetle artık oradan düşmesi mümkün olmayan bir insandır. İradesini Allah'a değil de iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Ama onu idare eden güç Allah değildir. Külli iradedir. Ve de o kişi külli iradenin kontrolü altında bir dünyadaki en mutlu insanların ulaştığı bir hayatı geçirir. Sevgili kardeşlerim, irşat makamına tayin edilen kişi tam 19 mertebe nefsinin kalbindeki afetler %100 yok olduktan sonra yerlerini %2 rahmet, %98'de fazıl nurları aldıktan sonra o kişinin irşat makamına tayini Resul ve Nebi olmayan insanların dışındaki bütün insanlar için en üstün makamdır. İşte Allah ile olan ilişkileriniz böyle bir dizaynda mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabileceğiniz yeni bir noktaya sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde her şeyin en güzelini yaşamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Öyleyse
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt veriyorum.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Bir Allah Teala gecesinde onunla birlikte Allah'ın ülkesinde Allah'ın ruhumuzun ve bu sohbeti yaparak işlediğimiz hayırların üçgeninde bir mutluluk üçgenindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Aksi söz konusu değildir. Her saniye derecatınız devamlı değişir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Şu anda derecat kazanıyorsunuz. Bir Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için biz de derecat kazanıyoruz. Size Allah'ın Kur'an hakikatlerini anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için. Öyleyse böyle bir dizaynda hiçbir şey yapmasaydık, bir sohbet olmasaydı, ama birimiz zikrediyorsak, diğerimiz zikretmiyorsak, zikreden devamlı derecat kazanacaktı, zikretmeyen de devamlı derecat kaybedecekti. Ama zikretmeyen her saniye bir derecat kaybederken, zikreden her saniye 10 derece ile 700 derece arasında bir derecat kazanacaktı. Daimi zikreden mutlaka her saniye 700 derece kazanacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırandan itibaren fizik vücudunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden, irşada ulaşan ve bir hakkın takvaya ulaşan herkes her saniye 1'e 700 derecat kazanmakta olacaktı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlışları birer birer devre dışı bırakıyoruz. Nedir yanlış olan? Neyin yanlış olduğunu şu ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini mealini demek daha zor, mealini alın da bir gözleyin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın bütün güzellikleri hep dinini bilmeyen insanlar tarafından gizlenmiş ve bir marifet yaptıklarını zannetmiş insanlar. Hep negatif bir dizayn içinde yaşamışlar. İşte bu Kur'an-ı Kerim meallerinin büyük kısmı, hepsi değil ama büyük kısmı ya da çok büyük bir kısmı şunu söylüyorlar: hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki biz hayatı sudan başlattık. Hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah ki hayatı sudan başlatmış. Biz diyor Hazreti Adem'i salsalinden, bazen de tıyından kullanıyor Allah Teala, yarattık. Sonra onu sevva ettik, ona şekil verdik. Sonra da ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Ona hayat verdik diyor. Şimdi Allah Teala'nın ruhundan üfürmesini ona hayat vermiş olarak vasıflandırıyor insanlar. Oysa ki Allah'ın ruhu bir insana verilen bir bekçidir. Ruhun bir insanın hayatta olmasıyla veya olmamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ne kadar Allah Teala'nın evliyası varsa, hepsi evliya payesine ermişse, Allah'ın velilerinden, evliyasından biri olabilmişse, o ruhu Allah'a ermiş olan insandır. Bu sebeple Türkçe'de Allah'ın evliyasına ne denir?

Allah'tır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah öldürür ve Allah diriltir. Hayat veren sadece Allah'tır. Öyleyse hayatı bir muhteva olarak görürüz. Allah'ın verdiği üç tane vücudumuzdan bir tanesi ruhtur, bir tanesi nefstir, bir de ikisinin de mekanı olan üçüncüsü fizik vücudumuzdur. Öyleyse fizik vücudumuz hakkında hepiniz çok şey biliyorsunuz. Organik bir topraktan yaratıldı. Salsalin veya tıyın. Ve Allah Teala onu insana dönüştürdü ve ona hayat verdi. Ve ondan sonra da ruhundan üfürdü. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz diyor insanı seva ettik, sonra ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona görme hassası verdik, basar. Sonra ona işitme hassası verdik, sem'i. Sonra ona idrak etme hassası verdik, fuat. Öyleyse Allah-u Teala'nın insana hayat vermesi söz konusudur. Hayatı kendisi de bir yaratık olan ruh hiçbir zaman veremez. Ruh Allah'ın hepimize üfürdüğü bir bu vücudumuzun her noktasında bu vücudumuzla aynı olan, bundan asla ayırt edemeyeceğiniz bir varlıktır. Eğer ruh insana hayat vermiş olsaydı, şu anda hiçbir evliyanın hayatta olması mümkün olmazdı. Hepsi ruhları Allah'a ulaştığı için ölmüş olurlardı. Allah-u Teala hidayetten düştükleri zaman ruhlarını tekrar iade ettiğinde ölüyken yeniden dirilmiş olmaları gerekirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel kendisine ulaşması konusunda 100'den fazla ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Sayısını yakın bir gelecekte kesin olarak tespit edeceğiz. Çalışmalar yürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu bize hayat veren ruhumuzun hayat veriyor diyorlar ya, Allah'a geri dönmesini, biz hayattayken Allah'a ulaşmasını tam 12 defa üzerimize farz kılmış. İyi mi? 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, ama azap gelmeden önce, yani bu hayatınızı yaşarken, Allah'a yönelin diyor Allah-u Teala. Allah'a inabe olun, münip olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ederek teslim olun. Nefsinizi Allah'a kul ederek teslim olun. İradenizi Allah'a teslim ederek teslim olun. Allah'a yönelin, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve
bu noktada

itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren Allah'a yönelirsiniz. Tam 12. 14. basamağa kadar. Yönelme boyunca Allah Teala size bir rahim esmasını tecelli eder. İki, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Üç, kulaklarınızdaki vakrayı alır. Dört, kalbinizdeki ekinneti alır. Beş, yerine ihfat koyar. Altı, kalbinize ulaşır. Yedi, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Sekiz, göğsünüzden kalbinize göğsünüzü şer edip yarıp nur yolu açar. Dokuz, sizi huşu sahibi yapar. On tane insanların onuncusuyla irşat makamını, mürşidinizi size gösterir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun ötesinde size namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, haccı sevdirir, özellikle zikri sevdirir. Ve ibadetlerini yapmaktan zevk alan bir insan olursunuz. İbadetler sizin için doyulmaz, dayanılmaz zevkleri oluşturur. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar ne oldu? Buraya kadar 10 tane ihsan aldınız. Ruhunuz hala vücudunuzda. Ama bu noktadan itibaren 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki senin Allah'a milaki olma günün yevmi talakın geldi. Vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ne oldu? Devrin imamının ruhu sizin ruhunuza demiş oluyor ki senin yerine ben geldim. Senden daha yetkiliyim ve senin Allah'ın genel emri çerçevesinde bütün ruhlar nasıl Allah-u Teala'ya dönecekse sen de bu kişi hayattayken Allah'a dönmüş olacaksın. O kişi böylece Allah'ın bir evliyası olacak. Yevmit talakın geldi, Allah'a geri dön. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ruhu Allah'a ulaşma konusunda tam 12 defa fazla bağladığını görüyoruz. Ölmeden evvel. Hepsi bir emir. Serbest iradeye sahip olan insanoğlunun bu dünya hayatında serbest iradesiyle yaşarken, kişisel iradesiyle yaşarken, kendi iradesiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi ve ruhunu Allah'a ulaştırması olayı. 14. basamakta irşat makamına ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsimizin her %7 nur birikiminde, kalbinde, fazilet birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. 7 defa yükselme oluyor %49. 2'de %2'de rahmet nuru kalbimize giriyor fazılların dışında. %51 nurla ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktayız. Allah'ın evliyası oluyoruz. Ve ruhumuz biz ölmeden Allah'a ulaşıyor. Ruh vücuttan ayrılırsa, kişi ölüyorsa, ruh vücuttan ayrıldığı takdirde kişi ölüyorsa, Allah-u Teala 12 defa farzla insanları 12 defa acaba intihara mı davet ediyor? Kur'an-ı Kerim diyor ki, kim intihar ederse onun mekanı cehennemdir. İkinci ayet-i kerime, Rum 31, Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Tabii yöneldikten sonra da Allah'a ulaş. Üçüncü ayet, Fefirru ilallahi, Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et ve Allah'a sığın.
ruhun Allah'a firar etmesi ve sığınması. Yani kaçması ve sığınması. Kaçma ve sığınma işlemine firar deniyor. Üçüncü ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Geri dönerek Allah'a, sevgiliye, Allah'ın en çok sevdiği ruhun, üç vücudumuzdan en çok sevdiği ruhumuzdur. Çünkü ruhumuz Allah'ın ruhundan üfürmesiyle gelmiştir. Allah'ın ruhudur ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ben diyor Allah-u Teala ona ruhumdan, insana ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhtan üfürdüm demiyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Bakalım Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesine. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhu söz konusu olan. Öyleyse hepimizde bir ruh vardı Allah'a geri dönmeden evvel. Ama döndükten sonra başımızın üzerindeki ruh, devrin imamının ruhu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başının üzerinde iki tane kendi ruhunu taşıyan var mıdır? Vardır. Devrin imamının hüviyeti böyledir. Evvela devrin imamı olduğu için kendi ruhu başının üzerinde, sonra da Allah-u Teala'nın ruh tayı mekanı yapması için kendisine nimet buyurduğu bir ruh, gene kendi ruhu. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Dört ayet-i kerime oldu. Dört ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Ölmeden evvel Allah'a geri dön. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et diyor Allah Teala ruhumuza. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani yöneldikten sonra kat edeceği 14. basamakta başlayan 21. basamakta sona eren onun yoluna, onun sırat-ı müstakimine sen de tabi ol ve böylece sen de Allah'a ulaş diyor Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Münip olmak, münibine, münip, münibine, enibü, yunip, bunların her biri aynı kökten geliyor. Hepsi de yönelmek demek. Yönelmek, ulaşmak demek değildir. Üçüncü basamakta Allah-u Teala'nın, biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bize ard arda gelen 10 tane ihsanı boyunca Allah'a yöneliriz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler Allah'a yönelenlerdir. Ruhları ne zaman vücutlarını terk ederse o noktadan itibaren Allah'a ulaşanlardır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Hem de Allah ulaştırır. Ve zavallı insanlar ruhsuz kaldıkları için de ölürler. Öyle mi? İşte karşınızda bir tane ölü duruyor.
27 seneden fazla oldu ruhunu Allah'a ulaştıralı. Bir yaşayan ölü. Adam diyor ki, aslan diyor ağzını açmıştı, avcı adam. Ben de diyor başımı aslanın ağzına soktum, aslan da başımı ısırdı, öldüm. Diyorlar ki ama yaşıyorsun, kardeşim diyor sen buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? Yoksa bizimki de mi öyle, ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Acaba yaşamıyor muyum? Binlerce kardeşimiz acaba yaşamıyor mu şu anda? Hepsi öldüler mi? Ne oldu bu çocuklar? Ne yapmışlar bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, evliya olmak 33 bin zikirde mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinde de en çok 6 ayda bu iş tamamlanır. İşte o kadar. Herkesi de kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Ne oldu? 5 ayet-i kerime oldu. Lokman'ın 5 ile beraber 5 oldu. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ı yedu darüsselamü yehti men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa 175'te ise sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Enam 87 ve 88'de de sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Öyleyse Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırdıklarını nereye ulaştıracak? Kendisine. Öyleyse selam yurdu denilen yer Allah'ın zatı. Teslim yurdu, selam yurdu zaten selam, selamet manasına giriyor. Selamet üzerine olsun demek. Öyleyse selamet kurtuluş anlamına gelen bir kelime. 7. Vuslat ayeti kerimesi, ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesine dair olan 7. ayeti kerime, Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 7 ayeti kerime oldu. 8.si Rad suresinin 21. ayeti kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerli. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşma dileği mutlaka onları Allah'a ulaştıracaktır. 8 tane ayet oldu ki Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmanın farz olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine
23 tane Kur'an-ı Kerim meallerinde bir göz atın sevgili kardeşlerim. Ve güler misiniz, ağlar mısınız bilmiyoruz. Ama 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona, Allah'a, en yüsale ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, Allah'a ulaştırılmasını dememiz lazım Türkçe'de, emrettiği şeyi ruhlarını, yani Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Alın alın 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini alın ve inceleyin. Çok merak ediyorum halinizin ne olacağını. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Birinci tercüme şekli. Onlar sıla-i rahma riayet ederler. Onlar Allah'ın gevşetilmesini emrettiği şeyleri, bağlanmasını emrettiği şeyleri bağlarlar. Gevşetmesini emrettiği şeyleri gevşetirler. Sevgili kardeşlerim, daha ne saçmalıklar. Kim kendisinde hak görebilir ki Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kullanmadığı kelimeleri kullanarak tayir etmeye? Evet, bu bir tayir müessesesidir. Açık ve kesin. Eğer Allah Teala kelime kelime böyle söylüyorsa, kim Kur'an-ı Kerim meali veriyorsa aynı kelimeleri kullanmak mecburiyetinde, ama parantez içinde mealleri dilediği gibi versin. O zaman hanyası konyası belli olur. Acaba Kur'an-ı Kerim'e uygun bir meal mi veriyor, yoksa işkembe-i kübradan atıyor mu? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyuncak değildir. İnsanların elinde yazboz tahtası olacak bir kitap değildir. Allah'ın kitabıdır. Ne yazık ki insanlar asırlardan beri Kur'an'ı tayir etmişler. Esas hedeflerinden çıkarmışlar. Kendilerine göre şekillendirmişler. Hepsi de şeytanın tuzaklarından bir tanesi. Devam edelim. Şu ayetlerimizi 8 oldu, 12'ye tamamlayalım. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neye davet ediyor Allah Teala? Selam yurduna, teslim yurduna, kendisine irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Bir davet. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ne oldu? 9 oldu. 10. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimenin başı, yani bu Maide 7'nin başı Araf 192. Allah Teala diyor ki o zaman ki zamandan evvel biz Adem Aleyhisselam'ın zahrından onların çocuklarını, onlardan da onların çocuklarını çıkararak hepsinin sırtından bütün insanları huzurumuzda topladık. Ve onlara dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin yani. Negatif suallerin pozitif cevabı. Sonra Allah Teala diyor ki onları nefslerine şahit tuttuk. Onları,
fizik vücutlarla ruhları nefslerine karşı şahit tutmuş Allah-u Teala. Niçin? Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değiller? İşte neyden olduğunu, neyden haberdar değildim demesinler. Hüviyeti Maide 7'de kendini gösteriyor. Allah-u Teala hepimize diyor ki, o zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rabbimizsin. Evet. Bela, evet, Rabbimizsin. Allah-u Teala diyor ki, madem ki ben sizin Rabbinizim, Maide 7 bunu söylüyor. Öyleyse ey nefsler, bana yemin verin. Bana daimi zikrolacak, teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Fizik vücutlarınızı bana muhsin kılarak teslim edeceğinize dair. Ey ruhlar, bana misak verin. Ruhunuzu bana teslim edeceğinize dair. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz, misak, nefsimiz, yemin, fizik vücudumuz, ahd. Ama Allah-u Teala bununla yetinmiyor. Diyor ki, emrime itaat ettiniz mi? Diyor. Evvela diyor ki Allah-u Teala, sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Semina. Öyleyse diyor, emrimi yerine getirin. Yerine getiriyoruz. Soruyor Allah-u Teala, emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Maide 7. Her iki kelimeyi de almış. İşittik ve itaat ettik. Sonra da diyor Allah-u Teala, misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah-u Teala. Burada misak, Allah'a verilen bir söz. Bu söz her şeyden evvel Allah'ın orada açıkladığı şeyi gizlemeyeceğimize, herkese açıklayacağımıza dair. Allah bizden bu istikamette bir misak alıyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdin dışında bir başka misak alıyor Allah-u Teala bizden o gün. Bu misak, Allah'ın bize o gün söylediklerini, öğrettiklerini, şahit olduğumuz hususları kimseden gizlemeyeceğimize dair, gerçekleri anlatacağımıza dair Allah'a misak vermişiz, kesin söz vermişiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlardan bize verdikleri misaki gizlemeyeceklerine dair, herkese açıklayacaklarına dair kesin söz almadık mı diyor Allah-u Teala, misak almadık mı onlardan? Onlara söylediklerimizi, bildirdiklerimizi, emrettiklerimizi herkese söyleyeceklerine dair, gizlemeyeceklerine dair onlardan misak almamış mıydık diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân 81'de biz bütün nebilerden misak aldık diyor. O da Mehdi Aleyhisselam'la alakalı bir konu. Allah-u Teala açıkça söylüyor, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize dair bir ve ona yardım edeceğinize dair iki, sizden misak istiyorum, kesin söz istiyorum diyor Allah-u Teala. Bana misak verin diyor. Şimdi diyor, bu tutulması güç olan sözü tutacağınıza dair dilinizle de ikrar ediyor musunuz? İkrar ediyoruz diyor bütün nebiler. Öyleyse birbirinize şahit olun diyor. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada Allah-u Teala'ya kesin bir söz vermişiz. Allah'ın söylediklerini, emirlerini, özellikle hidayete müteallik emirlerini herkese gizlemeden söyleyeceğimize dair. Ve orada o sözün içerisinde Allah'ın ahdini de kabul ettiğimize dair. Allah'ın ahdi, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin verdiği yeminlerin, misakin, ahdin dışında irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da misakimizin içinde.
İşte bu 10. ayet. 11. ayet Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri. Diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim. Ona tabi olun. Bu dört tane sırat-ı müstakimden oluşan sırat-ı müstakimlerin bütününe tabi olun. Sakın bu sırat-ı müstakimin dışında sırat-ı müstakimin dışında kalan başka fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi tefrikaya düşürür. Allah'ın yegane yolundan tefrik eder, ayırır. 73 fırkadan 72'sine tabi olursunuz ve kurtaracak olansa sadece bir tanesidir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Ruhunuz sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala buyuruyor ki bu 11. ayet-i kerimesiyle sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir fırkaya tabi olmayın. Sırat-ı müstakimse Allah Teala'nın ahdini ifade eder diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani dört tesbihinizi de gerçekleştirin. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Aslında bu ifade net olarak Allah'ın bize verdiği sahibi tek olan dört tane emanetten bahsediyor. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz. Ama ayet-i kerimenin devamı insanların dünya üzerindeki ahdlerinden bahsediyor, dünya üzerindeki emanetlerinden. Onları da diyor sahiplerine teslim edin diyor. Bir hakemlik ettiğiniz zaman ahdin yerine gelmesi için insanlara yardımcı olun ve yalnız doğrudan yana olun diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tam 12 tane ayetle Allah Teala ruhunuzun Allah'a siz ölmeden evvel ulaştırılmasını emrediyor. 100'den fazla ayet-i kerime ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesiyle alakalı. 19 tane fiil kullanıyor Allah Teala. 19 tane kelime kullanıyor ruhunuzun Allah'a geri dönüşü sadedinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu nefsinizle sakın karıştırmayın. Bizim o sevgili 23 tane Kur'an-ı Kerim mealcileri diyorlar ki ruhla nefs aynı şeydir. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa adı nefstir. Ya kötü olur ya da iyi olur. Yani kötü olursa iyisi yoktur, iyi olursa kötüsü yoktur. Onlar zaten bir tanedir. Ruh ve nefs aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, büyük bir hata. Allah Teala ruhunuzun Allah'tan geldiğini, üfürüldüğünü ve Allah'a mutlaka geri döneceğini ifade ediyor. Nefsinizin ise kıyamet günü fizik vücudunuzun içine girerek fizik vücudunuzla birlikte hesaba çekileceğini söylüyor. Mahkeme-i Kübra'da yargılanacak olan sadece fizik vücudunuz değil, fizik vücudunuzla beraber o kötülükleri size yaptırmakta medar olan, sebep olan nefsiniz de sorguya çekilecek. Hayat filminde nefsiniz de mahkum edilecek veya mükafata kavuşturulacak.
Ruhunuz Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle fizik vücudunuzun içinde olan, dilediği an vücudunuzdan ayrılabilen, dilediği an tekrar fizik vücudunuza geri dönen bir öyle yaratıktır ki o ruh, Allah'ın üfürdüğü ruh sonsuz bir hayatı temsil eder. Ama Allah'tan gelmiştir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Siz isteseniz de geri dönecektir, istemeseniz de geri dönecektir. İsteyerek Allah-u Teala'ya ulaşan bir ruh, tekrar o kişi öldüğünde vücuduna geri döner ve ölüm melekleri onu alıp bir defa daha Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhun Allah'a geri dönüşü bir değildir, ikidir. İki defa döner. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Vestainu bis sabr ve salate innehu lekebiretun illa alel haşiin ellezine yazunnuna ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istane isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasına lika fiili kullanıyor Allah Teala, milaki olmak. Ruhu Allah'a milaki kılmak. Ve devam ediyor ayet-i kerime ve gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a tekrar rücu edecektir. Ölümden sonra bir defa daha rücu edecektir. Allah'ın zatına tekrar dönecektir. Bu olay ya bir defa cereyan eder, eğer kişi Allah'ın evliyası olmamışsa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmamışsa, öldüğü sırada ruhu vücudundadır. Vücudundan çıkacaktır, bir daha geriye dönmesi mümkün olmayacaktır. Neden mümkün olmayacaktır? Vücudunuzun mitokondrileri 70 trilyon hücrenizde bulunan çok sayıda mitokondri, her bir hücrede birçok mitokondri var. Devamlı elektrik enerjisi üretirler. Ve bu üretilen elektrikle hayatta kalırsınız. Düşünürsünüz, konuşursunuz, hareket edersiniz. Her şey bu elektrik enerjisiyle mümkündür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölüm melekleri kontağı kapatırlar ve mitokondriler çalışmaz. Çalışmayınca elektrik enerjisi oluşmaz. Elektrik enerjisi yoksa vücudunuzdaki elektromanyetik alanlar da yok olmuştur. Bir kutbuyla ruhunuzu kendisine çeken, bir kutbuyla nefsinizi kendisine çeken fizik vücudunuz artık ikisini de çekemez, ikisine de kapanır. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü vücut onları kabul edebilecek olan özelliğin artık sahibi değildir. Bir daha da o vücudun içine giremezler. Birisi sağ tarafınızda, birisi sol tarafınızda oluşur. Eğer ruhunuzu Allah'a göndermediyseniz. Bu olaydan sonra ölüm melekleri ruhunuzu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. Secde sureti 11. ayet-i kerime. Ölüm melekleri gelecek, sizi müteveffa kılacaklar, öldürecekler. Melekül mevtillez diyor ölüm melekleri. Ve sonra Rabbinize ulaştıracaklar diyor. Bu ölümden sonraki dönüştür. Yani
Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki ikinci fasıl, rücu kelimesiyle ifade edilen. Birincisi ise, eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırdıysanız, öldüğünüz zaman o ruh tekrar geri geliyor vücudunuzun üzerine. Vücudunuza girmiyor, hayır, vücudunuzun üzerine geri geliyor. Ve ölüm melekleri gene bir ruhu alıyorlar, aynı ruhu alıyorlar. Tekrar 7 tane gök katına aşırıp Sidretül Müntaha'ya ulaştırıyorlar. Oradan da ruh kendisi Allah'ın zatına ikinci defa dönüyor. Buna rücu diyor Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Allah'a geri dönecektir. Diyor ki biz emaneti dağlara, yerlere, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Ama insan emaneti kabul etti, yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. Veya zalimdir diyor. Yani ruh emanetini kabul edenin sadece fizik vücut olmadığını, nefsin iki tane afetini kullanarak nefsle birlikte olduğunu ifade etmiş. Nefs mi? Afetlerle dolu bir varlık. %100 afetlerle dolu nefsiniz. Ve Allah Teala bütün afetlerden nefsinizin kurtulmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah Teala biz insanı, aslında burada kullandığı kelime o olmakla beraber nefsi kastediyor, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani belli bir zaman parçası, bir takvim içinde ahsene dönüşebilecek olan, güzeller güzeli olabilecek olan bir hüviyetle yarattık diyor nefsi. Ama sonra sözlerini tutmayan nefsler için diyor ki Allah Teala onları esfeli safiline reddettik. Cehennemin en dibine geri gönderdik onları diyor. Cehennemin en dibine gönderdik. Fizik vücutla beraber o nefsleri. Öyleyse nefsimiz sık sık Kur'an-ı Kerim'de geçen afetlerin 19 tanesinin de 19 grup afetin sahibidir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan vesaire. Ruhunuzsa 19 tane hasetin sahibidir. İsyanın karşılığında itaat var. Nefretin karşılığında sevgi var. Bütün güzellikler ruhun hasletlerinde, bütün çirkinlikler nefsin afetlerinde. Ruh hiçbir zaman nefsin hüviyetine dönüşmez, tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ama nefs, ruhun hüviyetine dönüşmek üzere yaratılmıştır. Allah'ın emri odur. Nefse verdiği emir, teskiye ol ve tasfiye ol. Teskiye olmak, nefsin kalbindeki afetlerin yarısını nurların aşmasıdır. Tasfiye olmaksa, nefsin kalbindeki afetlerin tamamının artık nurlara, fazıllara ve rahmete dönüşmesidir. %98 fazıl, yani faziletin, erdemin sahibi kılan unsurlar, %2 de rahmet nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhu size emanet olarak verdik diyor. Sahibi Allah'tır. Geri döndürmeniz için de 12 defa üzerinize farz kılmış. Nefsinizin Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Peki öldüğünüz zaman ruhunuz Allah'a geri döndü. İster Allah'tan gelerek dönsün, ister fizik vücudundan çıkarak dönsün ama mutlaka Allah'a geri dönecek. Ya nefsiniz? Nefsiniz Allah'la beraber olmaz. Böyle bir yetkinin sahibi değildir. Nefsiniz siz öldüğünüz zaman daha 40 gün fizik vücudunuzla beraber kalır ve sizi hesaba çektikleri zaman melekler, nefsiniz buna cevap verecektir. Ve bundan sonra nefsiniz vücudunuzu terk edip berzah alemine gidecektir. Berzah aleminde orada
kendisinden evvel ölen dostlarıyla birlikte bu dünyadaki hayata çok benzeyen bir hayatı yaşamaya devam eder. Ama ruhunuz için aynı şey söz konusu değildir. Nefsiniz dilediği zaman vücudunuzu terk edemez. Ya uyku haline gireceksiniz terk edebilmesi için, ya baygınlık haline gireceksiniz ya da ölüm haline gireceksiniz ki nefsiniz vücudunuzu terk edebilsin. Yoksa terk edemez. Ama ruhunuz her an vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Üstelik elinde de mizan vardır. Bu mizanla yaptığınız bütün yanlışları dikkate alır ve bütün o yanlışlar tutarınca da cezalandırır nefsinizi ki o yanlışları yapmasın, böylece ruh Rabbine kavuşsun. Nefsiniz tezkiye olmadıkça ruhunuz Allah'a dönüp ulaşamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı bütünlediğiniz zaman nefsinizle ruhunuzun birbirine hiç benzemeyen iki tane varlık olduğunu görürsünüz muhteva itibariyle. Ama suretlerini gördüğünüz zaman ikisi de birbirinin aynıdır. İkisi de tam fizik vücudunuzun şeklindedir. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki ruhunuz vücudunuzu her zaman terk eder, hiçbir zaman ölmezsiniz. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a gitmek üzere sizi terk edecektir. Onun dışında Allah'a gitmek üzere yalnız o şarta bağlıdır. Mutlaka devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecek ve vücudunuzun içindeki ruha emir verecektir. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıran veliler yapması, evliyalardan kılması, dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt Örümcek.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın emrettiği temel husus mutlu olmaktır. İstiyor ki insan adı verilen ruhundan üfürdüğü o mahlukun mutlu olarak başkalarını da mutlu etmesini. Aslında mutluluğun en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah'ın kanunu başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, o mutluluğu veren kişi sıfatıyla sizin de aynı mutluluğu aynı seviyede yaşamanız. Böylece ne oluyor? Hem başka birisini mutlu eden kişi böyle bir hedefi gerçekleştirmiş oluyor, bir başkasını mutlu kılıyor. Ama hem de ona verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu oluyor. İşte bu muhtevada sevgili kardeşlerimiz, insanlar mutluluğu yaşıyorlar. Sevgisiz bir mutluluk mümkün değildir. Sevgi yoksa mutluluk adı verilen müessese oluşmaz. Allah Teala'nın kanunu severseniz sevilirsiniz tarzında. Severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret ederler. Bu dizayn içerisinde sevgili kardeşlerimiz, insanların mutlu olması bizim hedefimiz olmalıdır. İnsanları mutlu etmek, onlara mutluluk verdikçe biz kendimizin de mutlu olduğunu yaşayıp bunu kendimize ispat ettiğimiz noktadan itibaren görüş açımız yeni bir muhteva kazanacaktır. Artık biz de başkalarını mutlu ederek mutlu olmanın şartlarını öğrenmiş olacağız ve bunun tatbikatına gireceğiz. İşte bu öğreti üzerine sizlere hep bunları anlatmaya çalışıyoruz. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret edilir. Öyleyse madem ki sevgi yolu iki tarafı birbirine yaklaştıran tek yol, o zaman yapmamız lazım gelen şey sevmek değil mi sevgili kardeşlerim? Biz seveceğiz. O zaman sevdiklerimiz, sevdiğimizi ispat ettiğimiz insanlar da bizi sevecekler. Nefret eden bir insandan genel statü içinde normal şartlarda nefret edilir. Ama seven de sevilir. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sevmektir. Bu statü tarafların ikisi de birbirini seviyorsa ulaşılan güzel bir merhaleyi ifade eder. Ama sevgili kardeşlerim, etraflardan birisi seviyor, Diğeri onu sevmiyorsa, sevgiye karşılık bir sevgi oluşmuyorsa, o zaman ne olur? O zaman taraflardan birisi sever ve karşılığını alamasa bile bu sevgi ona pozitif bir dünya hayatını yaşatabilecektir. İnsanlar sevmeyi öğrenmedikçe mutluluk adı verilen o muhteşem hedefe ulaşamazlar. Sevgisiz bir dünya hiç kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple Allah-u Teala'nın ifadesi, seviniz, nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde. Hem başkalarına yaptığımız tavsiyeler, onlara gösterdiğimiz yol, sevmek ve sevilmek üzerine kurulacaktır. Hem de insanlar bunu yaptıkça, gerçekleştirdikçe gerçek anlamda mutlu olduklarını görecekler ve ne iyi etmişiz de bu tavsiyeyi yerine getirmişiz, başkalarını mutlu etmişiz, onlar da bizi mutlu etmişler. Bu tarzda bir düşünce kişiyi kaplayacaktır ve yolun doğrusu da budur. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Allah böyle söylüyor. Şeytan da bütün gücüyle insanları birbirine düşürmeye çalışır. En ufak bir yanlış yapılsa A tarafından B'ye, bunu hemen şeytan zarar gören tarafı ötekinin üzerine saldırtmak için bir vasıta telakki eder. Ve hemen harekete geçer. O zarar gören tarafın kafasını bulandırmaya çalışır. Karşı çıksın, intikam alsın da aralarındaki savaş devam etsin diye. Sevgili kardeşlerim, bunu değerlendirdiğimiz zaman şeytanın nasıl kurnaz bir davranış biçimleri dizisi takip ettiğini görüyoruz. İstediği bir tek şey var, tek bir şey. Herkes birbirine düşman olsun. Herkes Allah'tan uzaklaşsın. Herkes şeytana yaklaşsın. Herkes birbirine düşman olsun. Bu başlangıç hedeflerinin arkası onların mutsuz olmasıdır. Mutsuzluk Allah'ın dostları için geçerli bir hüviyet taşımaz. Onlar severler. Karşılıksız severler. Sevdikleri için de mutludurlar. Hem kendilerini sevenleri severler, hem de sevmeyenleri, onları da severler. İşlerindeki sevgi onları mutlu eder. Bütün insanlar için mutluluğun en kolay, en kestirme yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu nedir? Bir insan bir başkasına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse, onu hangi ölçüde mutlu edebilirse, aynı mutluluğu, aynı seviyede bir mutluluğu Allah da ona yaşatır. Yani karşısındakini mutlu eden kişiye yaşatır. O zaman hepimizin elinde çok büyük bir imkan var demektir sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için bu Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramıdır. Hediyesidir. Seviniz diyor, sevdiriniz diyor. Biz kendimiz sevdiğimiz zaman, başka insanları sevdiğimiz zaman bundan mutluluk duyarız. Nefret ettiğimiz zamansa mutluluk duymamız söz konusu değildir. Nefret eden bir insan mutluluğu yaşayamaz. Yani o nefret ettiği kişiyle beraber olduğu süre içinde mutluluğu yaşayamaz. Peki ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey son derece açık sevgili kardeşlerim. Bunun anahtarı sevgidir.

Ardından da size karşı sevginin döndüğünü, geri döndüğünü, size ulaştığını hissedeceksiniz. Öyleyse başkaları bizi sevse de onları sevmek, başkaları bizi sevmese de onları sevmek şiarımız olmalıdır. Hedefimiz olmalıdır. Başlangıçta belki bizim de vaktiyle onları sevmediğimiz insanları sevmeye başlamamız, sevmeyi başarmamız bizi mutlu etse de öbür tarafı, karşı tarafı belki istenilen seviyede bize mutluluk taşır bir hale getirmeyebilir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bir anda gerçekleşemez. Ama biz devam edersek, karşı taraftan negatif sinyaller de alsak, devam edersek ki pozitif sinyaller de zaten devam etmememiz mümkün değildir. Neyi yakalarız? Mutluluğu ucundan yakalarız. Demek ki mutlulukla sevgi paralel bir seyir takip ediyor. Mutsuzlukla da nefret paralel bir seyir takip ediyor. İnsanlar birbirlerine düşman oluyorlar. Taraflardan birinin diğer tarafa yaptığı bir yanlış davranış karşı tarafı kızdırıyor, huzursuz ediyor. Onlar da nefslerinin afetlerine uyarak intikam almaya çalışıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir intikam alma söz konusuysa insanlar için huzursuzluk, mutsuzluk mutlaka devreye girecektir. Niçin sevgili kardeşlerim? İnsanları mutlu ederek, bu mutluluğun arkasından mutlaka mutlu eden kişinin de mutlu olması Allah Teala tarafından garanti ediliyorsa neden biz başkalarını üzelim de hem onları mutsuz edelim hem de onlara verdiğimiz mutsuzluk sebebiyle onlara yaşattığımız mutsuzluk sebebiyle biz de huzursuz olalım? Neden? Bu akılcı bir davranış sayılabilir mi normal ölçülerde? Öyleyse hedefimizin mutluluk olduğunu, bunun en kolay, en kestirme yolunun, en güzel yolunun aynı zamanda başkalarını mutlu etmek olduğunu yeterli boyutta idrak edebilirsek, hem kendimiz bunu tatbik edip daimi mutluluğu yakalarız. Hem de etrafımızdaki insanlara güzel örnek oluruz. Onlar bizim davranış biçimlerine bakarak bizden örnek alabilirler. Hem de bizim etrafımıza saçtığımız mutluluk onların da mutlu olmalarını sağlar. Öyleyse hepimiz için Allah Teala bir yol açmış. Yapmamız lazım gelen şey son derece kolay. Sadece bir tek kelime sevmek. Sevgili kardeşlerim, seversek mutluluğu yaşarız. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey budur. İster ki herkes mutlu olsun. İster ki ağanın

B'ye ulaştırdı mutluluğun karşılığını. B de A'ya onu mutlu ederek geri döndürsün. Ulaştırsın. Peki bu ne ifade eder? A'nın B'yi sevmesi B'yi mutlu edecektir. B'nin A'yı sevmesi A'yı mutlu edecektir. Ama aynı zamanda A'ya güzel davranan B bunun mutluluğunu yaşayacaktır. B'ye güzel davranan A da bunun mutluluğunu yaşayacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Neden birbirine nefret eden insanlardan olalım ki sevgili kardeşlerimiz? Neden Allah'ın bize verdiği böyle bir imkanı başkalarını mutlu ederek mutlu etmek imkanını kaçıralım da hem karşımızdaki insanı mutsuz edelim hem de onu mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuz olalım. Neden? İşte Allah-u Teala'nın hepimize emrettiği şey sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak. Bunu her zaman başarabiliriz sevgili kardeşlerim. Başkalarının yaptığı yanlış davranışlar bizi hemen öfkeye, daha arkasından da nefrete taşıyamamalı. Buna müsaade etmemeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onları mutlu etmek şiarımız, hedefimiz olmalı. Onları mutlu ettiğimiz zaman bizim hissettiğimiz onları mutlu etmemiz sebebiyle hissettiğimiz mutluluk topun bizde olduğunu gösteriyor. Top her zaman bizlerde. Şeytanın insanlar üzerindeki en büyük üç kağıtçılığı onlar seni sevsin de sen o zaman onları sev tarzındaki tavsiyeleridir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef tek bir hedeftir. Bir tek hedef. Başkalarını mutlu etmek. İşte şeytan bunu bozmak için her insanın başkalarını mutsuz etmesi için elinden gelen her şeyi her zaman yapacaktır. Öyleyse şeytanın hilesini etrafımızdaki insanlara anlatmalıyız sevgili kardeşlerim. Onun gayesinin başkalarını birbirine düşürerek, onları birbirine düşman ederek kötü davranmalarını temin etmek ve böylece onları huzursuz etmek olduğunu en açık şekilde herkese ispat etmeliyiz. Her olay bir ispat vasıtası olarak bize imkan oluşturacaktır. Her an etrafımızda bir takım insanların bir başkasını rahatsız ettiğini görmemiz mümkün. Bunların hepsini bir örnek ittihaz ederek bu örneğin insanları mutlu değil, mutsuz ettiğini açık bir şekilde ispat etmeliyiz. Ve biz onlara olan güzel davranışlarımızla, onları mutlu eden davranışlarımızla Allah yolundaki bir insanın temel görevinin başkalarını rahatsız etmemek olduğunu, mutlu etmek olduğunu onlara
her vesileyle ispatlamış oluruz. İşte biz sadece aman başkalarına yardım edin, hizmet edin, onları mutlu edin diyen ama aynı zamanda etrafımızdaki insanlara mutsuzluk ulaştıran birisi olursak bu gayretimiz semere verir mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir şey mümkün olmaz. Burada hepimizin üzerine düşen bir görev var. Sevgili kardeşlerim sizler devrin imamının etrafındaki birinci dairesiniz. Öyleyse bu birinci daire kendisine düşen görevi en güzel şekilde yapmalıdır ki başkalarına örnek olsun. Bunun için yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Sevmek. Severseniz sevdiğinize hep en güzel şekilde davranırsınız. Severseniz sevdiğinizi mutlu etmeye çalışırsınız. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmek ister. Nefret eden de nefret ettiğini huzursuz etmek ister. Öyleyse Allah Teala elimize çok sağlam bir imkan vermiş. Başkalarını mutlu etmek imkanı, başkalarını severek gerçekleştirebileceğimiz böyle bir imkan kullanmak, o mutlu ettiğimiz kişinin de bize, bizi mutlu edecek standartlarda cevap vermesini oluşturmak istikametindeki en büyük etkendir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu etkeni kullanmalıyız. Karşımızdaki insanı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Başarsak da, başaramasak da biz mutlu oluruz. Çünkü gayemiz onu mutlu etmekti ve mutlu etmenin bütün standartlarını o istikamette kullanmış olduk. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse etrafımızdaki insanları mutlu etmememiz mümkün değildir. Onlar da insan. Öyleyse en güzel standartlarda mutlu olmaya biz onları ulaştırabiliriz. Onlar da bu gayretimizin neticesinde yaşadıkları mutluluğu mutlaka onlar yaşadığı için bileceklerdir, hissedeceklerdir, yaşayacaklardır ve onların da bize davranışları eğer o güne kadar kötüyse o günden itibaren mutlaka bir değişme çizgisi takip edecektir. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz için bizim mutlu olmamız söz konusuyken neden başkalarını mutsuz edelim de onları mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuzluğu yaşayalım? Neden? Eşyanın tabiatına uygun olan davranış biçimi başkalarını mutlu etmek değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? O zaman etrafımızdaki her kişi bizi mutlu edecek bir hazinedir. Biz onları mutlu etmek istikametinde elimizden gelen gayreti sarf edersek çoğu zaman da bunda başarı kazandığımızı görürsek onların mutluluğu sebebiyle
biz mutlu olmaz mıyız? O zaman bütün insanlar etrafımızdaki her birisi bizim mutluluk ağacımız. Bizim mutluluğumuza imkan veren bir vasıta. Hedefimiz her zaman etrafımızdaki insanları mutlu etmek olmalı sevgili kardeşlerim. Bunu hangi ölçüde başarabilirsek, onlardan da bize aynı ölçüde bizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Öyleyse nefsimizin kin, öfke, nefret gibi negatif afetlerine asla imkan tanımamalıyız. Nefsimizdeki afetler sebebiyle bize bu istikamette talepler ulaşsa, onları içimize gömerek, asla tatbik etmeyerek şeytanın bacaklarını kırabiliriz. O elinden geldiği kadar bizi başkalarını mutsuz etmeye yöneltmek istese de, bunu yapmamayı başarırsak şeytanı şişiririz sevgili kardeşlerim. O büyük bir öfkeyle bizi yanıltmak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Her geçen gün üzerimizdeki tesirini çoğaltmaya çalışacaktır, negatif tesirini. Ama biz Allah'ın gözlükleriyle, Allah'ın bize verdiği o mutluluğu yaşatan gözlükleriyle olaylara baktığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesirini yok etmiş oluruz. O zaman iblis fena halde içerler bu işe. Ama yapabileceği fazla bir şey yoktur. Bütün gayretiyle bizi huzursuz etmeye çalışacaktır. Ama bunu her geçen gün daha az başardığını görecektir. Biz Allah yolundaysak, kendimizi başka insanları mutlu etmeye adamışsak, onları mutlu etmek ki yani şiarımız olmuşsa, hedefimiz olmuşsa, bütün gayretimizle buna çalışıyorsak, şeytanın elindeki imkan adım adım azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye rahat rahat gönlümüzü göğsümüzü gererek konuşabiliriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Niçin öyle? Biz başkalarını mutlu etmeye çalışmışız ve başarmışız. Başkasına verdiğiniz her mutluluğun karşılığını Allah-u Teala herkese mutlaka yaşatır. O zaman elimizde çok büyük bir imkan yok mu sevgili kardeşlerim? Birçok insan etrafımızda her zaman var. Herkesin etrafında vardır. 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verirseniz, siz 10 A kadar mutluluk yaşarsınız. Ne kadar geniş, ne kadar güzel bir imkan. Sevgili kardeşlerim, İşte insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluğun karşılığını yaşamak suretiyle dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak imkanı hepimizin elinde. Niçin düşmanlık? Niçin onlar bize yanlış davrandılar diye bizim de onlara yanlış davranmak mecburiyetini hissetmemiz ve bunu gerçekleştirmemiz? Niçin? İntikam almak için mi? Bu nefsimizin bir afeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın istediği ne? Kötülüğe karşı da iyilik. Herkes iyiliğe karşılık, iyi davranışı normal standartlarda sergiler. Bu normal bir olaydır.
Ama herkes kendisine kötü davranan kişiye, kendisine kötülük yapan bir kişiye iyi davranamaz. İşte Allah Teala hepinizden bunu yapabilmenizi istiyor. O kişiyi eğer Allah'a yaklaştırmak istiyorsak, o kişiyi eğer bize kötü davranmasına rağmen cehennemden kurtarmayı istiyorsak, bunları anlatmalıyız ona. Ve bir defa denemesini rica etmeliyiz. Sana kötülük eden bir falancadan bahsediyorsun. Sana kötülük etmiş. Tamam. Sen de bugüne kadar ona hep intikam almak sadedinde kötü davrandın. Şimdi ben sana diyorum ki eline geçen onunla beraber olduğun her noktada sen ona karşı en güzel davranışları sergilemeye çalış. Bu sana nefsinin afetleri sebebiyle mutlaka çok ağır gelecektir. Ama başardığın gün zaferi kazanmış olduğunu göreceksin. Çünkü senin kötü davranışlarına bir defa, iki defa, üç defa, dört defa kötü davranışlarını devam ettirerek yürüyen kişi yavaş yavaş yaptığının yanlış bir davranış olduğunu içindeki, kendi içindeki hislerle anlayacaktır. O kişi o güne kadar size karşı kötü davranıyordu. Ama bir güzel davranışında içinde çok ayrı bir hissin oluştuğunu gördü. Mutluluk. Size iyilik yapan bir kişiye iyilik yaptığınız zaman mutluluğu yaşarsınız. Ama sevgili kardeşlerim, size kötülük yapan bir kişiye iyilik yaptığınız zaman daha büyük bir hazzı yaşarsınız. Çünkü bu size Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir emrini yerine getirmek ve yerine getirerek mutlu olmak imkanını verir. Sevmek Allah'ın emrettiği en güzel duygu. Sizleri sevenleri eşyanın tabiatına uygun olarak zaten seversiniz. Tamam. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmek. Başarmaya çalışırsanız başarabileceğinizi hepiniz göreceksiniz. Ama bu görüş sizi mutluluğa götürecek sevgili kardeşlerim. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki siz iyiliğe iyilik eden birisi olmanın ötesine geçmişsiniz. Siz size kötülük edenlere de iyilik etmeye başlamışsınız. Ve arkasından duyduğunuz o derin haz, o derin mutluluk sizi artık değişmez bir standarda doğru götürür olmuş. Nedir o standart? Kötülük yapanlara da iyilik etmek suretiyle o büyük hazzı yaşamak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bize bunu sorduğunuz zaman biz size diyeceğiz ki Allah Allah, bize de öyle geliyor. Gerçekten çok güzel bir şey yapmışsın sevgili kardeşim. İşte yapmamız lazım gelen buydu. Onun bize yaptığı o bahsettiğin kötü davranışa karşı bizim ona karşı gösterdiğimiz onu mutlu edecek olan davranış onu bize onun elinde olmayarak yaklaştıracaktır. Nefsinin afetleri ne derse desin iş dünyasında
o kişi bize karşı bir sevgi beslemeye o noktadan itibaren başlar. Hele ondan sonraki olaylar bizim onu sevdiğimizi ve ona o günden itibaren asla kötü davranmayacağımızı her seferinde ispat ederse onun elindeki bütün imkanları almış olursunuz. Siz onu zaten seviyorsunuz. Zaten onu mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Ama adım adım o da sizi sevmeye ve o da sizi mutlu etmek istikametinde bir istikamet kazanmaya başlar. O zaman aynı şarkıyı söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada başkaları bize kötü davranıyor diye biz de onlara kötü davranalım da onların seviyesine düşelim. O şeytanın tesiri altında bunu yapmıştır. Başka bir çözüm yok. Hep başka insanlara kötülük ettiren faktör şeytandır. Ama başka insanlara güzel davrandıran Allah'tır. Allah ister ki herkesi mutlu edelim de onların her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu biz de yaşayalım. Ne demek bu? 10 kişiye her birine A kadar mutluluk vermiş olsak 10 A kadar biz mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Onların her biri 1 A kadar mutlu olurken onların her birine A kadar mutluluk veren biz 10 A kadar mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bu sevmek öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmeden bu konuşmamızı kapatamayız. İçimizden gelen his bu. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki siz de başkalarını her geçen gün biraz daha seveceksiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek inşallah sözlerimize başlıyoruz. Konumuz Allah'a kul olmak ve Allah'a ibadet etmek. Belki şöyle söylemek de mümkün. Allah'a abd olmak ve abid olmak. Abd, kul demektir. Ama abid, ibadet eden demektir. Kul, zaten Allah'a ibadet eden bir kişidir her halükarda. Ama birbirinden o kadar farklı hüviyetleri var ki, dindeki kavram kargaşası bu muhtevayı mahvetmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, abd bir insanın vasfıdır, sıfatıdır. Allah'a kuldur o. Kişinin ismidir. Kur'an'da Allah'ın kulu var, tağutun kulu var. Açık bir şekilde abd olarak yer almış Allah'ın kulu da, şeytanın kulu da. Ama abid, ibadet eden demek. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, zikir yapan kişi. Zikirle beraber, İslam'ın 5 şartı arasında bildiğiniz gibi zikir yok. Zikirle beraber Allah'a abd olmak da unutulmuş sevgili kardeşlerim. Abd olmakla abid olmak arasındaki fark unutulmuş ve nerede abd kelimesi geçerse o kulluk eden anlamına, ibadet eden anlamına kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, abd Allah'ın kulu demektir. Allah'a kul olmaksa herkesin haddi değildir, harcı da değildir. Kişi, Kur'an'ın kendisini kul yapacağını kesinleştirdiği bir emri yerine getirmeden Allah'a asla kul olamaz. Allah'a kul olmak son derece basittir, son derece kolaydır ama insanlar bilmiyorlar. Bu iki kelime, abd kelimesiyle abid kelimesi birbirine Kur'an-ı Kerim'de en üstün ifadeleri kullananlar için dahi bir yanıltıcı faktör olarak devreye girmektedir.

Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için mümkün değildir. Birinci kulluk, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Allah'a ibadet eden kişi ibadet ediyor diye Allah'a kul olamaz. Allah'ın kulu, kim Allah'ın kuluysa mutlaka cennete girer. Herkes Allah'ın kulu olamaz. İnsanlar İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar diye Allah'ın kulu olmaları mümkün değildir. Allah'ın kulu olmak bir şartla gerçekleşir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse sadece o Allah'ın kulu olabilir. Dilemeden, Allah'a mülaki olmayı dilemeden hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O ömür boyunca şeytanın kulu olarak kalacaktır. Öyleyse bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim bu konuda? İşte Bakara suresinde Allah Teala 257. ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricuhum minez-zulumati ilen nuri. Allah, amene olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince, onlar tağutun dostudurlar. Ve tağut onları nurdan zulmete çıkarır. İşte buradaki birinci faktör, amene olmak insanı Allah'ın kulu yapan temel faktördür. Sadece amene olanlar Allah'ın kulu olabilirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olabilirler. Sadece Allah'ın kulu olmak şerefine erenler cennete girebilirler. Ve Allah'ın kulu olmak bir tek dileğe vabestedir. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, o kişiyi mutlaka Allah'ın kulu yapar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi mutlak olarak Allah'ın kulu olmak şerefine ermiştir. Dediği an. İşte şimdi, abd kelimesiyle abid kelimesinin birbirine karıştırılmadığı ve abdın Allah'ın kulu olarak değerlendirildiği ayet-i kerimeye geliyoruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Zümer 17'de Allah Teala böyle söylüyor sahabe için. Diyor ki onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Onlar tağuta kul iken tağutun kulu olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı diledikleri için, Allah'a münip oldukları için,
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes müniptir. Enübü kelimesi de ve enübü ilallahi, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala ve şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilemek sebebiyle onların kul olduklarını Allah Teala ifade ediyor. Kullarımı müjdele diyor. Ayet-i kerime son derece kesin olarak bütün sahabenin tağutun kulu olduğunu söylüyor baştan. Bellezi neştenevut tağute en yabuduha. Onlar tağuta kul olmaktan, abd olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. İçtinab etmek, kaçınmak, sakınmak ve kurtulmak demek. İçtinab ettiler, çekindiler, kaçındılar. Tağuta kul olmaktan çekindiler, kaçındılar. Onlara müjdeler vardır. Çekindiler, kaçındılar. Niçin? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Sadece bütün insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytana kul olmaktan kurtulabilirler. Allah'a kul olabilirler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Febeşir, öyleyse müjdele ibadi, kullarımı diyor Allah Teala. İbadet edenleri demiyor, kullarımı müjdele diyor. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine önemli bir kavram kargaşası ki kişiyi cennete veya cehenneme götürebilir. Sadece bu kavram kargaşası tek başına. Bir insan ibadet ediyor diye Allah'ın kulu olamaz. Bir insanın Allah'a namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, hacca gitmesi, kelime-i şehadet getirmesi, İslam'ın 5 şartını yapmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bu 5 şart zaten İslam'ın 5 şartı olarak Kur'an-ı Kerim'de yeterli bir seviye ifade etmez. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üstelik de olmazsa olmaz şartıdır Kur'an-ı Kerim'in. İslam'ın 7. şartı zikirdir. Unutulan ve önemsiz sayılan, İslam'ın 5 şartının yanında o kadar önemsiz sayılan ki ne 32 farzda ne 54 farzda yer almamıştır zikir. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın başına nasıl çoraplar örüldüğünü, nasıl bir tuzak kurulduğunu çok açık bir şekilde anlatır. İslam'ın standartlarına, bugün kullanılan standartlarına bakmak. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman 32 farz, 54 farz,
Bunlar dinimizin bugün kullanılan bütün bölümünü içermesi lazım. Aslında içeriyor diyebilir miyiz? Evet, insanların büyük kısmı bu 32 farzda 54 farzın, özellikle 54 farzın tabii farklılıklar orada, eksiklikler kısmen giderilmiş. İslam'ın bütününü kapladığı zannediliyor. Bu farzların olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve dilemeyen insan abd olamaz. Herkes abittir. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, özellikle abid olmak, namaz kılmakla kendisini belli eder. İbadetin en büyük faktörü, insanı günde 5 vakit değil, 7 vakit meşgul edecek olanı, namazdır. Namaz dinin direğidir. Namazın ötesinde, madem ki konumuz abd ve abid müessesesi, Allah'a kul olmak ve Allah'a ibadet etmek müessesesi, ibadetin muhtevasına baktığımız zaman, bütün insanlar için şöyle bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. İblis, İslam alemini darmadağın etmiş, mahvetmiş. Sadece bir tek Allah'a ulaşmayı dilemeyi bu başlangıçtaki temel şartın içine koymamak suretiyle, katmamak suretiyle insanları cehenneme kesin olarak mahkum etmiş iblis. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O hep şeytanın kulu olarak kalacaktır. Ama o kişi bir abittir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişi namaz kılar. Oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Ve namaz kıldığı sürece o abittir. İbadet eden birisidir. Ama abd değildir. Abd olması mümkün değildir. İşte Allah Teala'nın sahabeden verdiği misal, sahabe tağutun kuluyken Allah'a münaki olmayı dileyerek Allah'ın kulu oluyor. Yani Allah'a abd oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Sahabeye bakıyoruz. Kur'an'ın omurgasını oluşturan, temelini oluşturan 7 safhanın 7'si de farz ve bütün sahabe 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmişler. Birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Farz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'ın kulu olamaz. Ama o kişi oruç tutuyorsa, namaz kılıyorsa, ibadetlerini yapıyorsa o kişi bir abittir. Hiç kimse o kişi abid değildir diyemez. O kişi abittir. Ama o ibadet eden kişi, ibadetlerini yapan Allah'a ibadet eden kişi abd olamaz. Sadece abittir. Öyleyse Allah Teala'nın ve ma halektel
insi vel cinni illa liyabudun.

Allah insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a abd olsunlar diye yarattığı ifadesine bakın. Abdün kelimesinde Allah Teala'nın ifadesi kulluk etmeyi de içeriyor. Burada açık ve kesin bir şekilde bir vakayla karşı karşıyayız. Allah'ın kulları Allah'a ibadet edenlerdir tabii. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah Teala evvela ibadet zevkini oluşturur. O kişi namaz kılarken büyük sevinç içindedir. Zikir yaparken büyük sevinç içindedir. İbadetlerin hepsini yapar. Allah'a başkalarından çok daha fazla ibadet eder. Allah'ın yolunda olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın seyri sülük isimli yoluna girmeyenlerdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu insanları Allah Teala'nın Allah'a abd olmaları için veya abid olmaları için cinleri ve insanları yarattın demesindeki ifade iki manaya da gelebilir. İkisi de geçerlidir. Ama asli unsur bir kişiyi cinnetten kurtaracak olan unsur o kişinin ibadet etmesi olsaydı o zaman İslam'ın beş şartı herkesi kurtarırdı. Ama Allah Teala'nın insanları kurtuluşa ulaştırdığı noktaya bakıyoruz. O abid olmakla değil, abd olmakla mümkün. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a abd olmuşlar, abid değil. Ve beşir, ibadi diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu söylüyorsa kim bunun aksini iddia edebilir ki? Ayrıca dinimizin önce Yahudilerin dinlerini kaybetmesinden, sonra Hristiyanların dinlerini kaybetmesinden, daha ötedeki bugüne yaklaştıkça geçen devirler, başlangıçta bütün boyutlarıyla insanları kul eden bir dizayn içinde olan İslam'ın bir süre sonra kurtarıcı hüviyetini kaybettiğini görüyoruz. Ne vardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında? Namaz kılmak vardı, oruç tutmak vardı, zekat vermek vardı, hacca gitmek vardı, kelime-i şehadet getirmek vardı. Hepsi vardı. Ama buna ilaveten Allah'a ulaşmayı denemek vardı ve zikir vardı. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramayacak olan bir hüviyete sokanlar ve bunun yeterli olduğunu yalnız zannetmekle kalmayıp iddia edenler
milyonlarca insanın cehenneme girmesinde üzerlerine vebal alanlardır. Ve bu konu Allah'ın bugünkü öğretisinin mimarı olan bizim nezdimizde cinayetten daha ağır bir cürümdür. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, bu kavram unutulmuş olduğu için cehenneme doğru gidiyorlar şu anda. Ve biz bütün gücümüzde onlara anlatmaya çalışıyoruz ki, ne kaybedersiniz diyoruz. Sadece bir dilek, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Sizden Allah'ın istediği şey bu kadar. Bunu yaptığınız zaman gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir diyoruz. Ayetlerle ifade ediyoruz. İspat ediyoruz. Herkesin cehenneme doğru gitmekte olduğunu. Oysa ki sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemenin herkesi cehennemden kurtaracağını ispat ediyoruz. Ve insanlar duvar gibi sessiz. Din öğreticileri, omuzlarınızda şu anda dünyanın en büyük vebali var. İslam dininin öğreticileri. O insanların cehenneme gitmesinin arkasında, sizlerin cehenneme gitmenizin arkasında sadece bir tek sebep var. Sizin bu konuya yeterli boyutlarda eğilmemeniz, incelemek gereğini duymamanız. Bu bir fitnedir. Ve Allah Teala diyor ki fitne katilden beterdir. Bir insan en nihayet bir kişi öldürür, iki kişi öldürür, 10 kişi öldürür. Ama fitne bütün bir toplumu cehenneme götürür. Sevgili kardeşlerim, şu anda fitne dünyayı tehdit ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hakikatlerini ifade ederken Allah Teala diyor ki onların arasında da diyor kitap sahiplerinin hepsi birbirine eşit değildir diyor. Onların arasında da gece gündüz namaz kılanlar, zikir yapanlar var diyor. İbadetlerini sizin gibi sürdürenler var diyor. Sana bu ayetler geldikçe gözlerinden kanlı yaşlar, sevinç gözyaşları akanlar var diyor Allah Teala. Çünkü Hristiyanlarda da, Yahudilerde de çoktan unutulmuş temel emirler. Namaz unutulmuş, zikir unutulmuş. Zikir, sevgili kardeşlerim, namazdan daha büyük bir ibadettir. İşte Allah Teala'nın söyledikleri utlu uhiye ileyke minel kitabi ve kumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, bu ikisinden de daha büyüktür diyor. 3 tane zikir saymış Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala burada. 1, namaz kıl. 1, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inin okunması. 2. namaz kılmak. 3. zikir yapmak. Ama zikir diğer ikisinden daha büyüktür diyor. En büyük ibadet
zikirdir diyor Allah Teala. Ve zikir olmazsa İslam yaşanamaz. Hiç kimse Allah'ın üzerimize defaatle farz kıldığı ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Zikirsiz böyle bir şeyi gerçekleştirmek mümkün değildir. Sadece Allah'ı zikretmek sebebiyle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları kalbimize ulaşır. Kalbimizde iman kelimesinin üzerine fazıllar ulaştığında karşı çekim güçleri sebebiyle nefsimizin kalbinde fazıllar yerleşir. İşte başlangıçtaki herkesin kalbine kolayca inebilen %2

Ve zikirsiz nefsin kalbine Allah'ın nurlarının gelmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Nurlar gelmesi nefs tezkiyesi yok. Yoksa hidayet de yok. Dinin temel faktörlerini toplum unuttuktan sonra da asırlar boyunca tasavvufu yaşayanlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı İslam'ı aynen yürütmüşler. Onlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe, ruhlarını da, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Arkasındaki en büyük ulaştırıcı faktör zikir. Zikir yoksa seyri sülük yok. Zikir yoksa ruhun Allah'a ulaşması yok. Öyleyse böyle diyen Allah Teala zikrin Allah Teala'nın farzı olduğunu, az zikrinde, günün yarısından daha çok zikrinde, daimi zikrinde farz olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, üzerimize farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila diyor Allah Teala. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Günün yarısından daha fazla zikrin farz olduğunu söylüyor Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Ya eyyüellezine amenüs türullâhe zikren kesira. Ey amene olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Kim Allah'ı günün yarısından daha çok zikrederse onlar zahit olurlar. Allah'a dünyadan daha fazla değer verdiklerini 12 saatten fazla her gün zikir yaparak ispat ederler Allah Teala'ya. Her an içlerindeki ses Allah kelimesini tekrar eder. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daimi zikirde farz. Allah Teala buyuruyor ki Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Nisa 103. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala zikri farz kılmış. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Ve bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı devamlı zikretmemizi farz kılmış. Aradan 14 asır geçmiş sadece. Bugün tatbikata bakıyoruz. Üniversitelerde öğretilen din öğretimine bakıyoruz. Ve korkunç bir tuzağa düşürüldüğümüzü görüyoruz. Zikir, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayan, insanların ruhunu nefs tezkiyesiyle sağlayan Allah'a ulaştırmasını, sonra fizik vücutların nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini sağlayan daimi zikir ve arkasından tesbih, daimi zikrin ötesi, iradi yapının dışında Allah kelimesini

O kişinin iç dünyasında devamlı tekrar etmesi. Sünnetullah'ın insan üzerinde vücuda getirdiği tesbih. Sevgili kardeşlerim, şimdi olay buysa Allah Teala zikri farz kılmışsa 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe zikri daime ulaşmışlarsa ve ruhlarını da fizik vücutlarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerse ve bugün biz insanlar İslam'ın 5 şartıyla amel ederek İslam aleminin kurtuluşa ulaşacağını zannediyorsak ve biz bu hakikatleri söylemekten dilimizde tüy bitmesine rağmen bu hakikatler insanlar tarafından benimsenmiyorsa, gözlerimizin önünde her ölen kişi cehenneme doğru bir yolculuk yapıyorsa, bunun ızdırabını düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bundan ne kadar üzüntü duyduğumuzu. Biz sizler için yaşıyoruz. Sizleri kurtarmakla vazifelendirildik. Ve zikir kurtuluşunuzun bel kemiğidir. Ve ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Şeytanın bizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında mısınız? Sevgili kardeşlerimiz, bizi dinleyenler, izleyenler, omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunun farkında mısınız? İnsanlar dinlesinler demiyoruz. Dinledikten sonra bir tahkik etsinler söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'den. Bakalım hepsi doğru mu? Söylediklerimizin hepsi doğru mu? Kur'an'da hepsi var mı? Yetmez. Evvela bunu tahkik edeceksiniz. Söylediklerimiz hep Kur'an ayetleriyledir. Açıp bakacaksınız o Kur'an ayetlerine. Orada var mı söylediklerimiz? Göreceksiniz ki hepsi var. Ondan sonra örnekleri nereden veriyoruz? Kur'an ayetleriyle Allah-u Teala'nın emirlerini birlikte veriyoruz. Ondan sonra da o emirlerin bizim sizlere lanse ettiğimiz, açık bir şekilde Allah'ın bize öğrettiği, size mutlaka öğretmek mecburiyetinde kaldığımız o emirlerin Kur'an-ı Kerim'de evvela var olduğunu ispatlıyoruz size. Yeter mi? Yetmez. Bir şey daha ispatlıyoruz. 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesinin bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. İrşad oldular. İradelerini de Allah'a teslim edip irşad makamına tayin edildiler Allah Teala tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu hakikatlerin İslam aleminde kabul edilmemesi ve insanların, din öğretenlerin sözlerimizi, söylediklerimizi incelemek zahmetine dahi katlanmaması sadece bizim ülkemizde 60 milyon insandan fazlasını şu anda cehenneme doğru götürüyor. Bu korkunç bilançoyu hangi vicdanı sızlamayan insanlar böyle olduğunu bile bile
gözlerini kapatarak insanları Allah'ın hakikatlerine ulaştırmazlar. Bunu idrak etmek bizim için mümkün olmuyor. Bu nasıl bir vicdan anlayışıdır ki gözlerini kapatıyor din adamlarımız, onlar diyorlar, cehenneme gitsinler. Bu manaya gelmiyor mu? Sevgili kardeşlerim, her geçen gün hüznümüz büyüyor. Hakikatleri bildiğimiz halde her ölen kişinin bu hakikatin bilincinde olmadan ölmesi sebebiyle sadece bir tek dileği dilemediği için, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme gideceğini bile bile yaşamak, bunun nasıl bir hüzün olduğunu biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Bakınız ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde, innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar kesin surette, muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sadece bir tek sebep, Allah'a mülaki olmayı dilememek. Elbet hakikatlerin bütün boyutlarıyla ortaya çıkacağı günlere geleceğiz. O zaman bütün dünya bir sülh ve sükun dünyası olacak. Ama ya o günlere ulaşana kadar bizim din adamlarımızın söylediklerimizi inceleyip de doğruyu anlaması ve başkalarına anlatması noktasına kadar ölecek olan milyonlarca insan, onların vebali bu konuda söylediklerimizi incelemeyen din adamlarının üzerinedir. Allah taksiratlarını affetsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Gene hüzünle kapatıyoruz bu konuşmayı. Gözümüzün önünde hep cehenneme doğru yol alan milyonlarca insan var. Sevgili kardeşlerim, milyonlarca insan, dünyadakiler ve özellikle bizim ülkemizdekiler ve insanlar, din adamları da dahil olmak üzere cehenneme doğru gidiyorlar. Yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi o tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın kulu kılmasını ve Allah'ın cennetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha.

El-Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Bir yarenlikte. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın huzurundayız. İşte sizlerle birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşabilirsiniz. Sizlerle birlikte olmak bizim açımızdan çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlerle bir olmak, size bir nebze Allah'tan bahsetmek, bir nebze mutluluktan bahsetmek ve de Allah Teala'nın mutluluğunuzun mutlak sahibi olduğunu ifade etmek. Bunlar bizim için doyulmaz zevkler. Sizlerle yarenlik etmek. Evvela sadece ve sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Çünkü Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri bizi kul olmaktan başka bir maksatla yaratmadık diyor. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık. Yani Allah'a kul olmak mutluluk demek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala şeytanla olan bütün ilişkilerinizi keser. Şeytanın size Allah ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar hiçbir kötülük yapması artık mümkün değildir. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınızı Allah Teala bir duvar geçirir. Bir zırh koyar. Şeytanın aşamayacağı bir engeldir bu. Şeytan size negatif açıdan hiçbir telkinde bulunamaz. Size bir kötülükte bulunamaz. Üzerinize cinler saldıramaz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için kesin bir engel vardır. Şeytan ve avanesinin karşısında bir engel. Allah Teala sizi mutsuz olmanızı mutlaka örter. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz ortamda Kur'an'ın temel hükümlerine, üç temel hedefine dikkatle bakın. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Saadet rehberi. Üç, bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti altına almıştır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece ve sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmanın dışında başka bir şey için yaratmadık diyor. Sonra bakıyoruz Allah Teala bu kul olmak konusunda Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Allah Teala Yasin 60-61'de diyor ki: Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve enibuduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden
Ey fizik vücutlar, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler, Adem oğulları. Ben sizlerden alt almadım mı şeytana kul olmayacağınıza dair? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepimizden Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Kul olmaksa kademe kademe mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst seviyeye taşır. Allah'laşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olursunuz. Zümer 17'de Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki diyor tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Vellezî neştenebu tağute en yâbuduha fe enâbu ilallâhi lehumül büşra fe beşir ibadî. Allah Teala diyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Onlar diyor, Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı, münip olmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjde ediyor Allah Teala. Bütün sahabeye müjdeler olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey bütün sahabenin Allah'a kul olmaları. Öyleyse ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu birinci kulluk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanla aranıza Allah Teala mutlak bir perde çeker, zırh çeker. Şeytanın size hiçbir şekilde tesir etmesi artık mümkün değildir. Yani şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemez. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamakla emrolunurlar ve fuhuşla nefslerinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar. Biliyorsunuz, nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle dolu ve afetler Allah neyi emretmişse onu mutlaka engellemeye çalışırlar. Onu asla yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka işlemek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Emrettiklerini ise asla işlemek istemezler. İşte bunun arkasındaki sebep şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmesidir. İşte biz bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'a kul olmakla emrolunmuşuz. Allah'a ulaşmayı dilemekse birinci kulluktur, kulluğun ilkidir. Ve Allah-u Teala derhal şeytanla aramıza o perdeyi girer, o zırhı girer. Hiçbir zaman şeytanın bize tesir etmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Bu insan için gerçekten çok mutlu bir devreyi ifade eder. Şeytan kişiye hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye azami itinayı gösterir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak
Bunların hepsini kişi zevkle yapar. Eğer bu fiillerden, Allah'a karşı olan görevlerimizden herhangi birisinden kişi hoşlanmıyorsa, bu bir neticeyi değiştirmez. Böyle bir kişiye Allah-u Teala mutlaka namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdirecektir. Oruç ona açlık hissediyorsa açlığı yok edecektir. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri Allah'ına sevdirecektir. Bu Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Allah Teala kendisini bu konuda görevli sayar ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah Teala böyle bir kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah'ın bütün emrettiği hususları sevdirecektir. Yasak ettiği fiiller ise o kişi için işlenmeyen bir safayı oluşturur, işlenmeyen bir kesimi oluşturur. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bitirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Ve Allah Teala Allah'a ulaştırmak üzerine farz olduğu için Allah Teala'nın Allah bunu kendisine vazife saydığı için söz vermiştir. Bu konuda mutlaka yerine getirecektir. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çok sevdiği için de sizden sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. Mutlu olmanızı ise Allah garanti ediyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğu O size ulaştıracak. Size bütün ibadetleri sevdirerek. İşte Allah-u Teala'ya kul olmak konusunda karar verdiğiniz an, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kul oldunuz bile. Şeytanla Allah-u Teala ilişkinizi kestiği için mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Ve Allah-u Teala da size yardımlarını bir bir göndermeye başlar. Ne yapar? Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli, yani Rahim esmasıyla tecelli, Allah'ın furkanlar vermesine sebebiyet verir. Ve bu Allah'ın verdiği furkanlar, insanların Allah'a ulaşmayı dilemek ellerine tebliğ edildiği zaman, eğer bu tebliği gerçekleştirmemişlerse, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, o zaman onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini Allah Teala kör, sağır ve dilsiz yapar. Onlar işitmezler, idrak etmezler. Allah Teala tarafından bir cezalandırılmaya tabi tutulur. İşte bu cezalandırmadan sonra gözleri, kulakları ve kalbi kapalı olan bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onlardaki engelleri birer birer alıyor. Engelleri alıyor. Ve bu insanlar engelleri alınan insanlar olarak gören, işiten ve idrak eden hüviyete geliyorlar. Bu noktaya gelinceye kadar da Allah Teala o birkaç saniyelik zaman içerisinde Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren onlara dereceler veriyor. Furkanlarla dereceler veriyor ve o kişinin günahlarını tamamen örtüyor. Ne olmuştur? Kişi
Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sadece bir dileğin sahibidir. Allah Teala ne diyor bu konuda? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse biz yaratıkların durumu, mahlukların durumu, insan olan mahlukların durumu, Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma babında sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunan bir kesim olmamızdır. Biz Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunduk hepimiz. Öyleyse bu dileği yerine getiren, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah Teala tarafından ruhları Allah'a ulaşan insanlar olacaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim ben insanlardan seçerim, %90'dan fazlasını seçer. Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse sadece onları kendime ulaştırırım diyor. Ama mutlaka ulaştırırım diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini hak etmiştir. Çünkü dilediğinden itibaren 6-7 dakika saniyelik bir zaman parçasında Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örter. Örterse o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu ise cennete girmenin temel faktörüdür. Mü'minin 102'de ve 103'te Allah Teala şunları söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir ve yani Allah'ın cennetine gireceklerdir. Çünkü Ali İmran 15'te de Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine diyor ki ve uzlifetül cennetil muttakine gayre vahid hâzâ mâ tu'âdûne likulli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için ruhlarını Allah'ın zatına sığınağa ulaştırıp meaba ulaştıranlar için, bir de hafiz olanlar için, başların üzerinde muhafız taşıyanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın garantisi var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi hafiz olacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecektir. Mutlaka diyoruz, kişi hayatta kalırsa başka bir alternatif yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişi evvela Allah Teala tarafından cenneti hak eden bir hüviyet kazanacaktır. Daha diler dilemez günahları örtüleceği için sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Cennet o kişi için mutlak olarak bu noktadan itibaren geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan sonra Allah'ın yardımları üst üste gelmeye başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. Ve men yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa Allah onun kalbine ulaşır. Niçin ulaşır? Ne yapmak istiyor Allah Teala? Niçin ulaştığını görüyoruz.
o kişinin kalbini Allah'a çevirmek için. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde 31 ve 32'yi demin söylemiştik. Ebab ve hafize olanlar için dedikten sonra Allah Teala diyor ki nasıl diyor kurumuş olan topraklar Allah'ın yağmuruna karşı, rahmetine karşı huşu duyarlarsa, biz de diyor gaybta Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. İşte kişinin kalbi Allah-u Teala tarafından Allah'a çevriliyor, döndürülüyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak kişinin bir yol açtığını görüyoruz. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse, o kişinin göğsünü şerh eder, yarar diyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor. İslam olması için Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine. İslam olması için, Allah'a teslim olması için bir nur yolu açar diyor. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmanın yolu budur. Nefsimizin kalbinde Allah'ın fazıl birikimi nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimizin temizlenmesi. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar hepsi nefsimizin kalbinde kümelenmiştir. Tam 19 grup afet. Bunun mukabil ruhumuzun kalbi 19 grup hasletle donatılmıştır. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Nefsimizin kalbinde düşmanlık mı var? Ruhumuzun kalbinde dostluk var. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir başka muhteva görüyoruz. Allah o kişinin bundan sonraki kesimini de garanti altına almış. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yaptığı zaman, Allah Allah Allah Allah diye zikir yaptığı zaman, bu 10. basamaktan itibaren o kişinin kalbine, göğsüne, göğsünden o yarıktan geçerek o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. İşte Allah Teala bu kalbe nur ulaşmasını Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ın İslam için, Allah'a teslim olması için göğsünü yardığı ve kalbine nur ulaştırdığı kişiyle kalpleri zikir sebebiyle kararan kişiler hiç aynı olur mu diyor. Böyle olan kişi gibi midir diyor. Kişinin kalbine 11. basamakta Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmetle faz isimli bu iki nurdan sadece rahmet nuru kalbe giriyor. Sızıyor ve kalbe ulaşıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Bunların her birisi kişinin hidayet yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ve
nefsin kalbindeki nurlar, %2 rahmet nuru birikimine ulaşınca, ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi bunu söylüyor, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, iki nurdan rahmetli fazla sadece biri rahmet nuruyla, huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru birikmiştir, huşu sahibi olmuştur. O kişi mürşidini Allah'tan istemek için hazır hale gelmiştir. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Dikkat edin, huzur namazını kıldıran yine Allah. O kişiye Allah-u Teala namazı sevdirmiştir, huzur namazını da sevdirecektir. Kişi huzur namazını kılacaktır, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Allah-u Teala diyor ki, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Mesta'inu mis sabrı ve salatı. İnneha lekebiretü. Muhakkak ki bir, bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel haşi'in. Ama huşu sahipleri için onların üzerine zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? Allah Teala açıklama getiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّنَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar, diyor Allah-u Teala,

Allah'a mülaki olacaklarına huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerine Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah-u Teala. O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'ın mülaki olacaklarına yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a bu kişiler ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inanıyorlar. Böyle bir insan dört tane temel inancın sahibidir. Bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun üzerine defaatle farz kılınmış olduğuna da inanıyor. Ve dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından da emin bir kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bir muhteva var. Bu dizayna baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmak konusunda her şeyi deruhte etmiş. Kendi uhdesini almış ve kişiyi mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda teçhiz etmiş. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu sebeple diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 156. ve 157. ayetlerinde onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Herkese her sene birkaç tane musibet gönderir Allah Teala. Marifet bu musibetlere göğüs gerip Allah Teala'nın onları kendisine ulaştırmak için bir vesile kıldığına inanmaktır. O kişiye musibet isabet ettiği zaman kişinin dediği şey ben muhakkak Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ruhumu ulaştıracağım. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Ve Allah'ın yani 157'de Allah'ın rahmeti ve fazlı onların üzerindedir diyor. Rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. İşte kişinin kalbinde %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Ne olur huşu sahibi olursa, huşu sahibi olursa o kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde buyurulduğu gibi o kişi Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Ve kişinin üçüncü basamaktan itibaren bir anda yedinci basamağa ulaşıyor bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birkaç saniyede yedinci basamağa ulaşıyor. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen biridir. Ve de mutlaka bu hedefe ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaştığı nokta tabiyet noktası Allah'tan mürşidini soran bu kişiye Allah'ın mürşidini gösterir. Ulaştığı zaman mutlaka kişi tabi olur. Mürşidini de mutlaka sever. Allah'ın mürşidini gösterdiği herkes mürşidini mutlaka
sever. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay tahakkuk eder. O kişi için Allah-u Teala'nın dizaynı bunu ifade eder. Ve kişi mürşidine ulaşır, taviyetini gerçekleştirir. Peki mürşide ulaşmak farz mıdır? Allah-u Teala farz olduğunu söylüyor. Maide suresinin 35. ayeti kerimesi. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete diyor ey amen olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey amen olanlar, tekrar Allah, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, tekrar takva sahibi olun diyor. Allah'a sizi ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin. Allah'tan isteyin. Kişi istiyor. Allah Teala da onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Burası 14. basamak. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Buradan sonra ruhunuz Allah'a ulaştırılıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu görevi üstleneceksiniz ve mutlaka gerçekleştireceksiniz. Hiçbir güçlük hissetmeden Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü bu konuda söz vermiş durumda Kur'an-ı Kerim'inde. Kişi mürşidine ulaştı. Mutluluğun ikinci kademesinde. Allah'a ulaşmayı diledi, birinci mutluluk kademesinde. Mürşidine ulaştı, ikinci mutluluk kademesinde. Nefs tezkiyesine başlar kişi, zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbih zikri yapar. Tesbihle zikretmeye başlar Allah-u Teala'yı. İşte bu zikirdir ki Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur indirmeye başlar. Bu nurlar kişinin göğsüne gelirler. Göğsünden Allah'ın açtığı o yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşırlar. Ve kişinin kalbine ulaşan rahmetli faz ve rahmetli salavat, kalbin üstteki kapısını örten mührü aşağı doğru iterler. Zülmani kapının üzerine gelir mühür ve zülmani kapıyı, girizgahı kapatır. Rabbani kapı açılmıştır. Zikir boyunca oradan aşağı kalbin içine rahmet nurları, fazl nurları ve salavat nurları dolmaya başlar. Zülmani kapıdan şeytan hiçbir karanlığını içeri kalbe gönderemez. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar sizin için. Hiçbir zorluk oluşturmadan Allah Teala size zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, açlık hissettirmiyor. Gayesi sizi Allah'a, kendisine ulaştırmak ve sözünü mutlaka yerine getirmek. Böyle bir şey için mürşidinize 12. basamakta, 14. basamakta ulaştığınız zaman onun önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Arşı tutan melekler de orada. Devrin imamı da orada. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor ve sizin ruhunuza vücudu terk etmesini emrediyor. Başınızın üzerine girip yerleşiyor. Aynı anda Allah kalbinizin içine imanı yazıyor. Onların diyor kalplerinin içine
imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bu bapta vücuda getirdiği dizayna bir göz atarsak görüyoruz ki Allah yardım elini bütün boyutlarıyla uzatıyor. Bu noktadan sonra bu kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah'tan zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından üçü de kalbe girmeye başlar. Ama bunlardan kalpte yerleşebilen sadece fazıllardır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı terstir. Bu sebeple kalbin duvarına yazılmış olan iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Böylece o kişinin kalbinde bir sonuç oluşur. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Ve böylece nefsin kalbinde fazılların toplanması söz konusudur. Her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefse emaredir. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde kişi nefsi levamededir. Nefsini levham etmektedir, kınamaktadır. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. İkinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu üçüncü gök katına yükselmiştir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Ve ayrıca dördüncü defa nur birikimi %7 fazıl birikimi olunca kişi nefsi mutmainnededir. Allah'ın verdikleriyle mutmain olmak, doyuma ulaşmak onun için kesinleşmiştir. Beşinci defa %7 nur birikimi o kişi Allah'tan razı olur. Ruh beşinci katıdır. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da o kişiden razı olur. Nefsi mardiyededir kişi. Altıncı gök katındadır. Her kat için bir ayet-i kerime Kur'an'da mutlaka yer almıştır. Nefsi emari birinci gök katını ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etti nefsler hariç. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci kat nefsi devame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bir nefsi devamet ediyor. O devame nefse kasem ederim. %14 fazıl birikimi. Allah-u Teala buyuruyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilka edilir, ulaştırılır, ilham edilir. İlka değil, ilham kullanıyor Allah-u Teala, ilham edilir diyor. Sonra diyor ki kateflaha men zekkâ, kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Bunun nefs tezkiyesiyle ilişkili olduğu kesin. Ve daha sonra kişi nefsi mutmainne de ya eyyeten nefsi mutmainne diyor Allah Teala Fecr 27'de radiyeten vardiye fetuli radiyeten vardiye irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a dön diyor. Nefsin tezkiye olması, radiye kademesine ulaşması
Allah'tan razı olması ve Mardiye kademesi olan ulaşması, Allah'ın da ondan razı olması, sonra da ruhun Allah'a ulaşması. Tezkiye için, sadece tezkiye için Allah Teala diyor ki: Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpleri ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizaynınızda, ilişkilerinizde görüyorsunuz ki Allah Teala sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunu halletmiş ve nefsi mardiyeden sonra, yani siz beşinci gök katına ruhunuzu ulaştığınız zaman Allah'tan razı oluyorsunuz, nefsi radiye. Sonra bir gök katı daha yükseliyorsunuz, Allah da sizden razı oluyor, nefsi mardiye. Ve nefsiniz tezkiye oluyor. Yani %49, 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. İşte bu noktada siz mutlak bir saadetin içindesiniz. Bu noktaya kadar devamlı artan bir mutluluğun içindesiniz. Çünkü şeytan size hiçbir şekilde dokunamıyor. Buradan sonra bir merhale kılıyor. 7. basamak, 7. gök katı, bu da nefsi tezkiye. Fatır Suresi 18.

düşüncesi nefsin kalbinin yarı yarıya %51 oranında Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla doluyor bu noktada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını garanti etmiş durumda. Ve nefs tezkiyesi %51 olunca ayet-i kerime onu söylüyor. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapmış olur. Çünkü o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda Allah'tan garanti almıştır. Ama kendisi de Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir ezelde. İşte kişinin bu yeminini yerine getirmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse ruhu Allah'a ulaşır. İlallahil masir. Allah'a döner. Allah'a dönüşünü tamamlar. Ruh Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala buraya kadar sizlere garanti vermiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya mutlaka Allah onları ulaştırır. Nefsinin kalbi %50'den fazla nur olduğu için kişinin bu kişinin davranışlarının %51'i onu mutlu eden davranışlar olacaktır iç dünyasında. Kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Ruhu Allah'ın söz verdiği gibi Allah'a ulaşmıştır. Ve fizik vücudu Allah'a kul olmuştur. Öyleyse ne gördük? Allah Teala kişinin üçüncü kat cennetini burada sağlıyor. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla tezkiye oluyor, temizleniyor. Mutluluğu, dünya mutluluğu günün yarısını aşıyor. Allah'ın garantisi. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennet. Öyleyse Allah Teala gerçekten bu kişilere verdiği sözleri yerine getirmiş mi? Ne diyorduk? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte Allah Teala buraya kadar olan hususu ruhu Allah'a ulaştırmayı garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese öyleyse onu üçüncü kat cennete ulaştırmak ve de dünya saadetinin yarısından fazlasını o kişiye teslim etmekle Allah Teala kendisini vazifeli kılmıştır. Mutlaka sözünü gerçekleştirir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah'ın garantisi Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesinlikle yer almış. Bu noktada da insan üçüncü kat cenneti garanti elde eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Peki aynı zamanda bir saadet reçetesi midir? Bir saadet göstericisi midir? Saadete ulaştırıcı bir fonksiyonu mu var? Olduğu kesin. Çünkü bir saadet rehberi midir? Rehberidir. Ne yapmanız lazım? Geldiğini nasıl yapmanız lazım? Geldiğini Allah Teala söylüyor. Allah'a ulaşmayı dinleyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabi olacaksınız. Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir insanları bu hedefe ulaştıracak olan bir rehberdir. Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse bir davetiye midir? Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaya kesin olarak davet ediyor. Burası üçüncü kulluktur. Üçüncü kulluğa ulaşan kişi Allah'ın garantisi altında dünya mutluluğunun yarısını cennetin üçüncü katını elde etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
can dostlarım.

dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Bu mutluluk dizaynına dikkatle bakın ve Allah Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini hatırlayın. Hepsi sizler için. Allah Teala sizlerden sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bir dileğiniz, işte sonucu. Üçüncü kat cennet garantisindesiniz. Dünya saadetinin yarısı da Allah Teala tarafından size garanti edilmiş. Bundan sonra yolunuza devam edersiniz. Bu yarı bütüne çıkacaktır dünya saadetinde. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman dünya saadetiniz bütünleşecek %100. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki beraberliğimiz inşallah burada sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، استعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Dinler var mıdır? Yoksa Allah'ın sadece bir tek dini mi var olmuştur? İşte bu sualin cevabı için buradayız. Tek bir din söz konusudur sevgili kardeşlerim. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber. Sadece bir tek din olmuştur. Allah'ın tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif, teslim demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Allah'a teslim dinidir. O dinin dışında başka hiçbir din olmamıştır. Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar aynı din hüküm sürmüştür. Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmeyi gerektiren, dört teslim içeren bir teslimler dini. Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam'dır. İslam, yani Allah'a teslim olma. Selam kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hep aynı kökten gelmiştir. Silm kökü. Ve hepsi de aynı manayı ifade eder. Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Allah Teala Rum Suresi'nin 33. 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Habibim, veçhini hanif olarak dine ikame et." Dini ayakta tutmak için dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte bu din kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek dindir. Allah'ın ne dinleri yaratmasında ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala
Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin dediği zaman, ne insanları hani fıtratını yaratmasında bir değişiklik görebilirsin, ne de dini Hanif dini olarak yaratmasında bir değişiklik görebilirsin. Ezelden ebede kadar aynı din, o tek din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını verdiği Allah-u Teala'nın kainatın tek dini ezelden ebede devam edecektir. Kayyum, ezelden ebede devam eden demek. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neymiş? Hanifmiş. Hanifmiş yani İslam'mış. Hanif dinin özelliği nedir? Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti İbrahim'den evvel başka bir din mi vardı? Hayır, yoktu. Aynı din vardı. Hazreti İbrahim bu teslim kelimesini kendisinden sonraki bütün peygamberlere de atfetmiştir. Ve bu sebeple Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Hazreti İbrahim hep dini öğreten evvelki peygamber olarak geçer. Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder Allah Teala. İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder ve Kur'an'da Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder. Hepsi aynı şeriatı ifade eder. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiğimiz ve verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık.

Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Ne demek istiyor Allah Teala? Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala dini ayakta tutmak üzere sen kendini kıyamda tut diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Dini ayakta tutması için. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 31 Allah Teala buyuruyor ki Münibine ileyhi vettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Öyleyse bir insanın takva sahibi olması, birinci takva, ilk takva ancak Allah'a mülaki olmayı dilediğimiz takdirde mümkün ve geçerli. Dilemiyoruz, dilemiyorsak takva sahibi de olamayız. O kadar da bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Allah Teala devam ediyor ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu Allah'a ulaşma talebine böyle bir talebin sahibi mutlaka namaz kılan birisidir. Namaz kılma vasfı ekleniyor ve o kişinin takva sahibi olduğu kesinleşiyor ve müşriklerden olmadığı da kesinleşiyor. O zaman yeni bir müşrik tabiri. Biliyorsunuz müşrik, müşrik kelimesi şirk içinde olan yani Allah'tan başkasına da ibadet etmek suretiyle ihanet eden insanlar grubunu ifade eder. Kim putlara taparsa veya bir puta taparsa o putperesttir. Yani şirktedir, o müşriktir. Ve bu putlara tapan açık şirkin içindeki kişidir. Ama ne zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemediği süreç içerisinde o kişi müşriktir. Yalnız bu açık şirk değildir, gizli şirktir. İşte Allah Teala Rum 32'de onu ifade ediyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi nüzul ediyor. Diyor ki orada Allah Teala şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bütün fırkalar. O zaman soruyor sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Kaç tanesi cennete gidecek? Sadece bir tanesi. İsmi ne ey Allah'ın Resulü? Fırka-i Naciye. Ne diyor Allah Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte dinler var mıdır sualinin cevabı Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Gizli şirktedir, yani müşriktir. Ve takva sahibi değildir.
Öyleyse Allah Teala'nın indindeki tek din o dindir. Allah Teala'nın söylediği dininizde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve sana aynı şeriatı verdik diyor. Tek bir şeriattan bahsediyor Allah Teala. Sebebi de tek bir dinin oluşu, o dinin ayakta tutulması için. Bunun esası ise fırkalara ayrılmamak. Yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilemeyen herkes fırkalara ayrılmış durumdadır ve şirktedir. Öyleyse tek bir şeriat söz konusu. Bütün dinler tek bir dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. İnsanlar dinler üretmişlerdir kendi standartlarında. Böylece Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed'in dini diye bugün üç tane din söz konusu. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik diye üç din. Halbuki üç din yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve ayet-i kerimenin devamına bakıyoruz. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye bir tek din var. O dini hepimiz ayakta tutmakla mükellefiz. İşte yakın gelecekte dinlerin o tek din üzerinde birleşmesi söz konusu olacaktır. Bütün dünya aslında Allah Teala'nın sadece bir tek dininin var olduğunu, bu dinin 7 safha, 4 tane de teslimden oluştuğunu anlayacaklardır. Herkes öğrenecektir. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, ona ulaştırmayı dilemek. İkinci safha bu dileğin sahibi olan kişinin Allah'tan mürşidini sorup öğrenmesi ve tabiyeti. 14. basamak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Hayattayken Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Ruhun teslimi. İlk teslim. 4. safha fizik vücudun teslimi. 25. basamak. 5. safha nefsin teslimi. 27. basamak. 6. safha muhlis olmak,

14 kademe kişinin nefsinin, kalbinin müzeyyen kılınması. Nihayet 7. safhada iradenin de Allah'a teslimi, teslimlerin tamamlanması, Allah'ın zatının kalp gözüyle görülmesi.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatı görülebilir mi? Görülebilir. Görülemez mi? Görülemez. Nasıl oluyor hem görülebilir hem de görülemez? Bu gözlerle, baş gözleriyle Allah görülemez. Şu gözle, kalp gözüyle görülebilir. İnsanların anlayamadığı nokta, konunun burası. Allah görülmez dedikleri zaman, baş gözüyle görülmez diyorlarsa, bu doğrudur. Baş gözüyle Allah-u Teala'yı görmeyi kimse başaramaz. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başarmıştır. Ama o da ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmüştür. Fizik vücudunun baş gözüyle değil. Miraç olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın katına yükselmesi, uruç etmesi, Allah'ın zatına ulaşması, karşılıklı bir konuşma, sonra da aşağı iniş söz konusudur Miraç olayında. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Neyin, kimin gördükleri? Fizik vücudunun gördüğünü mü? Hayır. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ruhunun baş gözüyle Allah'ı gördü. O gördüklerini de evvelce kalp gözüyle Allah'ı gören kalbi inkar etmedi. Çünkü aynı Allah'ı gördüler. Baş gözü de Allah'ı gördü. Kalp gözü de Allah'ı gördü. Ruhunun baş gözü nefsinin kalp gözü. Öyleyse Allah'ın zatının görülmesi işlemi bütün evrelerde mümkündür. Allah'ın zatı Allah. O kademeye ulaşan herkese mutlaka bu hedefe ulaşmasını mümkün kılar. Herkesin ulaşmasını herkese mümkün kılar. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini, muhtevaya baktığımız zaman bu din Allah'a teslim dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hüviyetini içerir. Bu noktadan sonra Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın dedikten sonra ne söylüyor? Müşriklere yaptığın talep ağır geldi diyor. Kim müşrikler? Putlara tapanlar mı? Hayır, gizli şirkin sahipleri. Allah'a mülaki olmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar. Gördük ki fırkalara ayrılan 72 fırka şirkte, sadece bir tek fırka Allah'a mülaki olmayı dileyenler, o şirkten kurtulmuş olanlar. Onlara ağır geldi. Onlar, sen mi bize dinimizi öğreteceksin diyenlerdir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 yıl geçti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi son nebiydi, son peygamberdi. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyin diyor. Nebilerin
sonuncusudur diyor. Peygamberlik müessesesi nübüvvet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir sevgili kardeşlerim. Ama risalet ebediyete kadar devam edecektir. Bütün kavimlerde şu anda da bir Resul yaşamaktadır. Allah Teala açık bir şekilde bunu belirtiyor Kur'an-ı Kerim'inde. Müminin Suresi 44. ayet-i kerimede diyor ki biz bütün kavimlere Resuller gönderdik ve ard arda gönderdik. Bütün kavimlere gönderdik, Resuller gönderdik, ard arda gönderdik. Hangi kavme Resulleri geldiyse o kavimdekiler o Resulü mutlaka inkar ettiler diyor Allah-u Teala.

Ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün etrafındaki insanlara Allah'a mülaki olmayı dileyin demiş. Yoksa demiş şirkten kurtulamazsınız. Onun için Allah Teala müşriklere diyor. O muhtevanın sahiplerine. Şura suresinin bu 13. ayet-i kerimesi bize çok şey söylüyor. İnsanların şirkte olduklarını, Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe insanların şirkte olduklarını söylüyor. Ve Hz. İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman orada üç esas görürüz. Birincisi vahdet, Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Hz. İbrahim'in Hanif dini tek Allah'a dayanır. İkincisi tevhid, Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyenler o tek fırkanın dışında kalanlardır. Kurtuluşları da mümkün olmaz. Sadece onlar tek fırkanın mensupları Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler, onlar tevhid dininin sahipleridir. Bu tevhid sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Onun dışındakiler tevhidin dışında kalanlardır. Üçüncü esası Hz. İbrahim'in Hanif dininin teslimdir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Ruhun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 26. basamakta, iradenin teslimi 28. basamakta gerçekleşir. Böylece 4 teslim söz konusudur. Ve kişinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmesiyle son bulur. Görülüyor ki Allah Teala açık bir şekilde bunları Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara bildirmiş. Bu durumda muhtevaya baktığımız zaman tek bir şeriat görüyoruz. Bu söylediğimiz standartlardan oluşan tek bir şeriat. Vahdet, tevhid ve teslim. Bu teslimde ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi yer alır. İşte bu minval üzere devam eden bir dünya hayatı söz konusu. İnsanlar Allah'ın dinini unutmuş durumdalar sevgili kardeşlerim. Dinlerin var olduğunu zannediyorlar.
Hem de senin dinin başka, benim dinim başka diyorlar. Aslında ikinci bir din Allah-u Teala tarafından asla vaz edilmemiştir. Bütün peygamberlere Allah-u Teala'nın vaz ettiği, koyduğu, emrettiği din o dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İnsanlar yakın gelecekte kendi dinlerinin farklı bir din olduğunu zannetmeleri sona erecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tevrat ne diyor? İncil ne diyor? Bunlara baktığımız zaman açık ve kesin bir şekilde görüyoruz ki bir tek şeriat söz konusu olmuş Allah-u Teala tarafından. İkinci bir şeriat asla vücut bulmamış. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatıdır. Ve dinler yoktur. Bu sebeple yakın gelecekte dinlerin birleştirildiğine şahit olacağız. Bütün dinlerden, toplanan insanlardan kurulan bir müşterek heyet incelemelerini yaptığı zaman görecekler ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de yedi safayı muhtevasına almıştır. Üç kitapta da yedi safanın yedisi de farzdır. Ve üç kitapta o peygambere tabi olan kişilerin yedi safanın yedisinde yaşadığını ifade etmektedir. Tevrat'ı incelediğimiz zaman Tevrat'ta yedi safanın yedisinin de farz kılındığını görüyoruz. Hazreti Musa ve onun beraberindekilerin bu yedi safanın yedisinde yaşadıklarını görüyoruz. İncil'de de yedi safanın farz kılındığını görüyoruz. Ve Hazreti İsa ile ona tabi olanların yedi safanın yedisini de yaşadıklarını görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi, onların da hepsinin yedi safanın yedisini de yaşadıklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de farz. Üç kitaplı din yok. Bir tek din var. O din Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan de daha evvel yaşamış olan Allah'ın peygamberi Hazreti İbrahim'in dini olan Hanif dinidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a açık bir şekilde sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak kendini dine ikame et diyor. O din ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın ne dininde, yani Hanif dininin dışında bir din yaratmasının da ne de dinin muhtevasında değişiklik göremezsin diyor. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır. Bir tek dini vardır Hanif dini. Ve bütün insanlar sadece o dini yaşamakla Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmişlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, söz konusu olan
Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Allah'ın dizaynında bu din önem kazanan bir dindir.

Böyle bir dizaynda Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere bu dini öğretmiş. Ve gerçek dinin Kur'an'daki İslam'ın ne olduğunu öğretmiş. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Ve yakın gelecekte dünya üzerindeki son harflerden sonra sulh ve sükunun oluşmasını bu esas temin edecektir. Dinlerin mevcut olmaması sadece bir tek dinin mevcudiyeti ve o dini yaşamanın gereği. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din, Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Musa'nın dini, hepsinin tek bir şeriatı söz konusu. Hepsinin şeriatı aynı şeriat, tek bir şeriat. Yedi safa ve dört tane teslimden oluşan bir kainatın tek dini, yegane dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Kainatın tek dinini size bir defa daha anlatmayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız, o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin, öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız, daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız, o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde, kalbinizde, evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için, bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah size

Bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler, kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül Kayyum'dur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül vuskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki O diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin, "Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek?" demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona, "Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın?" dedi. O da, "Bir gün veya günün bir kısmı kadar," dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu, seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum," dedi. Hazreti İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" buyurdu. Hazreti İbrahim de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbimin tatmin olması için," dedi. "Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah, dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kalkmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun. Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona, bahçeye, içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah, size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük efsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın

Eğer sadakaları açıkça verirseniz, işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz, artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz, işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler! Sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz, o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız, kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse, işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler, haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculukta iseniz ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde, içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz, onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz senin mağfiretini dileriz. Ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız dediler. Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler onundur ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de onundur. Sorumluluğu onun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahaze etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. O'nun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise, biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kafirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız. Cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir savaşında çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular,
şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu hür olarak senin için
yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin, demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim, gerçekten ben onu kız olarak doğurdum, dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım, dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır, dedi. Allah da, işte böyle Allah dilediğini yapar, buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, bana bir alamet, işaret kıl, dedi. Allah, senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et, buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelimeyle seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, Rabbim, benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı, dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i, Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek. Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim, o zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm. Ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana itaat ediniz.
Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur. Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol dediler. Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah, hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciğiniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah, gerçekten O azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah, fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah, müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar, kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar, farkında değiller.
Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler, dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın, dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe, onu sana iade etmez. Bu onların, ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allahu Teala öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona Allah'a teslim olanlarız de.
Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o, ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi, Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar, Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip, ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.

0: sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız harekete geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri sıfırın evlenecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikirler ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O sıfır
4: bu tesire ulaşmanız asıldır.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Ahkâf suresinin 15. ayet-i kerimesiyle ulaşıyoruz inşallah. Allah Teala diyor ki: "Ve vassaynel insane bi valideyhi ihsana. Hamalethu ummuhu kurhan. Ve vada'athu kurha. Ve hamluhu ve fisaluhu 30 şehra hatta iza belega eşuddehu ve belega 40 seneten." "Kale Rabbi evzini en eşküre nimetekelleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdehu ve aslih li fi zürriyeti inni tubtu ileyke ve inni minel muslimin." Allah Teala buyuruyor ki: "Ve vassaynel insane, insana vasiyet ettik. Bi valideyhi, annesine, babasına, ihsana, ihsanla davranmasını. Ve vassayna, biz vasiyet ettik, el insane, insana, bi valideyhi, valide anne, ama valideyye olunca anne baba ikisi beraber oluyor. Velet çocuk, valide o veledi çocuğu dünyaya getiren anlamına kullanılıyor. Onun annesi, valideyhi ihsana, anne babasına İhsanla davranmasını vasiyet ettik diyor insana. Hamalehu, o annesi ki onu yüklendi, taşıdı. Hamalehu ummuhu, onun annesi. Kurhan, güçlükle taşıdı. Ve veda'athu kurha, ve onu güçlükle doğurdu.

Hamruhu ve onun taşınması. Fi sarihu ve sütten kesilmesi. Selasune şehra. 30 aydır. Şehir, ay demek. Şehri Ramazan, Ramazan ayı. Selasune'de 30. Onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Demek ki 9 aylık, 9 ay, 10 günlük bir süre taşınması. Geri kalan süre sütten kesilmesi devresidir. Otuz aydan normal standartlarda 9 ayı çıkarırsak 21 ay eder. 21 aydan 10 gün 91 süre içerisinde çocuğun mutlaka emzirilmesi gerekir.

Küçücük yaklaşık olarak 20 ay emzirilecektir. Tam ay olarak hesaplarsak 30 aydan 9 ay çıkarsa 21 ay. 21 aydan 10 gün eksik. Demek ki 20 ay 20 gün. İki tane 20. 20 ay ve 20 gün çocuk emzirilecektir. Tam 2 yıl değil ama 20 ay 20 gün. Hatta olduğu zaman hatta öyle ki İza o zaman Belega vali olduğu zaman ulaştığı zaman Eşuddehu ulaştığı zaman, erginlik çağına ulaştığı zaman.

Velega, o da bunu tamamlar, bali olur. Erbaine, 40 yaş. Seneten 40 sene. Belega ve tamamlar, tamamladı. Erbaine 40 seneten sene. 40 seneyi tamamladığı zaman. Kale dedi ki, Rabbi, ey Rabbim, evzini, beni başarılı kıl. En eşkure, teşekkür etmekte, şükretmekte. Nimetlere Celleti o ki enante nimete o nimet ki enamte aleyye bana enam edilmiştir ve ala valideyye ve anne babama anne babama ve bana en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve en amele salihan ve salih ameller işlemekte

Perde hu onlara razı olduğun. Ve aslih ve islah et li fi zürriyeti ve zürriyetimi ıslah et.

En iyi muhakkak ki ben tuptu. Tuptu. Tövbe ettim. İleyke sana ve inni ve muhakkak ki ben minel müslimin Müslümanlardanım. Asıl ifadesiyle muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Öyleyse burada önemli mesajlar var sevgili kardeşlerim. Birisi çocuklar için bebeklerin emzirilme süresini açık bir şekilde veriyor Allah Teala. Taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır diyor. Ana rahmine çocuk düştükten sonraki süre 30 ay. 9 ay 10 günlük bir süre çocuk annenin karnında kalır. Gelişir, doğacak noktaya gelir. Bunun 9 ayı ve 10 günü geçmiştir. Çocuk doğmuştur. Bunu 30 aya tamamlamak söz konusu. 10 günü saymayalım. Eğer 9 ay söz konusuysa demek ki 21 aylık bir süre çocuk emzirilecektir, bebek emzirilecektir. Ama 10 günde var, o zaman 21 gün olmuyor, 20 ay 20 gün oluyor. Çocuğun emzirilmesi süreci 20 ay 20 gün. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın emridir. Bizim kardeşlerimizden hangi hanım kardeşimiz bir çocuk dünyaya getirirse o bilsin ki o bebeği mutlaka 20 ay 20 gün emzirmesi lazım. Bizim bugünkü tıbbın henüz bilmediği birçok Allah-u Teala'nın gizli sırrı var. Onun için çocukların ne kadar süre anne sütüyle beslenmesi lazım geldiğini Allah-u Teala, her şeyi bilen Allah-u Teala önceden tayin ediyor. Ve de eğer Allah'ın yolundaysak Allah'ın Kur'an'daki emirlerini dinlemeliyiz. Anneler, demek ki çocuğunuzu 20 ay 20 gün emzirmek durumundasınız. Şimdi burada çocuğun büyümesi, erginlik çağına ulaşması ne zaman oluyormuş? 40 yaşında. Yaş önemli bir yaş sevgili kardeşlerim. Bizim de gerçek anlamda Allah-u Teala'nın yoluna girebilmemiz ancak 40 yaşındığımızda gerçekleşti. 30 yaşımızda bir tasavvuf ehliyle karşılaştık. Ve bize çok yardımları oldu. Ama o benden sonra gelecek dedi senin mürşidin. O ilk adımdı. Ve de 10 yıl öyle geçti. 40 yaşında da hacet namazını kıldık. Mürşidimizi Allah'tan sorduk. Gittik. Ahmet Raşit Hazretlerine tabi olduk. Tabi oluşumuz Nakşi tarikatınadır ve o tarikatın içindeyiz.

nimetlere şükretmekte bana anne ve babama verdiği nimetlere şükretmek konusunda yardım et. Ve beni başarılı kıl. Senin razı olduğun salih amel işlemekte beni başarılı kıl. Ne demek bu? Bir insanın salih amel işleyebilmesi için, yani nefsi ıslah edici amel işleyebilmesi için mutlaka mürşidine ulaşması gerekir. Kişi hacet namazını kılacaktır. Gece saat 12'den sonra, özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti aldıktan sonra mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve Allah ona mürşidini gösterecektir. Biz de Allah-u Teala'nın yolunu görürken birkaç tane namzet vardı. Onları sorduk Allah-u Teala'ya. Orası gösterildi. Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir insanın mürşidine tabiiyetle birlikte nefsi ıslah edici amel işlemesi söz konusudur. Tabi olmayan bir kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, onun kalbine Allah-u Teala nur göndermez. Cereyan almak temel şarttır. Hiç kimse kendi kendini tezkiye edemez. Mürşide tabi olmadan evvel Allah-u Teala o kişinin geleceğini önceden bildiği için onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve o kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine %2 oranında rahmet nuru gelir. Bu rahmet nuru sadece bir yolun açılması işaretidir. Bir daha o kişinin kalbine rahmet nuru gelmeyecektir. Gelecek olanlar fazıllardır. Ve bu fazıllar nefsin kalbinde %7 her birikimde kişinin ruhu, vücudundan ayrılan ve ana dergaha ulaşan ruhu her %7 nur birikiminde zemin kattan birinci kata kadar, ikinci defa %7 nur birikiminde birinci kattan ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikiminde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Yedinci katta soldan sağa 7 tane alem geçer. Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud. Ama evvela kader hücreleri var. Önce kader hücrelerine ulaşır kişiler. Birinci alem, Ümmül Kitap ikinci alem, Makam-ı Mahmud üçüncü alem, Divan-ı Salihin dördüncü alem,

Zikir hücreleri 6. alem. 7. alem ise Allah-u Teala'nın zatının olduğu yerdir. Allah-u Teala birliğindedir. Öyleyse bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman

yaparak ulaştırmıştır. Salih amel işleyerek. Zikri, mürşide tabiyetten sonra, Allah'tan mürşidini soran bir kişi, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması halinde, tabiyetten sonra zikir yapacaktır. O kişinin zikri, onu hedefe erdirecek bir noktaya ulaşacaktır. Kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmetle faz fazılların salavat nurunun taşıdığı %2 rahmet önce kalbe girer, sonra da %7 ve %7, 7 defa %7 fazıl getirir salavat nurları. Salavat nurları taşıyıcıdır. İlk getirdikleri %2 rahmettir. Ondan sonra devamlı %7 fazıllar gelecektir kişinin kalbine. Böyle bir şey için Allah-u Teala önce o kişinin kalbine imanı yazar. Kim tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu oluşur, ulaşır ve o kişinin kalbine iman yazılır. Neden iman yazılır? İman kelimesi gelecek olan, o kalbe ulaşacak olan fazıl nurlarının zıttı bir manyetik alanın sahibidir. Zıt manyetik alanlar bildiğiniz gibi birbirini çeker, aynı manyetik alanlar da birbirini iter. Zıt manyetik alanlar birbirini çeker, eksi manyetik alanlarda iki tarafında eksi olduğu, iki tarafında artı olduğu manyetik alanlarda birbirini iter. Ama bir artı ve bir eksi bir aradaysa birbirini çeker. Peki bunun önemi ne? Önemi şu, Allah-u Teala'nın kalbe yazdığı iman kelimesi bir manyetik alandır. Ve gelen nurlardan fazıllar bu manyetik alanın zıttı olan bir manyetik alandır. Öyleyse birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu temsil eder ve de birbirlerini çekerler. Böylece başlangıçta giren %2 rahmeti bir kenara bırakırsak, 7 defa %7'lik nur birikimi olacaktır kişide. İşte bu salih amel o kişiye bunu sağlar. Nefs tezkiyesi yapmayı. Allah Teala Furkan 70'te bunun kim tövbe eder diye başlayan ayet-i kerime ve salih amel işlerse, nefs tezkiyesi yaparsa, nerede tövbe eder? Mürşidin önünde tövbe eder. Allah'tan evvela hacet namazını kılıp mürşidini sorar. Sonra Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Sevgili kardeşlerim, başka bir alternatif yok. Mürşidinizi Allah'tan sormadan bunu bütün insanlara ithaf ediyoruz. Mürşidinizi Allah'tan sormadan mürşit seçmek hakkının sahibi değilsiniz. Siz mürşidinizi seçmek yetkisinin sahibi değilsiniz. Hiç kimse değildir. Sizin mürşidiniz Allah-u Teala tarafından tayin edilmiştir. Kim olduğunu Allah'tan soracaksınız. Bizim sevgili din adamlarımızın anlayamadığı nokta işte burası. Hiç duydunuz mu bizim gelin bize tabi olun dediğimizi? O zaman biz kendimize mi çağırıyoruz insanları? Mürşidinizi Allah'tan sorun diyoruz. Hacet namazı kılınacak. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece en güzel gece. Neden sonra? Evvela boy abdesti alınacak. O tertemiz hüviyette
Gece saat şimdiki saatte birden sonra kalkılacak. Hacet namazı kılınacak. Birinci rekat Fatiha, üç tane ayetel kürsi. İkinci rekat Fatiha, İlhas felaknas, teşehhüd. Üçüncü rekat Fatiha, İlhas felaknas. Dördüncü rekat Fatiha, İhlas felaknas. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Sizlere bunları anlatmak, bunları yaşayan birinin ağzından sizlere ulaştırmak. Bütün gök katlarını gören birisinin onları tarif etmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte senin razı olduğun salih amel yapmakta beni başarılı kıl ifadesi. Evvela ruhun Allah'a ulaştırılması süresini ifade eder. Nefsin kalbi %2 rahmet, %49 fazıl olmak üzere 7 defa %7. %51 nurla dolduğu zaman kişi ruhunu Allah'a teslim eder. Ondan sonra dik yokuşu tırmanacaktır. Bu, o kişinin o güne kadar devam ettiği 3 saatlik, bilemediniz 4 saatlik zikrin 18 saat zikre çıkmasını gerektirir. Onun için fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Ve bu salih amel yapmak dediğimiz işaret, ruhun da teslimini, veçin de teslimini, nefsin de teslimini, iradenin de teslimini içeriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir çocuk doğdu, şöyle dedi demekle herkesin bunu yapması lazım geldiğini işaret ediyor.

Ve bunun muhtevası dört tane teslimdir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimi daimi zikri gerektirmez ama günün 18 saatinin zikirle geçirilmesi anlamını taşır. Bir gün zikirle sağ kulağınızı yastığa dayayarak sağınıza dönerek sağınızda kıbleye gelmek üzere uyuyacaksınız ve kalp atışlarınızı kulağınızda duyacaksınız. O kalp atışları çift heceyle atar. Bu standartta atan kalbinizin her çift hecesinde dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah diyerek ön cephiniz kıbleye dönük uyuyacaksınız. Ve günlerden bir gün bir de bakacaksınız ki uyanırken de içinizdeki ses devam ediyor. Evet, diliniz kımıldamıyor. Ama içinizdeki ses devam ediyor. Kulağınızdaki basınç çift heceyle devam ediyor. O basınca paralel olarak iç sesiniz Allah kelimesini terennüm ediyor çift heceyle. İşte bu daimi zikre ulaştığınızın müjdesidir sevgili kardeşlerim. Herkes için kapılar açık. Siz Allah'a layık olmak yolunda ne kadar gayret ederseniz Allah-u Teala'dan o kadar çok yardım alırsınız. O sizin için var. Allah'ın yolunda olanları yüceltmek için, en güzeli ulaştırmak için. Kimdir en güzel? Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim olmak edenler. Sevgili kardeşlerim, insan hayatının bir cennet hayatı olması mümkün müdür? Bu dünyada evet mümkündür sevgili kardeşlerim. Kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmişse o bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Omuzlarında çok büyük vazifeler vardır. Ama o vazifeler onu rahatsız etmez. Neden? Çünkü Allah-u Teala'dan yardım alacaktır. Ve de aldığı yardım halistir, Allah'a aittir. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra artık daimi zikirden düşmez sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan kişi ulvelbap olur. Başka bir alternatif yok. Bu kişi kısa bir süre sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhla yani nasuh ve mensuh olmayan, değiştirilemeyen, yerine yenisi getirilemeyen, bir başka tövbeye kapısı açılmayan, Allah'ın katındaki en müstesna tövbeye, tövbe-i nasuha davet edilir. Bu Allah'ın huzurunda yapılan bir tövbedir. Bu noktadan sonra şeytanın o kişiyi yoldan çıkarması mümkün değildir. Çünkü tövbe-i nasuhun yapıldığı yer,
kişiyi muhlis kılar. Sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor Allah Teala şeytana. Muhlisler tövbe-i nasuhla tövbe ettikleri için Allah'ın yolundan çıkmazlar, çıkamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İstiyoruz ki Allah-u Teala'nın bu kadar güzellikleri varken hepiniz bunları yaşayasınız. Ne diyoruz? Bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle Allah-u Teala tarafından ruhunuzun Allah'a ulaştırılması onun tarafından garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size mürşid sevgisi verecek. Hacet namazını kılacaksınız. Tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta gerçekleşir. Tabi olunca nefs tezkiyesi başlar. Yetmez, tabi olunca bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Daha evvele dönelim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, o zaman hak mümin olursunuz. Bunun manası günahlarınızın örtülmesidir. Yani sıfırlanmasıdır. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dileyerek hak mümin olursa onun günahlarını örteceğini söylüyor. Günahların örtülmesi ne demek? Günahların sıfırlanması demek. Bu kişinin bir tek derecelik sevabı olsa bile günahları sıfırlandığı için o kişinin gideceği yer cennettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilek al ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dileğin sahibi olan kişinin bütün günahlarını Allah örtüyor. Amene olan ama Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir kişiye Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ki Allah sana, Allah senin günahlarını örtsün diyor. Furkanlar versin ve günahlarını örtsün. Bu furkanlar gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, görme hassasının açılması, kulaklardaki vakranın alınması, kulakların işitme hassasının açılması, kalpteki ekinetin alınması, kalbin açılması. Bunların her birisi arka arkaya gerçekleşir. O kişi daha mürşidine ulaşmadan gözleri, kulakları, kalbi, görme, işitme ve idrak etme hassaları açılmış bir insan vardır artık. Böyle bir insan mürşidini Allah'tan soracaktır. Neden böyle bir insan? Çünkü o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah mürşide ulaşmadan evvel bunları gerçekleştirmiştir. O kişiye mürşid sevgisini veren de Allah'tır. Bundan sonra kişiye irşat makamını soracaktır Allah-u Teala'dan. Ve de ona ulaşacaktır. Önde de söküp tövbe edecektir. Ve zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları onun kalbine girip kalbinde fazıllar yerleşecektir sadece. Geri kalan nurlar
ayrılacaktır. Öyleyse bu kişinin kalbine gelen, nurları getiren hangisidir? Fazılları getiren, başlangıçta %2 rahmeti getiren, sonra da fazılları getiren salavat nurlarıdır. O kişinin kalbine başlangıçta %2 rahmeti salavat nurları getirir. Sonra da getirdiği %98'e kadar ulaşan fazıllarla o kişinin nefsinin kalbini %100 nurla doldurur. Kim doldurur? Ne doldurur? Fazıl isimli nurlar, fazıllar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ayetlerin sırları konusunda bir konumuzu Ahkaf suresinin 15. ayet-i kerimesini burada inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir defa daha beraber kıldı. Konumuz İlmen yakin, aynen yakin, hakkul yakin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bilindiği gibi İslam merdiveni 28 basamak oluşturur. El-Asr suresinde bu 28 basamak 4 tane 7 basamaktan vücuda gelir. İşte ilmen yakin, aynen yakin ve hakkul yakin müessesesi 28 basamağın bütününü ihata eder. Bu 28 basamak sevgili kardeşlerim bütünü içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar ulaşan bir dizayn içerisinde bir muhteva söz konusu. Bunun öğretime müteallik kesimi ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin isimlerini alır. Aynı basamaklar. Ama bu sefer yakin açısından meseleye bakıyoruz. Allah Teala ne diyordu? Nem suresinin 83. ayet-i kerimesinde diyordu ki kıyamete yakın bir zamanda yerden topraktan bir dabbe çıkartırız ve göklerden seslenir. O mukaddes kitabın ayetlerine, o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediklerini söyler diyor insanlara. İşte o dabbe bir uydudur. Uydu gökyüzünden sesleniyor ve insanlara diyor ki siz o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediniz. İşte yakin hasıl etme müessesesi ilmel yakinden başlayarak aynel yakini ve hakkul yakini de kavrayan bir bütün oluşturur. Allah-u Teala'nın dizaynı yakin hasıl etmek istikametinde geçerlidir. Öyleyse 28 basamağın başından başlayalım. El-Asr suresine beraberce bir şekil içerisinde vermeye çalışalım. Sure şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-Asr. Asra and olsun ki. Yani zamana yemin olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminu. Ama âmin olanlar hariç. Ve amelü sâlihâti ve nefsi ıslah edici amel yapanlar da hariç. Ve tevâsav bil hak. Hakkı tavsiye edenler. Ve tevâsav bil sabr. Sabrı tavsiye edenler. Hepsi hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Böyle bir dizaynda

إيمان يقيني aynel yakini, hakkul yakini nereye oturtuyoruz? Ne diyor Allah Teala? Zamana andolsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların tümü cehenneme gidecektir. Hüsranda olanların gideceği yer cehennemdir. Ama dört tane istisna var diyor Allah Teala. Bir, aminu olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, amel-i salihat işleyenler, nefsi ıslah edici amel işleyenler, müşriklere tabi olup da nefs tezkiyesine başlayanlar. Ordunun 14. basamaktan sonrası. Tevasabil hak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler, 14. basamakla 21. basamak, 22. basamak arası. Ve tevasabil sabr, sabrı tavsiye edenler, 22. basamaktan sonrası. Ta iradenin teslimine kadar. Öyleyse ilim açısından meseleye bakarsak yakin hasıl edebilmek ilme yakin hasıl etmektir. Öyleyse ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin üç ayrı yakin kademesini ifade eder. Allah Teala ayetlere yakın olmak konusunu çeşitli ayetlerde işlemiş.

Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah Teala şöyle söylüyor: ve ca'na minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamları. Niçin kılmış? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabır sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. Buradaki yakin kademesi hakul yakin. Böyle bir kişi, huzur namazının imamı, mutlaka Rabbini görmüştür. Hakul yakin kademesi Rabbin, Allah'ın zatının görülmesiyle başlar. Mutlaka Allah'ın bütün Resulleri, bütün Nebileri Rablerini görmüşlerdir. Allah Teala onların kalp gözlerini açmıştır. Onları ilmelikinden aynen yekine ulaştırmıştır. Ondan sonra da iradelerini teslim almıştır. Huzur namazının imamlarını ise tasarruf altına almıştır Allah Teala. Ama huzur namazının imamı olmasa da irşat makamına birisi ulaşsa, kavim Resulü de olmasa, irşat makamına ulaşsa, o kişi gene hakkun yakinin sahibi olur. İse bu açıdan meselemize baktığımız zaman en büyük alanı ilmel yakinin kapladığını görüyoruz. İlmel yakin üçüncü basamaktan başlar. Nereye kadar devam eder? 21. basamağın sonuna kadar 22. basamağı da kapsar. ...23, 24, 25. basamaklar ilmel yakinin aşıldığı ama aynel yakine ulaşılamadığı bir köprüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirecektir. Bu değerlendiren insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olmaya çalışanlardır. Başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Allah onlara yardımcı olmuyor, onları seçmiyor. Onlar özellikle Allah'a karşı cephe almış insanlar ve iradelerini Allah'a karşı çıkmak yolunda kullanıyorlar. Hedefleri belli. Allah-u Teala tarafından biliniyor ki o insanlar başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmak konusunda özel bir gayretin sahipleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İkinci basamakta Allah-u Teala insanların büyük kısmını seçer. Kendisine ulaştırmayı temin etmek üzere. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse
Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın büyük kısmı seçtiğini ama bunlardan sadece Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaştırıldığını anlatıyor Allah-u Teala. Acaba sevgili kardeşlerim, ilmin başladığı nokta neresidir? İlim bir yerden başlayacaktır. Bir, kendilerine ilim verilenler var. Bir de ilim sahipleri. Kendilerine ilim verilenler, ilmi almaya başlamış olanlar. Peki Allah-u Teala kimleri ilim sahibi kabul ediyor? İlimleri sebebiyle dalalette olanları değil. Onlar kendilerine ilim verilenler de değildir. İlim sahibi de değillerdir. Riyaziyet Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerine dalalette bırakır. Öyleyse hem adamlar ilim sahibi ama aynı zamanda dalalette. Onların ilimleri üzerine Allah dalalette bırakır diyor. Yani onların ilimleri ilim değildir. O insanlar ne kendilerine ilim verilenlerdir ne de ilim sahibi olmuşlardır. İlmi kendilerine göre yorumlamış ve Allah'ın hiç hedef göstermediği bir yerlere ulaşmışlardır. Allah'ın ilmini unutmuşlardır. Ve bugün faydasız ilmin sahipleri o insanlardır ki Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu kadar bir tarif yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ilimsizlerdir. Öyleyse kendilerine ilim verilen insanlardan bir kısmı ilimsiz kalacaktır. Ya da kendilerine faydası olmayan bir ilme sahip olanlar olacaklardır. Öyleyse Allah Teala ilmi herkese verir. Herkes dilediği kadarını ilimden alacaktır. Ama ne yazık ki şeytan boş durmaz. İnsanları hem ilim öğreniyorum diye bir şeylerle meşgul kılar, hem de o insanlar realitede kendilerine faydası dokunacak olan hiçbir şeyi öğrenemezler. Ve bu dünyadan bir kara cahil olarak ayrılırlar öldükleri zaman. Kendilerine verilen ilimden nasip alamayan kesim bu. Allah Teala kendilerine ilim verilenlerden bahsediyor. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde o kendilerine ilim verilenler o kişinin mürşidin o sözleri haktan alarak söylediklerini idrak etsinler ve ona inansınlar diye diyor Allah-u Teala. Onlara ilim verildi. İrşad makamının Allah'tan aldıklarını söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah-u Teala. Ona inansınlar diye onlara ilim verildi diyor. Öyleyse burada bir ilim verilmesi müessesesi var. İşte demin söylediğimiz Yasin Suresinin 23. ayet-i kerimesindekilere de ilim verilmiş.
Ama onlar o kendine verilen ilmi hiç alamamışlar. O ilmin kendilerine hiç fayda sağlamayacak olan kesimlerini almışlar ve onunla da böbürlenmişler. Ben ilim sahibi oldum diye. Oysa ki ilim sahibi olamamışlar. İlim odur ki insanı kurtuluşa götürür. Yani felaha götürür. İlmin sonunda felahı yoksa Allah'a göre bir faydalı ilim değildir. Hangi ilim olursa olsun insanı felaha ulaştırmıyorsa, kurtuluşa ulaştırmıyorsa, cehenneme gitmeye medar oluyorsa o ilim Allah'a göre faydalı ilim değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve de dinleyenler, insanlardan her kim böyle faydalı bir ilme sahip olmak istiyorsa o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilemiyorsa hiçbir şekilde faydalı ilmin sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi faydalı ilmin sahibi olamaz. O kendisine ilim verilmişlerden birisi de olamaz. İlim onlara ait değildir. İlim Allah'a ulaşmayı dileyenlere aittir. Eğer ilmin verilmesi söz konusuysa, ilim bütün insanlığa verilir. Her indirilen mukaddes kitap bütün insanlığadır. Ama kendilerine ilim verilenler, bu ilmin kendilerine o ilmi bilenler tarafından, Allah'ın öğrettikleri tarafından verilenleridir. Bunlar da gene ikiye ayrılırlar. Bir kısmı ilimden hiç nasiplerini alamazlar. Bir kısmı ise alırlar. İşte o ilimden nasiplerini alabilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kendisine ilim verilenlerden biridir. Ama bu ilim daha ön kademede ona sunulmuştur. Her şey tebliğ ile başlar. Evvela şunu kesinlikle söyleyelim ki tebliğe muhatap olmayan kimse yoktur. Herkes mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. Ama büyük kitle tebliği reddedecektir. Ve tebliğ sahibini küçültmeye çalışacaktır. Onlar kendilerine ilim verilenler, standartlarına girmezler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tebliğe muhatap olmuştur ve tebliği kabul etmiştir. Öyleyse o noktadan itibaren o kendisine ilim verilendir. Ve bu kişi adım adım ilmin sahibi olmaya başlayacaktır. Bu kişiye ilim verilmeye başlamıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da bu talebi görmüştür, işitmiştir, bilmiştir. O kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Kişinin ilim sahibi olması bu noktadan sonradır. Çünkü Allah Teala Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesine göre bu kişi de rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Buradaki rahim esmasıyla tecellinin standartlarına bakıyoruz. Rahim esmasıyla tecelli Yusuf Suresi'nin 3. ayet-i kerimesine dayalı. Ve ma varru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç.
Onlar diyor, o Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler, onlar ancak teskiye olabilir, beraat edebilir, Allah'ın katında aklanabilir. Öyleyse bu Allah'ın rahim esması ile tecellisi ne sağlar bakalım. Allah Teala ne diyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde? Ey ameli olanlar, takva sahibi olun. Allah'laşmayı dileyin ki Allah da size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin, diyor Allah Teala. İşte Allah'ın verdiği furkanlar devreye giriyor. Bir, o kişinin görme hassasının üzerindeki gışave isimli mührü Allah Teala alıyor. Bu kişi mutlaka Allah'ın davetini icat etmiştir. Onu başlangıçta anlamamıştır. Ama Allah'ın davetine muhatap olduğu anda onu algılayamazsa kişi, onun gözleri, görme hassası örtülür. Gözlerine hicab-ı mestüre konulur. Görme hassasının üzerine gışavet adlı bir perde konulur. Kulaklarına vakıra konulur. İşitme hassası mühürlenir. Kalbine ekinnet konulur. Kalbi mühürlenir. Ve bu standartlarda bir insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar insan ilk tebliğe muhatap olduğu an itibaren Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kördür, sağırdır ve cinsizdir ve idraksizdir. Allah'a göre ölüdür. İşte bu ölüler ilimsizlerdir veya zulmani ilmin sahipleri veya faydasız ilmin sahipleri. Hepsi ölüler safında yer alır. Ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona rahim esmasıyla tecelli eder. 7 tane furkan vererek onu kör, sağ ve dilsizken gören, işiten, konuşan ve idrak eden bir hüviyete sokar. İşte burada o kişinin görmesi, işitmesi ve idrak etmesi söz konusu olur. Bu noktadan itibaren bu kişi ilmin sahibi olmaya başlamıştır. Kendilerine ilim verilenler safhasını aşıp da İlmin sahibi olmaya başlaması kişinin ancak görmesi, işitmesi ve idraki açılmasıyla mümkündür. Bu noktadan itibaren bu görme, işitme ve duyma hassası açıldığı noktadan itibaren kişi ilm ve yakinin sahibidir. Artık yakin hasıl etmek için hazır zemini vardır. Yakın hasıl etmek bu noktadan itibaren başlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelir. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında 6-7 dakikalık bir farklılık vardır sadece. Allah Teala o kişinin bütün furkan 7 tane furkan vererek görmesini, işitmesini ve idrak etmesini mümkün kılacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi artık gören, işiten ve idrak eden bir insandır. Kendisine ilim verilmiştir. İlm el yakin için ilk adımı atmıştır. Artık ilm el yakinin içindedir. Kendisine tebliğ edilen hiç kimse tebliğ edildiği an ilm el yakinin sahibi olamaz.
Tebliğden sonra Allah'alaşmayı dileyenler kulaklarının, gözlerinin ve kalplerinin açılmasıyla muhatap oldukları noktadan itibaren ilmel yakinin sahibi olurlar. Bu da olmadıkları nokta ile oldukları nokta arasındaki 7 dakikalık farklılıkla teşekkür eder. Her Furkan'da Allah Teala o kadar süreyi kullanmaz ama biz 1 dakika kullandığını düşünerek söylüyoruz. Aslında kullanmaz. Ama kişi en geniş manada 7 dakikalık bir zaman zarfında ilimsizken ilmel yakin standartların içine girer. Kendilerine ilim verilenler Allah'a ulaşmaya davetine icabete çağrılanlardır. Onlara anlatılır. İlim verilir, sunulur. Bu ilimden ne kadarını aldıkları, onların ilim sahibi, ilmel yakinin sahibi olabilmeleri için mutlak bir sonuç gerektirir. Bir insanın ilmel yakinin sahibi olabilmesi için gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete kavuşması lazım. Bu hüviyet yoksa o kişi ilmel yakinin sahibi olmaya yetkili değildir. Ve bu kişi görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlar. Sonra ne olur? Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sonra ne olur? Allah o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kalbini Allah'a çevirir. Sonra ne olur? Allah o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Sonra bu kişi zikir yapmaya başlar. Allah'ın bu kişi üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelliye başladığı için Allah'ın katına gelen rahmetle farz nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünü Allah'ın yardığı yerden geçerek kalbine ulaşır. Kalbe rahmet nuru girmeye başlar. Burada kişi 11. basamaktadır. Ve kalbinin içine rahmet nurunun girmesini, %2'ye ulaşmasını müteakip kişi huşu sahibi olur. Allah'a sorar mürşidinin kim olduğunu. Allah ona mürşidini gösterir ve irşat makamına ulaşır kişi. 14. basamak. Ve de ilmi devamlı olarak artacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğinden sonra mürşidine ulaştığında ilmel yakin konusunda gerçek bir eğitimin içine girer. İyi bir öğretim veren bir yerdeyse bu kişi dışarıda olanların kolay kolay ulaşamayacakları bir büyük ilmin sahibi olabilir. Tabiyetten sonra kişinin ilmi mutlaka geniş seviyeli, geniş çaplı olarak artacaktır. Tabiyet 14. basamakta gerçekleşir ve ruh vücuttan ayrılır. Nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi başlar, ilmi eğitimin o kişiyi hedeflere ulaştıracak olan bilgilendirme sistemi de her gün biraz daha gelişme gösterecektir. Bu bapta bu kişi nefsinde %7 nur birikimi, fazla birikimi oluştuğu zaman birinci gök katına ruhu ulaşacaktır. Nefse emare edilir. İkinci bir %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşacaktır. Nefsi levam edilir. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi mühlimede
üçüncü gökyüzüne ulaşacaktır. Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Dördüncü defa 107 nur birikiminde nefs-i mutmainneye gelir. Allah'ın verdiklerinin kendisine kesinlikle yeterli olduğunu kişi bu noktada idrak edecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan daha ötede 5. gök katında nefsi radiyededir. Allah'tan razı olacaktır. 6. gök katına ulaştığı zaman ruhu nefsi maddededir. Allah da ondan razı olacaktır. Ve de 7. defa 107 nur birikiminde ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ve bu kişi nefs tezkiyesini tamamlamış olacaktır. Başlangıçta bu kişinin nefsinde %2 rahmet birikimi oluşmuştu. Onuncu basamaktan sonra 11. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açılmıştı. Ve kalbi

hasletler, ruhun hasletlerinin paralelinde olan hasletlerin kişinin nefsinin kalbine yerleşmesi olayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir statüye dikkatle bakın ki bu sizi bu kademede 21. basamakta Allah'a ulaştırmıştır. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman birinci kesim ilmel yakin olayı tamamlanmıştır. Şimdi bu noktaya kadar bu konunun açıklamasına girelim. Allah Teala Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde nurunu tamamladığını söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde ise tıpkı diyor o nur gibi sizin içinde sizden olan bir Resulü size gönderdik diyor. Nebi Resul olarak gönderdik diyor. Ve şartları söylüyor. Yapacağı görevleri. Sizin nefsinizi size Allah'ın ayetlerini tilavet etmek için, okumak ve anlatmak için. Sizin bir, nefsinizi tezkiye etmek için. İki, size kitap öğretmek için. Üç, size hikmet öğretmek için. Dört, ve size hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyler öğretmek için. Beş. İşte ilmel yakinin içine ayetlerin tilaveti girer ve tilavetin ötesinde nefsin tezkiyesi girer. Bakara 151 bu konunun bu kısmını içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ilmel yakin neyi alır muhtevasına? Tilaveti alır. Tilavet tebliğ ile başlar. Tebliğ, tilavet, ayetlerin okunması ve anlatılması, izah edilmesi ve nefsin tezkiyesi. Fatır suresi 18. ayet-i kerime nefsin tezkiyesinin sonucunu veriyor. Diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye etmişse o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Neden kendi nefsi için yapmıştır? Çünkü nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir. Tezkiye olacak ve tasfiye olacak diye. Tezkiye yolun yarısını ifade eder. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani yarıdan fazla nur olmuştur. Şeytanın emirlerine o kişinin nefsi başlangıçta %100 açıkken şimdi nefsin kalbinin %51'i artık Allah'ın emirlerini yerine getirmek için gayrette, yasak ettiği fiilleri de işlememek üzere gayrette. Eskiden nefsin kalbinin hepsi Allah'ın emirlerine isyan ediyordu ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyordu. Şimdi ve tabii o noktada şeytan nefsin bütün boyutlarıyla hakimiydi. Ama bu noktada şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Nurlarsa sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Burası ilmel yakinin sonudur. Sonra bu kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Allah-u Teala Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki zalikel yevmül hakkı

Men şa itaze ila Rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu o yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişiye meab olur diyor Allah Teala. Sığınak olur diyor. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Bir başka ifadeyle Allah'ın zatı o kişiye meab olmuştur. Kişi de evvab olmak şerefine ermiştir. Yani ruhunu Allah'a ulaştıran ve sığınakta yok eden. Sığınağa, ruhu sığınağa sığınan kişi. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala vallahu indehu husnul meab diyor. Ve andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor. Ve bu sığınağa ulaşma, sığınma. Sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan ediyor. Orası o kişiye indi ilahide Allah'ın indinde bir teslim yurdu vermek. Enam suresi 127. ayet-i kerime. Onlara Allah'ın katında Allah'ın indinde teslim yurdu vardır. Bu bir altın tahttır. Böyle bir taht veriliyor kişiye. Sonra o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yani bu tahtı elde etmesi günün yarısından daha fazla zikre başlamadan evvelki bir olgu. Beka billah deniyor bu kademeye. Sonra kişinin ruhu Allah'ın zatında zaten yok olmuştur. Yeni bir ruh indi ilahide o kişiye bir taht ihsanıyla Allah'ın indinde baki kalmasını temin etmiştir. Sonra kişinin zikri günün yarısını aşar. Bu kişi böylece zahit olur, zühd makamının sahibi olur. Nefsin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır. Bu nurlar günün yarısına fazla zikir giderek daha çoğalacağı için bir gün %81'e ulaşır. Bu fizik vücudun da Allah'a teslimini içerir. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te fe men ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki vechini fizik vücudunu yani Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu muhsin olan kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Fizik vücudun teslimi. Burası İlmel yakinle aynı el yakin arasındaki köprünün son merhalesidir. İlmel yakin ruhun Allah'a ulaşmasıyla tamam olmuştur. Ama ilim devam ediyor. İlmel yakin seviyesinde devam ediyor. Ruhun Allah'ta yok olması, bir altın taht verilmesi, kişinin zikrinin gün yarısını aşması ve fizik vücudun Allah'a teslimi her biri birbirinin arkasından daha üst kademe bir ilmin kişinin sahibi olmasını ifade eder. Ama kişi daha üst seviyede bir ilme sahip olduğu halde aynen yakine ulaşamaz. Demek ki burası bir köprü. İlmel yakin ruhun Allah'a ulaşmasıyla zaten Allah'ın zatında yok olacaktır. Sona ermiştir. Ama aynen yakin başlamamıştır. Taht ihsanı aynen yakin başlamamıştır.
fizik vücudun teslimi aynen yakin başlamamıştır. Aynen yakinin özelliği ne, niçin başlayamıyor? Aynen yakinin özelliği bir tane değil. Özelliklerinden bir tanesi daimi zikrin sahibi olmak. Bir kişi daimi zikrin sahibi olmadıkça aynen yakinin sahibi olamaz. Yani kalp gözüyle görerek yakinin. Halbuki bundan evvel de kalp gözü açılabilir kişinin. Bu köprü üzerinde birçok kişinin kalp gözü açılmıştır. Bir kısmının da kalp kulağı açılmıştır. Bazılarında da hem kalp gözü hem kalp kulağı beraberce açılmıştır. Bu kişiler arif olmuşlardır. Arif olmuşlardır bu kademede ama aynen yakinin sahibi olamamışlardır. Öyleyse ilmel yakinin sahipleriyle aynen yakinin sahipleri arasında ne fark var? Şu fark var. Aynel yakinin sahiplerinin birinci özellikleri daimi zikre ulaşmaları. Bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması ikinci özellikleri. Halbuki ilmel yakin boyunca nefsin kalbinde afetler hep vardır. Aynel yakinde yok olur. Öyleyse bu noktaya kadar kişi aynel yakine ulaşamamıştır. İlmel yakin de o bundan evvel tamamlanmıştır. Ama aynel yakine girilmediği için kişi ilmel yakinin hudutlarında kalmıştır. Ama ilmel yakini aslında aşmıştır. Ruhun Allah'ta, Allah'a ulaşması ve yok olması ilmel yakinin ilim olarak sonudur. Ama kişi bir taraftan da bu geçen süre içerisinde zikri artarken geçen zaman parçasında giderek ilmini de arttırıyor. Ama artan ilmi aynel yakine eklenmiyor. İlmel yakinin ilaveleri arasında. Öyleyse buradaki birine veya diğerine ait olamamanın özelliği her ikisi de aynı kademede görülebiliyor. Yani aynel yakinin bir özelliği kalp gözünün açılması, ikinci özelliği kalp kulağının açılması, bu dört basamağın birinde her an vücuda gelebilir. Ama vücuda geldi diye kişi aynel yakinin sahibi olamaz. Veya vücuda gelmeyebilir ama vücuda gelmedi diye de aynel yakin standartlarını kişinin açtığı inkar edilemez. Çünkü ilmi, ilmel yakin seviyesini yani tilaveti ve nefs tezkiyesini aşmıştır. Nefs tezkiyesi %51 nur birikimiyle bitmiştir. Bundan sonra o kişiye kitap öğretilecektir. Yani Kur'an'ın ruhu öğretilecektir. Öyleyse Kur'an'ın 7 tane ruhunun öğretildiği bir dizayn söz konusu.

Bu yedi tane ruh, Kur'an'ın yedi tane ruhu. İlmen yakini de aynen yakini de kapsar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı Kur'an'ın yedi tane ruhunun öğretildiği makam. Bundan evvel Kur'an'ın lafzı öğretilmişti. Nereye kadar? O kişinin nefsini tezkiye ettiği noktaya kadar. O noktaya kadar kişiye Kur'an'ın lafzı öğretilmişti. Nefs tezkiyesi de lafız müessesesi içerisinde tamamlanmıştı. Şimdi kitabın öğretilmesi, kitabın ruhunun öğretilmesi anlamına geliyor. Öyleyse ilmel yakini aşan bir müessese var. Artık ruha girilmiş ama öbür tarafta da daimi zikre ulaşılamamış. Ruha girilmiş. Ruha girilmesi ilmel yakinin ötesinde olduğunu gösterir. Ama daimi zikre ulaşamamış kişi o zaman aynen yakine ulaşamamıştır henüz. Bu sebeple burası bir köprüdür. Kitabın ruhunun öğretilmeye başlandığı ama daimi zikre ulaşılamadığı, yedi tane vasfın sahibi olunamadığı bir dizayn. Öyleyse kitabın öğretilmesi, kitabın ruhunun öğretilmesidir. Yedi tane ruhun bir kısmı kitabın öğretilmesidir. Bir kısmı hikmetin öğretilmesidir. İşte başlangıçtaki dört kesim irade ruhumuzu Allah'a ulaştıktan sonra ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması, fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz nokta. Bunların hepsi Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Ama hikmete ulaşılamamıştır. Hikmetin öğretilmesi aynel yakini açtığınız, hakkul yakini açtığınızı aynel yakini ulaştığınızı gösterir. Hikmet aynel yakinin standartları içindedir. Hikmete ulaşmadan evvel kişi aynel yakinin sahibi olamaz. Öyleyse aynel yakinin sahibi olan kişiyi inceleyelim şimdi. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi oluşu. Bu sebeple ikinci özelliği nefsinin kalbinde hiç afet kalmamışı, kalmaması. Bunun muktesef hakkı olarak o kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı da açılmıştır. Peki bunun ötesinde bu kişi bu dört temel şartın ötesinde üç tane de vasıf şartı kazanmıştır. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile konuşabilmektedir. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikirde olduğu için devamlı bir hayrın sahibidir ve ehli hikmet olmuştur. Hikmetin sahibidir. İşte aynel yakini dizayn eden faktör budur. Aynel yakin bu standartlar içinde geçerlidir. Hikmetin sahibi olmalıdır kişi. Daimi zikrin sahibi olmalıdır. Bu iki vasıf mutlaka var olmalıdır. Kalp gözü ve kalp kulağı açık olmalıdır kişinin. Ancak o zaman bu kişi hikmet ehlidir. Burası Kur'an'ın ruhuna gerçekten lafza aşıp Kur'an'ın ruhuna gerçek anlamda hikmet kademesinde girmeyi ifade eder. Burada hikmet artık söz konusudur. Kişi gerçek anlamda hikmetin sahibi olmuştur. Yani aynen yakin burada bütün boyutlarıyla görünür. Ve birinci aşamada ulul elbab makamında bu kişiye kalp gözü açık olan bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir.
Sonra hikmetin ikinci kademesine geçilir. Birinci gök katından itibaren 7 tane gök katı gösterilir. Göklerin melekûtu gösterilir. Her bir gösterimde bu makamın, yani hakkul aynel yakinin bir başka özelliği oluşur. Aynel yakinin bir özelliği de o kişinin artık kalbinin müzeyyen olmasıdır. Kalbindeki bütün afetler yok olmuştur ve kalp hemen müzeyyen olmaya başlamıştır. Ulu'l-Elbab'da 7 kademe, İhlas'ta 7 kademe, 14 kademe müzeyyen olacaktır kalp. Bundan sonra kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Sitret-i müntaha kişiye gösterildiği an Allah onu mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Bu davet o kişiyi aynen yakinin daha üst kademesine ulaştırır ama hakkul yakine ulaştıramaz. Bu daha üst kademede o kişinin günahları örtülecektir. O kişiye salah nuru verilecektir. Neden sonra? Evvela yapılması lazım. Allah-u Teala'nın yaptığı şey o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmesidir. Bundan sonra o kişinin günahları örtülecektir. Daimi zikrin bu kademesinde. Ondan sonra salah nuru verilecektir ve günahları sevaba çevrilecektir. 4 defa müzeyyen olmak da burada geliyor. 14 kademe Ulu'l-Elbab ve İhlas kademesinde müzeyyen olmuştu kalp. 4 kademede burada müzeyyen oluyor ve kişi irşada ulaşıyor. Peki irşada ulaşınca bu kişi hakkül yakinin sahibi olur mu? Hayır, olmaz. Hala aynel yakinin içindedir. Ne zaman o kişi iradesini de Allah'a teslim ederse o zaman hakkul yakinin sahibi olur. O zaman hakkı görür. Hakkul yakin hakkı görme yeteneğinin sahibi olmak demektir. Bir hakkın takvanın sahibidir kişi. Hakkı tukatihi takvanın sahibidir. Hakkul yakin takvasının sahibidir. Allah Teala böyle insanlar için diyor ki وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ölme, önce Allah'a teslim, hükmüyle teslim ol, ondan sonra öl. Buradaki teslim, ruhun ve cinsin, nefsin ve iradenin de teslimini gösterir. İşte sadece o insanlar, hakka tukati takvanın sahipleri. Onlar yedinci safhaya, hakkul yakine ulaşırlar. Bu Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin sonudur. Resullerin ve nebilerin dışındaki insanların ulaşabilecekleri en yüksek mertebe burasıdır. Salah makamının 5. kademesi. 6. kademesinde Resuller vardır. Her kavimdeki Resuller, kavim Resulleri. 7. kademesinde de devrin imamları vardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin müesseseleri birbirinden farklı özellikler gösterirler. Ve de aslında bunların hepsinin bir saatlik bir programın içine girmesi gördüğünüz gibi biraz zor oldu. Gene aynel yakin ve hakkul yakin kademeleri gerekli boyutta açılamadı. Allah-u Teala hakkul yakin sahipleri için ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ifadesini kullanıyor. Devrin imamlarından bahsediyor mesela. Hakkul yakinin sahiplerinden bir grup. En üst seviyede olan devrin imamıdır. Hakkul yakinin
en üst noktasında olan kişiler devrin imamlarıdır. Ve Nebi Resul iseler zaten otomatik olarak devrin imamıdır. İkinci bir kişi yoktur devrin imamı olabilecek. Aralarından seçsin de Allah-u Teala onu devrin imamı yapsın. Böyle bir olay yok. Çünkü bir tane peygamber vardır. O peygamber varsa mutlaka devrin imamı odur. Ama eğer peygamber yoksa o zaman Allah-u Teala bütün kavimlerdeki Resullerden bir tanesini devrin imamı olarak seçer. Ve devrin imamı olarak seçtiği bu kişiyi görevle tayin eder, devrin imamlı göreviyle. O kişi bir peygamber değildir. Bir nebi resul değildir. Bir veli resuldür, evliya resuldür. İkisi arasında çok büyük bir farklılık var. Nübüvvet müessesesi bir defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sona ermiştir. Peygamberlik onunla beraber bitmiştir. 1400 seneden beri dünya üzerinde peygamber yoktur. Bir daha olması da hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin müessesesinin bütün boyutları bu standartlar altında beyan ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إياك نبيل uzaklaştır. Biraz küçük. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أذن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah Teala beraber kıldı. Bir Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Konumuz Resul Nebi. Bu konuşmayı birçok yanlışlıkları önleyici bir konuşma olarak düşünüyorum. Çünkü Kur'an hakikatleri üniversitelerimizde öğretilen akaid kaidelerine genel kabul görmüş olan standartlara uymuyor. Allah başka şey söylüyor, akaid başka şey söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Resul kavramı Kur'an-ı Kerim'de nebiler içinde, resuller içinde, yani veliler içinde kullanılmıştır. Yani veli dediğimiz zaman veli resuller her zaman var olmuştur. Şu anda da bütün kavimlerin içinde, dünyada ne kadar kavim varsa, ne kadar millet varsa, bütün milletlerin içinde onların kendi lisanlarıyla o Ra halkına hitap eden Resuller şu anda hayatta ve tebliğlerini yapıyorlar. Biliyorsunuz ki Nebilerin sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şunu söylüyor. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Nebilerin mührü diyor Allah-u Teala. Hatemül Enbiya diyor. Nebilik onunla hitam buluyor diyor. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi aynı kökten geliyor. Hitam sona ermek demek. Hitama ermek, sona ermek demek. Hatim de baştan sonuna kadar Kur'an'ın okunması anlamına gelen bir kelime. Sonuna kadar okununca hatim oluyor. Bir son ifadesi var. Hatim kelimesinde, hitam kelimesinde. Öyleyse Nebilerin sonuncusu 14 asır evvel yaşadı. Kıyamete kadar geçecek olan devrede hiçbir zaman artık Nebi gelmeyecek. 14 asırdır gelmediği gibi bundan sonra da gelmeyecek. Yani
14 asır evvelden kıyamete kadar geçecek zaman parçası içinde hiçbir nebi dünya üzerinde ve kainat üzerinde mevcut olmayacak. Son nebi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, akaid, Resul ve Nebi konusunda ne diyor? Gelin beraberce bakalım. Bir, bütün Nebiler Resuldür diyor. Aynen Kur'an-ı Kerim hakikatini söylemiş oluyorlar. Gerçekten bütün Nebiler Resuldür. İki, bütün Resuller Nebidir diyorlar. Bütünüyle yanlış. Bütün Resuller Nebi değildir. Resullerin bir kısmı Nebidir, bir kısmı Velidir. Öyleyse hatta nübüvvetle veya Risaletle hiç alakası olmayan kişilere de Kur'an-ı Kerim'in Resul ismine, Resul adıyla bahsettiğini görüyoruz. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler

İkinci kaide, akaidin ikinci kaidesi, ikinci temeli yanlış. Bütün Resuller Nebi değildir. Üçüncü temele bakalım. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yani buradan kasıt şeriat kitabıysa yanlış. Bir defa bütün Resuller peygamber değildir. Orası yanlış. İkincisi de bütün Resullere Allah-u Teala kitap vermemiştir. Bu tarafı da yanlış konunun. Son noktada şunu görüyoruz. Bütün Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ve Resullere verilen kitaplarla idare etmek mecburiyetindedirler deniyor. Tamamen yanlış. Tam aksine bütün Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ve Resuller, Nebi olmayan Resuller de var ve kitapta verilmemiş olan birçok Resul şu anda dünya üzerinde bütün milletlerin içinde yaşıyor. Öyleyse dört ayrı açıdan akaide baktığımız zaman burada büyük yanlışlar görüyoruz. Bu yanlışların muhtevası açık ve kesin. Şimdi baştan başlayalım. Tamamen Kur'an-ı Kerim'e uygun olan dört tane temelden sadece bir tanesi. Bütün Nebiler Resul'dür. Evet, aynen doğru. Kur'an-ı Kerim'e %100 uyum sağlayan bir akaid kaidesi. Bütün Nebiler gerçekten aynı zamanda Resul'dür. Tamam. Şimdi ikinci kaideye geçiyoruz. Bütün Resuller Nebidir diyor üniversitelerimizde okunan ders kitapları. Akaidin ikinci temel kaidesinde bütün Resuller Nebi değildir. Öyleyse birçok cepheden farklılıklar görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvela Risaletle hiçbir alakası olmayan kişilere de Kur'an'ın Resul adıyla hitap ettiğini görüyoruz. Ayet-i Kerime Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Firavun dedi ki sen Yusuf'a git emrimi tebliğ et. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Kim bu? Mümin olmayan birisi bir defa. Bir kafir ve bir kafir olan Firavun'un herhangi bir ulağı. Yani sağa sola haber gönderdiği bir kişi, bir ulak. Hiç kimse herhalde böyle bir ulağın peygamber olduğunu iddia edemez. Öyleyse bütün Resuller demek ki Nebi değil. Birinci ayrım, bu ayrım. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi bu ayrımı kesinleştiriyor. Ve ikinci ayrım. Allah-u Teala meleklerden meleklerden Resul tayin ediyor. Biz insanlardan ve meleklerden Resul tayin ederiz diyor Allah-u Teala, beyaz ederiz diyor. İnsanlardan da meleklerden de Resul tayin ederiz diyor Allah-u Teala. Vazifeli kılarız, beyaz ederiz. Öyleyse meleklerden
bir peygamber hiç olmamış. Hazreti Cebrail'e, Cebrail Aleyhisselam'a Allah Teala Resul diyor. Resulüm diyor. Ama Cebrail Aleyhisselam bir nebi değildi, bir peygamber değildi. Sadece Resul'dü. Ve başka melekleri de Allah-u Teala'nın vazifelendirdiğini görüyoruz. Hazreti Lut'a gönderdiği, başka kavimlere gönderdiği melekler söz konusu. O meleklerin de Resul olduğunu görüyoruz ilgili ayetlerde. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu konudaki ikinci açıklaması, meleklerden de Resullerin var olduğu. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki, ey insanlar ve cinler, sizlerin arasından Resuller gelmedi mi diyor. Öyleyse cinlerden de Resullerin var olduğunu görüyoruz. Cinlerin arasında da Resuller var. Ama Nebiler yok, Peygamberler yok. Öyleyse evvela Resulleri, Nebi olmayan Resulleri ikiye ayırıyoruz. Bir, Risaletle görevli olmayanlar. Yusuf Suresi'nin 50. ayet-i kerimesiyle o konu bitiyor. Bir de Risaletle vazifeli olanlar, melek Resuller, cin Resuller. İki ayrım da buradan geldi. Sonra Allah-u Teala diyor ki cin 26'da, Allah gaybı bilir. Hiç kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşan hariçtir diyor. Demek ki Resuller arasında rızaya ermemiş olanlar var. Rızaya ermemiş bir peygamber düşünebilir misiniz? Rızaya ermemiş bir peygamber, nebi. Böyle bir şey mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala bir muhteva olarak insanlardan Resullerini seçerim diyor. Resullerimi seçerim diyor. Vazifeli kılarım diyor. Öyleyse bu baptan baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bir ayırımıyla karşı karşıyayız. Müminun Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve Hazreti Musa'dan sonra da diyor, bütün kavimlere Resuller göndermekteyiz. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur. Bütün kavimlerde demiş oluyor Allah-u Teala, Resullerimiz vardır her devirde ve Resulsüz geçen hiçbir günü olmaz hiçbir kavmin. Yani bunun manası, hangi kavimde bir Resul ölürse Allah-u Teala derhal onun yerine o kavimden başka birisini
Resul tayin ediyor. Ve Müminin 44'te aynı ayette şu açıklamayı da yapıyor Allah Teala. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler istisna olmaksızın bütün kavimler Resullerini yalanladılar, inkar ettiler diyor Allah Teala. Bütün kavimler Resullerini yalanladılar, inkar ettiler diyor. Öyleyse bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşamakta. Ama dünya üzerinde artık Nebi yok. 1400 senedir Nebi yok. Bundan sonra da olmayacak. Öyleyse bütün kavimlerde yaşayan Resuller şu anda yaşamaktalar. Peygamber mi? Nebi mi onlar? Hayır, Allah Teala Nebi değil diyor. Onlar Resul diyor. Bakara suresinin 83. ayet-i kerime, 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere ard arda resullerimizi göndeririz diyor ve İsrail kavmine hitap ediyor. Size diyor gelen resullerimizin bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da inkar ettiniz. Nefsinize ağır gelen şeyler size söylediği için, nefsinizin hoşlanmadığı şeylerle size emrettiği için. Öyleyse, Resuller şu anda da bütün kavimlerde var ama bugün dünya üzerinde bir nebi mevcut değil. Her kavimde şu anda Resul yaşıyor. Öyleyse bu noktadan hareket ettiğimiz zaman bütün insanlığın yaşadığı devrelerde hangi kavimde insanlar varsa o insanların arasından birisini Allah-u Teala mutlaka Resul tayin etmiş. Bütün milletlerde bütün zamanlar boyunca. Çünkü buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe, vazifeli kılmadıkça hiçbir kavmi cezalandırmayız diyor. Azap etmeyiz diyor. Biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Hiçbir kavme azap etmiyor. Külli kavmin min Resul de diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Böylece görüyoruz ki yeni bir ayrım daha çıkıyor ortaya. Resuller devamlı. Dünyada Resulsüz geçen hiçbir ülkede hiçbir gün yok. Bütün kavimlerde Resul var. İnsanlık tarihi boyunca da hep var olmuş. Ama nebilere baktığımız zaman öyle değil. Hazreti Musa'dan 2000 sene sonra geliyor Hazreti İsa. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İki peygamber arasında 2000 yıl, ikinci ile üçüncü arasında, yani Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam arasında 600 yıl peygambersiz geçmiş, fetret devri. Dikkat edin, Resuller arasında fetret devri yok. Nebiler arasında fetret devri var. Öyleyse şu anda bütün dünyada yaşayan Resuller, onların hiçbirisi Nebi değil. Hiç kimse de böyle bir iddiada bulunamaz. Ama şu anda bütün kavimlerde Resullerin yaşadığını Allah net olarak söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz diyor. Arada fetret devirleri olmaz diyor. Öyleyse
insanlık tarihi boyunca her kavimde Resul bulunmuş. Dikkat edin, kıyamet günü bütün insanlar ya cenneti ya da cehennemi dolduracak. Yani insanlardan bir kısmı cehennemi dolduracak, bir kısmı da cenneti dolduracak. Boş yer yok. Ve yaşamış olan, insanlık tarihi boyunca yaşamış olan bütün insanlar bu iki yerden birine gidecekler. Ve Allah-u Teala diyor ki, biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Herkes kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazlaysa, herkesin gideceği yer cehennemdir. Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan herkes, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, mutlaka cehenneme girecek. Öyleyse, insanlık tarihi boyunca yaşayan insanların hepsi cehenneme gideceği için, hiçbir devre olmayacak insanların cehenneme gitmediği bir devre. İnsanların cehenneme gitmediği bir kavim hiç olmayacak. Hangi devirde yaşarsa yaşasın kavim. Çoğu, insanların çoğu, bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka cehenneme gidecek. Öyleyse cehennemdeki insanlar bütünü temsil ediyor. Böyle bir dizaynda o insanların cehenneme atılması kesin olduğuna göre, onların bulunduğu zaman parçasında, onların bulunduğu kavimde mutlaka Resul yaşamış. Yaşamış ki Allah-u Teala cezalandıracak o insanları. Yoksa cezalandırmaması lazım ki böyle bir kavim yeryüzünde de mevcut değil, dünyamızda da mevcut değil, kainatta da mevcut değil. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki söylediklerinin sadece bu dünyaya ait olduğunu zannetmeyin. Kur'an-ı Kerim universaldir. Kainat şumuldür. Bütün kainata hitap eder. Bu açıdan olmak üzere Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Habibim seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Yani sadece bu alemle, dünyada verilen bu gezegene aitsin demiyor. Bütün alemler için rahmetsin diyor sen. Bütün kainat için yaratılmış. Bütün nebiler kainata aittir. Ama nebilerin dışındaki resullerin hepsi sadece kendi milletlerinin resulüdür. Öyleyse bir bariz farklılık söz konusu. Her kavimde yaşayan resullerin hepsi resuldür. Bugün yaşamakta olan bütün resuller sadece veli resuldür. Hiçbirisi Nebi Resul değildir. Ve insanlık tarihi boyunca fetret devirlerinde Nebi olmadığı halde bütün kavimlerde Resuller gene mevcut oldular. Nebiler de zaten aynı anda kendi kavimlerinin Resulüdür. O kavimde başka bir Resul yoktur. Nebi Resul kendi kavminin Resulüdür ve kainatın peygamberidir. Ama Veli Resul kendi kavminin Resulüdür normal standartlarda. Peki bunun ötesinde bir durum olabilir mi? Evet, olabilir. Nebilerin mevcut olmadığı zaman parçalarında Veli Resullerden, her kavimde bir Veli Resul mutlaka var. O Veli Resullerden bir tanesini Allah-u Teala seçiyor ve huzur namazının imamlığına tayin ediyor. Huzur namazının imamı olmak. Öyleyse böyle bir dizaynda
huzur namazının imamlığı söz konusu. Nasıl bir şey bu? Allah-u Teala'nın indi ilahisinde imamlık etmek insanlara ait olan bir vecibe, sadece insanlardan ve hayatta olan birisi orada görev yapabilir imam sıfatıyla. Huzur namazının imamı Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Ve bunun peygamber olmayanları, peygamber olmayarak huzur namazının imamlığına seçilenler, Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوقِنُونَ İnsanlardan, onlardan imamlar seçeriz diyor Allah-u Teala. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin. Ve sabrın sahibi oldukları için. İnsanları hidayete erdirecek olan imamlar, huzur namazının imamları, peygamberlerden olmayanlar için bu ayeti kullanıyor Allah-u Teala. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ise peygamber isimleri veriyor. Hazreti Yakup, Hazreti İsmail. Bakalım isimlere beraberce.

Enbiya suresi 73. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Ve vehebna lehu İshak." Ona İshak'ı verdik ve Yakup ve Yakub'u verdik. Nafile. O istemeden verdik diyor Allah Teala. Ve küllen cealna salihin. Onların hepsini salihler kıldık. Kim? Bir evvelki ayette 71. ayet-i kerimede Allah Teala Hazreti Lüt'ten bahsediyor. 69. ayet-i kerimede Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Ve 72. ayet-i kerimede Hazreti Lut'a İshak'ı ve Yakub'u verdiğini söylüyor Allah Teala. İbrahim'e hem İshak'ı hem de Yakub'u karşılıksız olarak verdik diyor. Ve onlar da onları salihlerden yaptık. Ve 73'te de diyor ki: "Ve cealnahum eymeten." Onları imamlar kıldık diyor. Onlardan imamlar kıldık demiyor. Onları peygamberleri, nebileri imamlar kıldık diyor Allah Teala. Tıpkı secde 24'te olduğu gibi, ama orada onlardan imamlar kıldık diyor. İnsanlardan seçiyor. Biz bir kısmını imam kılıyor ama peygamberler olunca onları imamlar kıldık diyor. Bütün nebiler, bütün peygamberler devirlerinde, yaşadıkları devirde huzur namazının imamıdırlar. İşte Allah Teala Hazreti Lut'tan bahsediyor, Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Hazreti İbrahim'e İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u ihsan ettik diyor. Ve onları diyor imamlar kıldık, onlardan demiyor. Burada peygamberlerin hepsinin imam olduğu kesin bir açıklama olarak çıkıyor ortaya. Yehtüne ve cealnâhüm eymeten, onları imamlar kıldık. Yehtüne bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Ve evhayna ileyhim fiilel hayrati. Ve onlara hayırlı işler, hayırlı fiillerde bulunmalarını vahyettik. Ve ikamet salatı ve namaz kılmalarını vahyettik. İta'ez zekat, zekat vermelerini vahyettik. Ve kânü lena abidin. Ve onlar bize kul oldular diyor Allah Teala. Böylece görüyoruz ki Allah Teala nebilerini doğrudan imam tayin ediyor huzur namazının imamlığına, ama nebi olmayanları huzur namazının imamlığına seçerek tayin ediyor. Niçin seçiyor? Çünkü her kavimde Resul var. O Resullerden bir tanesini seçmesi lazım. Onun için onlardan diyor, her kavimdeki Resullerden imamlar kılarız diyor. Yani biz seçeriz onları ve imam kılarız diyor. Huzur namazının imamı kılarız. İşte bu devirde de bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. O Resullerden bir tanesi de, ki hepsi veli Resuldür. Hiçbirisi tabiatıyla nebi değildir, peygamber değildir.

Kainat için vazifeli kılındığını görüyoruz. Ama bütün kavimlerdeki Resuller kendi kavimleri için Resul. Onlardan sadece huzur namazının imamlığına tayin edilenler alemlere huzur namazının imamı olarak namaz kıldırmakla vazifeliler. Demek ki aslında kendi kavminin Resulü o kişi ama huzur namazının imamlığına vekaleten tayin edilebilir. Tayin edildiği zaman kainatsal bir görevi oluyor. Ama bir veli Resul. İşte şu anda huzur namazının imamlığı devam ediyor. Ama bir veli Resul tarafından artık Nebi Resul yok. 14 asırdır yok. Bundan sonra da olmayacak. Peki bu kadar mı ayrımlar? Hayır, bu kadar değil. Bilelim ki İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala bütün kavimlere Resul beyaz ediyor. Her bir evvelki Resul öldüğünde yeniden Resul'ü bahsediyor, vazifeli kılıyor. O kavmin lisanıyla o kavimdekilere hitap etsin diye onları kendi lisanlarıyla gönderiyor Allah Teala. Hiçbir kavme hiçbir Resul göndermemişizdir ki diyor Allah Teala İbrahim 4'te kendi kavminin lisanıyla onlara beyanda bulunsun diye onları göndermiş olmayalım. Öyleyse bütün nebiler de kendi kavminin Resulüdür. Kendi kavmi için kendi lisanını kullanacaktır. Ama bütün kainat tarafından da o peygamber Resuller, nebi Resuller bilinmekteydiler. Öyleyse bir başka ayrım nebi olmayan Resullerle nebi Resuller arasında nebi Resullerin arasında fetret devirleri vardır. Ama nebi olmayan resuller arasında fetret devirleri yoktur. Nebi olmayan resuller devamlılık gösterirler ama nebi olan resuller devamlılık göstermezler. Söylediğimiz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kendine emir gelen Hazreti İsa'nın arasında 600 yıl var. Hazreti İsa ile Hazreti Musa'nın arasında ise 2000 yıl var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın ayrımlar yaptığını görüyoruz. Resuller, nebi olmayan resuller, ne kadar çok cepheden görüyorsunuz ki nebi olan resullerden ayrılıyor. Bu ayrımlardan bir tanesi de nebi olmayan resullerin ve nebi olan resullerin vazifeleri açısından. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kema erselna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayetina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu talemun. Ne diyor Allah Teala? Tıpkı diyor 150. ayet-i kerimede, bir evvelki ayet-i kerimede nimet olarak gönderdiğim gibi size de diyor sahabeye, size de sizin aranızdan bir resul, bir nebi resul irsal ettim, gönderdim diyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye birinci görevi. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye ikinci görevi. Size kitap öğretsin diye üçüncü görevi. Size hikmet öğretsin diye dördüncü görevi.

size hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye beşinci görevi. Öyleyse Nebi Resuller beş görevin sahipleridir. Ama Nebi olmayan Resuller dört görevin sahipleridir. İşte Cuma 2. Biz bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahs ederiz. Onlara bizim ayetlerimizi, Allah'ın ayetlerini okusunlar diye. Bir, onların nefslerini tezkiye etsinler diye. İki, onlara kitap öğretsinler diye. Üç, onlara hikmet öğretsinler diye. Dört, hikmetin ötesini öğretme görevi yok. Bütün kavimlerdeki Resullere böyle bir görev verilmiyor. Dört görevin sahipleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaç tane farklılık oldu? Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'nın dizaynında nebilerle, nebi olan resullerle, veli olan resuller arasında çok kesin bir ayrılık söz konusu. Öyleyse akaidin ikinci kaidesi en az yedi cepheden çürümüş vaziyette. Kellem yekün. Yani bütün Resuller Nebidir ifadesi kesinlikle yanlış. Bütün Resuller Nebi değildir. Yanlış olmadığını iddia eden birisi olursa onu memnuniyetle dinleriz. Biz sadece Kur'an ayetlerini söyleriz ve ispat ederiz ki olayın aslı budur. Ve insanların el yazması kitaplarının sonucunda ortaya çıkan akaidin bu ikinci temeli mevcut değildir. Bütün Resuller Nebi değildir. Şimdi gelelim üçüncü safhasına konumuzun. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Diyorlar ki bütün nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Ve kendilerine kitap verilen Resullerin kitaplarıyla, şeriat kitaplarıyla amel ederler. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değil, kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. İşte Allah-u Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. Bütün nebileri huzurunda topladığını söylüyor Allah-u Teala. O zaman ki diyor, biz bütün nebilere demiştik ki, bütün nebilerden misak almıştık diyor. Onlara dedik ki diyor Allah-u Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bütün nebileri Allah-u Teala topluyor, onlara kitap verdik ve hikmet verdik diyor size. Kitap verdik ve hikmet verdik. Öyleyse bütün nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, tam aksine kitap verilen peygamberlerdir. Öyleyse akaidin üçüncü temel kaidesi de iflas etmiş durumda. Kellem yekün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın
dizaynına baktığımız zaman dördüncü faktöre de beraberce ulaşıyoruz. Bütün Resuller kendilerine verilen, kitap verilen peygamberlerdir diyor. Yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler değildir. Kitap verilmeyen peygamberler de değildir. Bütün Resullerin peygamber olduğunu iddia etmek zaten geçersiz, söyledik. Ve Resullerin diğer özelliği kendilerine kitap verilenler olması. Kur'an-ı Kerim'de kitapların hep nebilere verildiğini Allah-u Teala söylüyor. Şeriat kitaplarından bahsediyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebidir. Ona Kur'an-ı Kerim verilmiştir. İşte Hazreti İsa nebidir. Ona İncil verilmiştir. İşte Hazreti Musa nebidir. Ona Tevrat verilmiştir. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerine kitaplar verdiğini söylüyor isim isim. Hazreti İsmail'e de verdiğini söylüyor, Hazreti İbrahim'e de verdiğini söylüyor. Nebilerin isimlerini saymış, onlara kitap verdiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse

Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söyledikleriyle, Kur'an'da bahsettikleriyle insanların el yazması kitaplarının ortaya koyduğu ve buna göre klasifiye edilmiş olan bir açıklama Kur'an'a göre geçerli olmuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bu açıdan meselemize baktığımız zaman artık hiç kimse bütün Resuller Nebidir diyemez. Bir defa bırakınız Risaleti, hiç Risaletle alakası olmayan Allah-u Teala'nın Resul olarak tayin edip de Risalet görevini verdiği, tebliğ görevini verdiği, elçilik görevini verdiği insanlardan dışarıda, onların dışında kalan birisinden bahsediyor Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Alelade bir ulak, Resul diye geçiyor. Bu Risaleti de olmayan ama bir Resul. Yani bütün Resuller, Kur'an'da geçen bütün Resuller Nebidir tarzında bir iddia temelini %100 kaybetmiş bir durumdadır. Öyleyse her açıdan görüyorsunuz ki bütün Resuller Nebidir ifadesi her açıdan çürük. Melek Resuller var olduğuna göre, cin Resuller var olduğuna göre çürük. Allah'ın rızasına ulaşamamış Resuller var olduğuna göre çürük.

Resullerin görevleri 4 tane, Nebi Resullerin görevleri 5 tane olmasına göre çürük. Nebilerin arasında fetret devri olmasına ama Resullerin arasında fetret devri olmamasına mutlak bir devamlılık arz etmesine göre çürük. Bütün kavimlere Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerin kendi milletlerinin dilini kullanarak onlara hitap etmeleri esas olduğu halde Nebilerin bütün kainatın Nebisi olması açısından gene konu bir çürük zemine oturuyor.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğruların mutlaka öğrenileceği bir yeni zaman dilimindeyiz. Buradan sizlere hep sesleneceğiz. Yanlış olan her şeyin düzeltilmesi asıldır. Öyleyse akaid büyük ölçüde yanlışları sinesinde barındırıyor. Dört temel ayaktan sadece bir tanesi sağlam bir şekilde yerlerine oturuyor. Bütün nebiler Resul'dür gerçekten. Ama bütün Resuller asla nebi değildir. 8 ayrı cepheden bunun geçerli olmadığını görüyoruz. Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu kaidelere dikkatle bakın. Bu kaideler kainat içindir ve dün de geçerliydi, bugün de geçerlidir, yarın da geçerli olacaktır. Şu anda dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın resulleri var ve yaşıyorlar. Hamdolsun ki varlar ve yaşıyorlar. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü yakın gelecekte dinlerin birleştirilmesi söz konusu olacaktır. Bütün nebi resuller şu anda dünya üzerinde yaşamakta olan bütün ülkelerdeki resuller kendi ülkelerinde aynı şeyleri söylüyorlar. Şu anda dünya ve kainat üzerinde sadece bir tek dinin mevcut olduğunu söylüyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dini, aynı din. Hazreti Musa'nın dini, aynı din. Hazreti İsa'nın dini, aynı din. Hepsinin şeriatı aynı. Onun için zaman parçalarının bu noktası, ahir zamanın bir kesin kesitinde bütün dinlerin birleştirilmesine doğru bir dizayn başlamış durumda. Hazreti Musa kendisine tabi olanlarla beraber neyi yaşadıysa Hazreti ondan 2000 yıl sonra Hazreti İsa da kendisine tabi olanlarla beraber aynı şeriatın gereklerini yaşadılar. Ondan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de aynı şeyleri yaşadılar. Aynı şeriatı yaşadılar. Öyleyse Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimizi Hazreti İbrahim'e verdiğimizi Hazreti Yakub'a verdiğimizi Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimizi ve sana vahyettiğimizi sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Yani Allah Teala demiş oluyor ki Hazreti Nuh da Hazreti İbrahim de Hazreti Musa da Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeriatın sahipleriydi. Tek bir şeriat ve
iki tane din, üç tane din, dört tane din yok. Sadece bir tek din var ve o din Allah'ın Hanif dini. Bütün insanları da Hanif fıtratıyla yaratıyor Allah Teala. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaşatıyor. Ve sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle insanları yaratmış insanlık tarihi boyunca ve bundan sonra da kıyamete kadar da insanlar aynı standartlarda olacaklar. Hep Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla yaratılacaklar ve Allah Teala yeni bir din yaratmayacağım diyor. Allah'ın ne yeni bir din yaratması ne de insanların Allah Teala tarafından Hanif fıtratıyla yaratılmasının sona ermesi söz konusu değil diyor Allah Teala. Allah'ın insanları kıyamete kadar Hanif fıtratıyla yaratacağı kesinleşiyor. Kıyamete kadar da Hanif dininden başka bir din olmasının, başka bir dinin mevcut olmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Resul ve Nebi kavramları Kur'an'ın yazdığının çok dışında ve Kur'an'a tamamen ters bir hüviyette akaid derslerinde okutulmaktadır. Şimdi biz çocuklarımıza hakikatleri öğrendiğimiz zaman onları tembih etmek mecburiyetindeyiz ki gideceksiniz orada imtihana gireceksiniz. Sakın onların dediğinden farklı bir şey yazmayın ki sınıfta kalmayasınız. Kur'an-ı Kerim'in onların öğrettiğinden farklı yazması sebebiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun. Can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz İhlas. Her ne kadar din adamları, gelin sizinle ihlasla bir namaz kılalım tarzında bir şeyleri her zaman söylerlerse de realitede ihlasla kıldıklarını zannettikleri namaz kendileri ihlas sahibi olmadıkça bir hüküm ifade etmez. İhlas sahibi olmayı içten bir büyük istek duymak olarak değerlendiriyorlar. Ve tabii böyle bir sonuçta Kur'an-ı Kerim'imize çok uygun değil. Öyleyse ihlas nedir? İhlas kelimesi, halis kelimesi, muhlis kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Halis, saf, katışıksız demek. Muhlis de halis olan, saf ve katışıksız olan manasına geliyor. Nesi saf olan, nesi katışıksız olan? Kalbi sevgili kardeşlerim. Kalbindeki bütün afetleri yok etmiş olan birisi ancak ulul elbab makamını yaşar. Arkadan da ihlas makamının sahibi olur. 28 basamaklık bir İslam skalasında, İslam merdiveninde acaba ihlasın yeri neresidir? Sondan bir evvelki makamı ifade eder. 27. basamakta ulaşılan bir merhaledir. Gelin başından itibaren kısaca ihlasın nerede olduğuna bakalım. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Bu birinci basamaktır. Herkes yaşar. İkinci basamakta İnsanların olayları değerlendirip tavırlarını ortaya koymaları söz konusudur. Hangi açıdan? Çünkü Allah Teala bütün insanları her sene bir iki defa fitnelerle, bir iki defa imtihan eder. Başlarına getiren, başlarına gelen musibetler olarak değerlendiriyor Allah Teala bunu. Musibetlerle imtihan eder. İnsanlar da tavırlarını ortaya koyarlar. Konunun burası önemli. Bu tavır ya Allah'a isyan şeklinde tecelli eder ya da kişinin ve muhakkak ki böyle bir musibetten sonra Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde kişinin ya Rabbi ben muhakkak ki Allah içinim mutlaka Allah'a ulaşacağım demesi söz konusu. Böyle diyenler onlar musibetlere tahammül edenlerdir. Allah Teala diyor ki onlara rahmet ve salavat Rablerinden ulaşır diyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi de bunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olduğunuz zaman güzellikleri yerli yerine oturtun. İhlas makamı
öyle bir makamdır ki ancak böyle söyleyen bir kişi, biz muhakkak Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen bir kişi, işte o ihlas makamının ulaşılabileceği bir statünün başlangıcını ifade eden bir noktadadır. Allah Teala onları seçmiştir. Onlar Allah Teala tarafından seçilenlerdir. Seçilmeyenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilememekte kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler sevgili kardeşlerim. Kim böyle bir istikamette başka insanları men ediyorsa o kişi ikinci basamakta ebediyen kalır. Hiçbir zaman üçüncü basamağa ulaşamaz. Üçüncü basamağa kim ulaşır? İkinci basamakta insanlar, bu söylediğimiz grup hariç, büyük kısmı insanların %90'dan fazlası seçilirler. O seçilenlerden de %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisi sıfatıyla devreye girer. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Bundan sonra olaylar ard arda gelecektir. Sonra Allah o kişiye rahim esmasını tecelli eder. Dördüncü basamak. Bu tecelli kör, sağır ve dilsiz olan o kişiyi gören hale getirir. Beşinci basamak, işiten hale getirir, altıncı basamak ve idrak eden hale getirir, yedinci basamak. O kişi bir ölüydü Allah'a göre ama Allah'a ulaşmayı dileyince dirildi. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala sekizinci basamakta o kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sekizinci basamaktaki olay şöyle ifade ediyor Allah Teala tarafından. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amen olursa Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine göğsünü yararak bir nur yolu açar Allah Teala. Diyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'ı açar. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmesi için o kişiyi hazır hale getirir. İşte dokuzuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Peki, 10. basamakta ne oluyor? 10. basamakta o kişi zikir yapıyor ve Allah'ın katından gelen Rahmet-i Faz isimli iki nur kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşıyor. Ama bu iki nurdan fazıllar o kalbe giremiyor. Fazlın kalbe girip de yerleşebilmesi için mutlaka kalbe iman yazılması lazım. Henüz kalbe iman yazılmamıştır. Ve rahmet nuru %1 derken %2 nispetinde kalbe sızar ve sona erer. %2'den fazla kimsenin kalbi rahmeti alamaz. %2 rahmette kişi kalır. Sonra ne olur? Bu kişi zikir yapmaya başlar. Zikirle
nefsinin kalbi bir yeni noktaya ulaşır. Kişinin yaptığı zikir onu yeni bir noktaya ulaşır. %2'yi bulduğu zaman nefsinin kalbindeki rahmet nurları bu kişi huşuya ulaşır. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla, haktan inen şeyle nurla o kişinin huşuya ulaşması zamanı gelmedi mi diyor. İşte bu nurlar %2 rahmet nurunu oluşturduğunda o kişi bu hedefe ulaşmıştır. Huşu sahibi olmuştur. Bir hakkı doğar. Huşu sahiplerinin Allah'tan mürşitlerini sormasını Allah Teala uygun görüyor. Ve kişi Allah'tan mürşidini sorar. Allah'tan sormamız isteniyor. Allah Teala'dan sorar. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Bu noktaya kadar kişi Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan almıştır. Bu noktada ise 7 tane nimet alacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Kalbinin içine iman yazılır. Günahları sevaba çevrilir. Ve Allah-u Teala kişiye biri 10 verirken biri 100 vermeye başlar. Biri 700'e kadar da yükseltecektir. Nefs, zikir sebebiyle Allah'tan gelen fazılların o kişinin kalbine yerleşmesi sebebiyle yavaş yavaş teskiye olmaya başlar. Gelen fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle ters manyetik alan sahip oldukları için birbirlerini çekerler. Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbine ulaşır. Kalpteki iman kelimesi onu çekip kendine bağlar. Ve böylece kişinin nefsinin kalbi nurlarla dolmaya başlar. İşte böyle bir dolumda ilk %7 nur birikiminde kişinin ruhu birinci gök katına yükselir, vücudundan ayrılır. Devrin imamının ruhu başına geldiği zaman, başının üzerine girip yerleştiği zaman o ruh vücuttan ayrılarak Allah'a dönmek mecburiyetindedir. Kendisine tebliğ yapılmış olur Rabbine geri dön diye. Ve ruh zemin kattan ayrılır. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşirse kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmaredir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar için böyle olmaz. Onlar hariç diyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvameyi ifade eder. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime فَلَا اُقْسُمُ مِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor. Allah-u Teala o levvame nefse kasem ederim. İkinci defa %7 fazıl birikimi. Ruh ikinci gök katında. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha buyuruyor Allah-u Teala. Şems suresinin 7 ve 8. ayetlerinde o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesi burada başlıyor. İşte sözünü ettiğimiz ihlas makamı kişinin nefs tasfiyesine ulaştığı zaman, yani nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinin kalbi %2'si rahmet, %98'i fazl olmak üzere %100 nurlarla dolduğu zaman
hedefe ulaşılan bir vetiredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü gök katına o kişinin ulaşabilmesi için nefsinin, kalbinin mutmain olması lazım. Rahat 28'de diyor ki Allah Teala ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin, agah olun ki nefslerin kalbi Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmain olma noktasında kişi Allah'ın verdiği her şeye duyumla bakıyor ve mutmain oluyor, doyuma ulaşıyor ruhu dördüncü gök katında. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresi 27, 28, 29. ayetler. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte kişi Allah'tan razı oluyor, beşinci gök katında ruh. Allah da ondan razı oluyor, kişinin ruhu altıncı gök katında. Yedinci gök katında ise tezkiye olayı var. Ne diyordu Allah Teala? Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Bu ikinci felahtır. Birinci felahta kişi Allah'a ulaşmayı denemiştir. İkinci felahta mürşidine ulaşmıştır. Ve de nefsini tezkiye ettiği zaman nefsinin kalbindeki nurlar %2 rahmet ve 7 tane %7 fazıl %49 eder olunca %51'e ulaştığı noktada kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve kişi bir felah kademesinde, üçüncü felah kademesinde ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Peki kişi muhlis olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi zikrini artırmalıdır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın o kişiye verdiği söz tamamlanmıştır. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah Teala diyor ki Rad suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o bıraktıklarından, dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırıyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefs tezkiye olmuştur. O kişi felaha erer. İşte Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Femen tezekka fe innemâ yetezekâ li nefsihi
ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişi muhlis olmuş mudur? Hayır. Ama hidayete ermiştir. Hidayet ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruh Allah'a ulaşmıştır, kişi hidayete ermiştir ama muhlis olmamıştır. Muhlis olabilmesi için nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması gerekir. Ama kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar ve rahmet nurları henüz sadece %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olayımız tabii burada bitmedi. Fenomen devam ediyor. Gelişmeler de devam ediyor. Kişi zikrini daha çok arttırıyor. Zikri daha çok arttığı zaman kişinin manevi gelişmesi de artıyor. Nefsinin kalbinde %51 nur oluşmasında ruh Allah'a ulaşır. Burası 21. basamak ve Allah'ın zatında yok olur. Hemen arkasından yok olur ama yeni bir basamak oluşmuştur. 22. basamak. Bundan sonra o kişinin Allah'ın zatında yok olan ruhu Allah-u Teala tarafından indi ilahiye geri gönderilir. Allah'ta yok olduktan sonra geri gelen bu ruh artık oranın mekanının sahibi olur. Bu tarzdaki ruhların orada gölgesi görülmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ruhun Allah'ın zatından tekrar çıkarılıp indi ilahide huzur namazının saflarına ilave edilmesi, ona bir altın taht verilmesi, Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğincedir. Onlara Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Teslim yurdu vardır diyor. Kendisine verilen altın taht boşlukta durur ve bunun hedefe ulaşan herkese altın bir taht Allah Teala hediye eder ve o kişinin ruhu namazın dışındaki zamanlarda o tahtta bulunur ama 7 vakit namaza mutlaka hep ait olduğu yerde iştirak eder. Saflar hiç değişmez normal standartlarda. Ne zaman ilave gelirse 10'arlık saflardan herhangi birisine, o zaman bir kişi bir sonraki safa geçer ve böylece sona kadar devam eder olay. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatında ifna oldu ruh, tekrar çıktı. Burası beka makamıdır. Allah'ın indinde baki olmak, Allah'ın katında baki olmak. 22. basamak. Sonra kişi 23. basamakta zühd sahibi olur. Ne zaman olur? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısından öteye taşarsa, o zaman o kişi zühd sahibi olur. Peki
Daha ötesi, nefsinin kalbindeki kişinin %61 nur birikiminde kişi Allah'ın zatında yok olmuştur. Fena fillah makamının sahibidir. Zühd makamında bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %71'e kadar çıkar. %71'e ulaştığı zaman bu nurlar o kişi bulunduğu makamdan zühd makamına ulaşır. Zühd makamının nefs kalbindeki nur birikimi %71 ile 81 arasındadır. Her gün kişi mutlaka 12 saatten fazla zikir yapar. Bu demektir ki o kişi zikir yaptığı süreç 12 saatten fazla olduğu için Allah için harcadığı zaman kendisi için harcadığı zamandan aşkındır, daha ötededir, daha fazladır. Bu sebeple kişi zikirsizliğe karşı zühd makamının sahibi olmuştur. İsbat etmiştir ki Allah Teala'ya her gün o kişi Allah'ı kendisinden daha fazlası seviyor ki günün yarısından daha fazlasında Allah için yaşıyor, zikirle yaşıyor. Ve ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa o kişi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim eder. Burası 25. basamaktır. Ve fizik vücudun tesliminden sonra zikri daha hızlı bir şekilde artmaya başlar. Öyle ki bir gün bu kişi daimi zikre ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Ulul erbab olur. Daimi zikrin sahibi olur. Muhlis olmuş mudur? Hayır, muhlis olmamıştır daha. Burada o kişinin nefsinin kalbine bakıyoruz. Kişinin zikri daimi zikre ulaşmış. O zaman ne diyor Allah Teala? Diyor ki li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ulul-elbab makamında o kişi 7 tane özelliğin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbine hiç afet kalmamıştır. Kalp kulağı açılmıştır, kalp gözü açılmıştır. Ehli tezekkür olmuştur, Allah'la her an konuşur. Ehli hayır olmuştur, daimi zikrin sahibidir. Ve ehli hikmet olmuştur. Hem hakem veya hakim olarak görev aldığı zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için doğruyu ifade eder. Hem de Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman bir hususu gerçekleştirir. Burada o kişi için o ayetin 28 tane basamaktan hangisiyle alakalı olduğu neticesine bu kişi bir anda ulaşır. Allah'tan sorarak konuyu da perçinler.
O cellat makamında o kişiye yerlerin melekûtu görünür, gösterilir. Yedi kat cehennem gösterilir. Bundan sonraki makam, konumuz olan İhlas makamıdır. İhlas makamında yedi tane gök katı gösterilir. İhlas makamında o kişiye birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları gösterilir. Tamamı gösterilir. Ve bu kişi bir seher vakti tövbe-i nasuha davet edilir. Bu kişi ihlas makamının sahibidir. Ve tövbe-i nasuhla ihlas makamından öteye geçecektir. Tövbe-i nasuh ihlas makamının son noktasıdır. Salah makamına geçen bu kişi nin günahları örtülür. O kişiye salah nuru verilir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Allah onun iradesini teslim alır ve onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle ulaştırır. İşte 28 basamaklık bir dizayn bu standartlarda. Öyleyse muhlis olan bir kişi kimdir? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kişinin bir talep üzere muhlis olduğunu ifade ediyor. O kişinin hanif olarak ihlas makamına ulaştığını söylüyor. Allah Teala kalbini muhlis kılarak hanifler olarak hünefaya kelimesi geçiyor ayet-i kerimede. Muhlisine lehuddine hünefaya ediyor Allah Teala. Muhlisler olarak onun Allah'ın dininde hanif kişiler olarak, hanif dininin mensupları olarak kalplerinin nurla dolduğunu ifade ediyor Allah Teala. İşte burası muhlislerin bulunduğu yerdir. Muhlis halis olan demek. Nefsinin kalbi halis olan kişi. Bu kişi ne olmuştur? Bu kişi Allah'ın dininde halis olmuştur. Nefsinin kalbi bütün afetlerden temizlenmiştir. Yeter mi? Yetmez. Bu temizlenme boyunca o kişinin Ulu'l-Elbab makamında yedi tane yer katını, cehennem katlarını görmesi söz konusudur. Bir de zemin kattaki derim imamının dergahını görmesi söz konusudur. Burası sıfır kottur. Sıfır kotun altında yedi tane eksi kod var. Eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dört, eksi beş, eksi altı, eksi yedinci cehennem katları. İhlas makamında ise birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları ve nihayet sitesin müntaha gösterilir. Sevgili kardeşlerim, evvela zemin katın muhtevasından yükselen insanlar, insan ruhları birinci gök katına ulaşır. Orada bir meydanda, otlar üzerindeki seccadelerde secde edilir sadece.
Sonra ikinci gök katına çıkılır. Orada su arılma havuzlarında insan ruhları su arılır. Zulmet derileri alınır. Havuzlarda su arılırlar. Yani

Ne olur? O kişiyi Allah-u Teala ikinci gök katını gösterir. O Elbap makamının muhtevasında gök katları yoktur. Sadece yer katları vardır. Ama İhlas makamı gök katlarını kapsar. İkinci gök katındaki suvarılma havuzlarını gören bu kişi, üçüncü gök katında iki katlı bir mescide ulaşıldığını görür. Burası dışarıdan bir köşk manzarası arz eder. Ama içinde iki katlı bir, iki katlı da insanların ruhlarının ulaştığı bir secde olayı tahakkuk eder. Ve bundan sonra oradan ayrılan daha üst kata kadar çıkacak olan ruhlar ayrılırlar. Mihenk menfezine ulaşırlar. Mihenk menfezi üçüncü katı dördüncü kata, yani Beyt-ül Makdes'in aslına bağlayan bir madeni silindirdir. İçi boştur. Üçüncü kattan dördüncü gök katına kadar sonsuz bir uzunluktadır. Ve mihenk menfezine giren sonsuz hızla yukarıya doğru hareket eder. Arkasından gelen onun altında hareket eder. Onun arkasından gelen ikincinin de altında hareket eder. Hiçbirinin ayakları diğerinin başına değmez. Ve ulaşan dördüncü katta Beyt-ül Haram'ın aslında secdeye girer, saflar teşkil edilir, secde edilir. Bu secde oradan tabandan yükselmekle noktalanır. Gene ruhlar bu Beyt-ül Haram'ın aslından, Beyt-ül Makdes'in aslından, Beyt-ül Haram'ın aslına, yani beşinci gök katına ulaşırlar. Dünya üzerindeki Kabe, oradakinin benzeri bir yapının sahibidir. Beyt-ül Haram'ın aslı, beşinci gök katındadır. Bu da gösterilir Ulu'l-Elbab makamının sahiplerine. Başka ne gösterilir? Bu kişi bir sonraki katı da görecektir. Altıncı gök katını. Burası insanların nurlandığı, sıbkatullah olduğu, Allah'ın boyasıyla yüzlerinin ve ellerinin boyandığı çok açık yeşil ve beyaz bir renktir. Ama bu beyaz tam bir beyaz değildir. Çok açık yeşil bir hüviyeti vardır. Beyaz gibi bir yeşil. Fosfor yeşili gibi açık bir yeşil. İşte bu noktaya ulaşan kişiye hilat giydirilir. Ve Cebrail Aleyhisselam tarafından hilat giydirilir ve onun ruhu bu altıncı kattan yedinci kata yükselir. Altıncı katta nur kalıbı, buz kalıbına benzeyen bir nur kalıbından devamlı açık yeşilimsi beyaz bir nur sızar ve etrafı aydınlatır. Bütün katlar pırıl pırıl aydınlıktır ama altıncı gök katı karanlıktır. Sadece orası aydınlıktır, o nurun olduğu kesim aydınlık.

olacaktır. Ve İhlas makamının sahibi onun kapısının her girenle şekil değiştirdiğini görür. Bu sıbkatullah olmama haline giriş bütün girenler tarafından kapının şekli tam giren kişinin silüetini alır. Böylece uzun boylu birinden sonra kısa boylu birisi gelirse kapı otomatik olarak küçülecektir. Ondan sonra uzun boylu birisi gelirse kapı otomatik olarak büyüyecektir. Son geçenin izini taşıyacaktır. İşte İhlas makamının sahibi bu katı da görendir. Ve yedinci katın yedi alemini de Allah-u Teala ona gösterecektir. İhlas makamının sahibi Sitre-i Münteha'ya kadar olan olayları görecektir. Yedinci katın altın kapısından içeriye nasıl girildiğini gösterir Allah-u Teala. Yukarıda birinci alem olan kader hücrelerinde nasıl yan yana durulduğunu, herkesin kader hücresinin kendi önünde öyle yokluğa kadar ulaştığını görür insanlar. Ve de onlardan büyük kısmı yedinci kata dağılmak için harekete geçer. Önce Ümmül Kitab'a ulaşılır. On katlı bir apartman büyüklüğündedir. İhlas makamının sahibi bunu mutlaka görür. Devrin imamının orada bulunduğunu da görür. Devrin imamının çok büyük bir kürsünün sahibi olduğunu görür. O kürsünün sol tarafından, sağ tarafından itibaren 60 kişilik bir grup kürsünün etrafında birer birer oturarak sol tarafına kadar ulaşırlar. Onlara her gün Ümmül Kitap'ta Devrin İmamı dersler verir. Bundan sonraki kesim Kudret Denizi'dir. İhlas makamının sahibi mutlaka Kudret Denizi'ni de görür. Oraya her gün dalanları görür. Bundan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'dur. İhlas makamının sahibi mutlaka Makam-ı Mahmud'u da görür. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görür. Devrin imamının nasıl her gün gelip onunla beraber olduğunu görür. Oradaki müşahitleri görür. Daha sonraki kesim Divan-ı Salihin'dir. Orada Gavs'ın zamanımızın Gavs'ının başkanlığında işlevler yapılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her gün seyri sülükle, bu seyri sülük vasıtasıyla oraya ulaşır. İşte ihlas sahibi kişi onu da görür. Sonra da zikir hücrelerini görür. Her biri 2 metreden daha yüksek olan ve Allah'ın evliya namzetlerinin, henüz Allah'a ulaşmamış olan evliya namzetlerinin oradaki zikirlerini, her birinin bir cam fanus gibi görünen bu sistem içinde nasıl zikrettiğini görür. Dışarıda oluşturulan hilali görür. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti İsa bir üçlü olarak hilal şeklinde sıralanmış olan çok sayıda insan ruhuna bu hilalin iki ucunun orta noktasında dışında üç kişi Devrin İmamı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti İsa beraberce onlara her gün ders verirler. İşte ihlas sahibi kişi odur ki bütün bunları görmüştür. Bunlar ilaveten bir şey daha görecektir.
Indi ilahinin en yüksek noktası olan Sitret-i Münteha'yı görecektir. Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman ihlas makamı sona erer. İhlas makamından salah makamına geçilir. Öyleyse ihlas makamının sahibi olan bu kişi, muhlis olan bir kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka, Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe kalbi nurlarla dolan, kalbi müzeyyen olan, %100 zaten Ulu'l-Elbab makamında kalbi %100 afetlerden kurtulmuştur. Ulu'l-Elbab makamında bundan sonra 7 mertebede müzeyyen olmuştur kalbi. Yerlerin melekûtunu görmüştür. Göklerin melekûtunu gördüğü kesim ise ihlas makamıdır. Öyleyse ihlas makamının sahibi öyle bir kişidir ki o daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ve buna dayalı olarak o kişinin kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı da açılmıştır. Kalp gözüne Allah-u Teala bütün bunları gösterir. Sonra o kişi ehli tezekkür olmuştur, Allah ile her an konuşabilen birisi olmuştur. Ehli hayır olmuştur, daimi zikirde olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Ehli hikmet olmuştur, hem hüküm sahibidir hem de hikmet sahibidir. 7 kat gökleri de, 7. kattaki 7 alemi de görmek şerefine ermiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ihlas makamı bu makamdır. Yani hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım demekle hiç kimse muhlis olamaz. Muhlis olabilmek için bütün bu muhtevayı yaşamak gerekir. Allah Teala şeytanın onunla konuşmasını diyor ki sen benim ihlas sahibi kullarımı, muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Çıkarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü muhlisin kalbinde şeytanın igmalarına açık olan bir zerre bile yer yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı ve ihlasın ne olduğunu sizlere açıklamamızı sağladı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Kaatu. El Fatiha mi as salavat Allahumma salli ala Muhammed. Ey Rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. Ya ken estain ihtinas sıratal mustakim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer ararsanız size sıkıntı verecek birçok şeyi ard arda söyleyebilirsiniz. Belki biriniz bize, hadi be sen de bu kadar sıkıntının içerisinde sen mutluluktan mı bahsediyorsun diyebilir. Ama biz mutluluktan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim size. Siz varsınız ya, sizlerin arasında çok mutsuz insanlar var. Hatta şu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı, benden daha dertli bir insan var mıdır diye bahse falan girecek olanlar da çıkar diye düşünüyorum. Onlara sesleniyorum, şu en dertlilere, en sıkıntılılara, en huzursuz olanlara. Şu dünyanın ya da kainatın neresinde olursanız olun, hangi sıkıntıların içinde bulunursanız bulunun, sizin içinde mutlaka mutluluk var sevgili kardeşlerim. Evvela kanunları bileceksiniz. Kanunlar. Allah'ın kanunları. İlahi kanunlar. Her şey o kanunlara göre yörüngesinde yüzer. Mutluluk kanununun temel faktörü mutluluğun anahtarının başka birinin elinde olmaması, sizin elinizde oluşudur. Sadece siz kendinizi mutlu kılabilirsiniz veya mutsuz kılabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Mutsuz olduğunuza göre şimdi soracağım suale negatif cevap vereceksiniz. Sevgili kardeşim, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Yani şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaştı mı? Ya Rabbi, ben şu bana emanet olarak verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Dediniz mi? Diyebildiniz mi bunu? Demediniz. O zaman mutluluğun kapısını açacak anahtarı Allah-u Teala size teslim etmiş. Diyor ki, kim cehenneme gitmek istiyorsa o bize ulaşmayı dilemez. Dilemezse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Yetmez. O bizim ayetlerimize de yakin hasıl edemez. Ayetlerimizden gafildir. Efendim? Aynen böyle söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse mutlu olmak ya da olmamak bir dileğin arkasına saklanmış, oradan size nanik yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzsunuz değil mi? Öyleyse arkasında sakın, sakın, sakın başkalarını aramayın. Sebep sadece sizsiniz. Mutlulukla
aranızdaki bütün engelleri un ufak edecek olan, sıfırlayacak olan tek şey sizin bir tek dileğinizdir. Tek şey o tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek saadetinizin anahtarıdır. Hiç kimse başkası sebebiyle mutsuz olmaz. Hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez. İkisi de aynı sebebe dayalıdır. Ondan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Bu ise kişisel dilektir. Hiç kimse başkasının yerine Allah'a ulaşmayı dileyemez. Yani dilemesi hükümsüzdür. Ken lem yekündür. Olmamış sayılır. Yoktur. Allah Teala buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim diyor, sen en çok sevdiğin kişiyi bile hidayete erdiremezsin. Niçin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdirmek ehliyeti mi yok? Ne demek yok? Bütün sahabeyi hidayete erdiren o. Hem de hidayetin daniskasına, hidayetin en üst noktasına, iradelerini de Allah teslim etmiş bütün sahabe, irşat makamının sahibi olmuş, yeter mi yetmez, tabi'in onlara tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani hidayetin en üst noktası. Mutsuzluğun hiçbir saniye barınamadığı bir dünya kurmuşlar kendilerine. İrşat makamının sahibi olmak. Biz size böyle olun demiyoruz, irşat makamına ulaşın demiyoruz. Biliyoruz ki o zor bir vetiridir. Ama size Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sizi mutlaka mutlu eder diyorsak, bilin ki bu %100 kesin bir Kur'an hakikatidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaştıracağı ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu onun yerine kendisine ulaştırır. O ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hı? Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk, mutluluk, mutluluk dediğiniz şey bu kadar basit. Siz şu anda dünyadaki en mutsuz insan olsanız da, kendinizi öyle sanmanız yetmez. Gerçekten öyle olsanız da, ne gam. Mutlaka, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Ama siz karar vereceksiniz. Başka birinin hakkınıza vereceği hiçbir karar sizi mutluluğa ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, sakın şu dünya üzerinde yaşadığınız birkaç dakikalık, yarım saatlik zevkleri mutluluk sanmayın. Mutluluk dediğimiz zaman orada durun. Hangi mutluluktan bahsediyorsunuz? Cennet mutluluğu. O kıyamet günü yaşanacaktır. Ve sadece cennete girecek olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimse, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden başka hiç kimse şu dünya üzerinde veya kainatta başka bir gezegende ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ibadeti yaparlarsa yapsınlar, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezler. Cennet onlara haram kılınmıştır. Bu imkansız olan bir şeydir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse mutluluklardan mutluluk beğenin. Hani eskiden bir söz varmış ya, ölümlerden ölüm beğen diye.
Şimdi de yeni bir söz var. Bizden size mutluluklardan mutluluk beğen. İşte bu kadar. Mutluluklardan mutluluk beğen. Hadi bakalım ne istiyorsun? Dünya saadeti mi? Hazır. Yalnız 6 aylık falan bir zaman müsaade vereceksiniz bize. Cennet saadeti mi? Süre 7 dakika. Hayır, yanlış anlamadınız. Cennet saadetinin ulaşma süresi, yani cennet saadetinin hakkına kazanmak, hakkına sahip olmak, cennet saadetini hak etmek sadece 7 dakikalık bir süreyi gerektirir. 5, 2 daha 7. Vay be diyeceksiniz. Bu kadar basit mi bu iş? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar garanti. Bakalım Allah-u Teala ne diyor şu Allah'a ulaşmayı dileyip dilememek konusunda? Ne diyor? Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Mutlaka dilemezler onlar diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Yani onları mutlu eden şey dünya hayatıdır. Arkadan bu mutluluğun mutmainliğe kadar götürdüğünü söylüyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor ama? Sonra diyor ki onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte biz de o Allah'a ulaşmayı dinemeyenlere sesleniyoruz. Ey gafiller diyoruz. Siz de mi onların içindesiniz sevgili kardeşlerim? Hepinize birden hitap ediyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dinemeyenler, onların arasındasınız henüz. Ama ne gam? Şimdi hakikati öğrendiniz. Hemen bir dakika sonra, o bir dakikadan sonraki 7 dakikanın sonunda siz hanginiz olursanız olun, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne olursanız olun, dünyadaki bütün günahlar bir araya gelmiş olsa, hepsini işlemiş olsanız netice değişmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri olmaktan kurtulduğunuz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın ayetlerinden olan gafletiniz sona ermiştir. Siz artık Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edecek olan birisiniz. Birkaç dakika içinde yakine nasıl ulaşacağınızın şartlarını Allah-u Teala size dikte edecektir. Otomatik olarak üzerinize nasıl Allah'ın ayetlerinden gafilken nasıl yakin sahip olacağınızın sırrı verilecek. Ona sahip olacaksınız. Yani ne demiştik demin? Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. O muhakkak ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razı olanlar, dünya hayatıyla mutmain olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Peki bu insanlar ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler?
Bu insanlar başka insanlara kötülük mü etmişler? Ne yapmışlar bu insanlar? Hiçbir şey yapmamış olduğunuzu düşünün. Hiçbir kötülük işlememiş olduğunu düşünün. Ama Allah'a dinlememiş. Kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennem. Peki ama ya bu adam çok büyük günahlar işlemişse? İşlesin. Netice değişmiyor. Hadi gelin bakalım ne demiş? Birisi, Allah-u Teala'nın bir evliyası. Bakalım kim olduğunu anlayabilecek misiniz? Diyor ki, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, bin defa tövbeni bozsan da gene gel. Bu dergah, ümitsizler dergahı değildir diyor. Kim söylüyor? Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlevi tarikatının kurucusu. Allah'ın bir büyük evliyası. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Peki Allah Teala ne diyor? En büyük günahları işlemiş olsanız bile diyor, benim affımdan ümidinizi kesmeyin diyor. Öbür taraftan insanlar var, günahlar işlemişlerdir, büyük günahlar. Hep Allah'a yalvarırlar, ya Rabbi bu günahı ben işledim, elimde değildi, şöyle oldu, böyle oldu, yüzlerce mazeret ileri sürerler Allah-u Teala'ya, beni affet derler. Abi benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi günahı, hangi günahları işlemiş olursanız olun, Allah-u Teala hepsini birden affedeceğini söylüyor. Hepsini birden yok edeceğini söylüyor. Bütün günahlarınızı örteceğinin garantisini veriyor. Peki ben ne yapacağım diye soruyorsunuz tabii. De Allah-u Teala günahlarımı affetsin. Ben aylardan beri Allah-u Teala'ya yalvarıyorum. Ya Rabbi ben şöyle şöyle bir günah işledim. Benim günahımı affet. Ama affettiğine dair hiçbir işaret alamadım. Ve içimdeki hicran da bitmediği için düşünüyorum ki Allah-u Teala beni affetmemiştir. Hay Allah razı olsun. İşte tamam. Çok güzel, harika. Madem ki durum bu. Madem ki sen o büyük günah işledin de affından emin değilsin. O zaman Allah'ın kanunlarına bakalım. Biz size garanti veriyoruz ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah o günahınız da dahil, o büyük günahınız da dahil bütün günahlarınızı örtecek, sıfırlayacak. Yapar mı? Yapar. İyi de sormayacak mısınız bana? Bunu neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an'a dayalı olarak söylüyoruz. Allah'ın teminatını veriyoruz size. Hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, mutlaka affedileceksiniz. Peki ne yapacağım? Sadece bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak, yani ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki ölümden sonra siz de dahil olmak üzere herkesin ruhu Allah'a zaten ulaşacak. Ama sözümüz o değil. Sözümüz ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde? Ey sahabe diyor, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size yedi yüz kat versin. Ölmeden evvel ölmek demek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak.
belki aranızdan birçokları diyecek ki, işte o ölmeden hemen ruhlarını Allah'a ulaştıranlar var ya, onlar evliyalar. Evliyalar eskiden varmış. O zamanlar evliyalar varmış. İşte bütün bu türbeler o evliyaların türbeleri. Ama bu zamanda evliya mı olurmuş yani? Evet sevgili kardeşlerim, bu zamanda evliya olurmuş. Sizler de hepiniz evliya olmanın nabzetlerisiniz. Evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek, evliya da dostlar. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiş. Yani kullanıla kullanıla herkesin ağzı öyle bir alışmış ki, evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya başlamışlar. Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? O evliyadır. Yunus mu? O evliyadır. Aslında evliyadandır dememiz lazım veya velidir dememiz lazım. Ama şimdi eski köye yeni adet çıkarmayalım. Nasıl alışmışsak öyle gittiğimizi düşünelim. Gelin şimdi hep beraber hedefimize yürüyelim. Kim aranızdan kim cennete gitmek istiyor? Hadi söyleyin bana. Hem de bedava. Sadece bir dilekle. Evvela gider mi? Evet, gider. Peki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki şartı ne? Şartı sevapların günahlardan fazla olması. Cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olması. Diyeceksiniz ki iyi ya, işte ben öyle günahlar işledim ki benim günahlarım dağ gibi. Öyleyse ben hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremem. Biz de diyoruz ki işte öyle değil. Bakın Allah Teala ne diyor? Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah sizi Furkan sahibi yapsın ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor, ne diyor? Ve günahlarınızı örtsün diyor. Ne yapacaksınız siz? Amin olacaksınız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olmak demek. Dilediniz mi, bütün günahlarınız örtülecek. Günahlarınızın mahiyeti ne olursa olsun, hepsi örtülecek. Allah-u Teala size 7 tane furkan verecek. 1. Hepinizin gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestura var. Gizli bir perde. Kimlerde var? Bana dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Sakalları ağarmış bir adam. Daha biraz dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? İşte bu gördüğünüz kişiye karşı ne hissediyorsunuz? Bir nefret mi? Özellikle din adamlarına sesleniyorum. Ne hissediyorsunuz? Yoksa bir sevgi mi? Buradan başlar her şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Bize baktığı zaman manevi kişiliğimizi göremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. O zaman bizi başka bir gözle görecektir. İşte kardeşlerimizin bizi gördüğü gözle görecektir. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı gerçekleştirecektir. Çünkü ait olduğumuz yere koyacaktır bizi. Bu diyecektir irşat makamının sahibi. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala onun görme hassası olan basar hassasının üzerindeki
Gıçavet adlı perdeyi de alacaktır. İkinci Furkan. Herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır kişi. İrşat makamının sahibine bakacaktır. Ona göre artık perdeler açılmıştır. Neden öyle olduğunu araştırmaya başlayacaktır kişi. Her araştırdığında biraz daha sevecektir. Her seferinde, her araştırmanın arkasından daha sağlam deliller çıkacaktır ortaya. Ne olacaktır kişi? İrşat makamına artık herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır. Bir irşat makamına, bir mürşide baktığı gibi bakacaktır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah-u Teala onun kulaklarındaki vakrayı alacaktır. O zaman kişi bizim söylediklerimizi dinlediğinde Kur'an'ın kendisine o güne kadar kapalı olan kesimlerinin kokusunu almaya başlayacaktır. Hissetmeye başlayacaktır Kur'an'ın temel hükümlerini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin kulağından sulanır. Ama ifadeye dikkat edin, mümin diyor. Mümin olamazsa kişi kulağından sulanmaz. Sulanması mümkün değildir. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz şimdi bana. Allah'a inanan demek değil mi mümin? Allah'a inanan demek ama Allah'a inanan demek değil. Hayır, bilmece söylemedim. Gerçekten mümin kelimesinin kelime manası, lügat manası inanan demek. İman, inanmak, mümin İmanın sahibi olan, yani inanmanın sahibi olan, yani inanan. Ama Kur'an'daki mümin kelimesi farklı bir mana ifade ediyor. İnananlardan, Allah'a inananlardan, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler öyleyse mümin olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir kişinin mümin olması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, sadece onlar mümin olabilirler. Öyleyse müminler kulaklarından sulanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bizim sözlerimiz size bir tesir icra etmez. Ama bir dilerseniz o zaman söylediklerimizin hepsinin arkasındaki hikmeti adım adım hissetmeye başlayacaksınız. Ve bize karşı o güne kadar hiç duymadığınız bir sevgi duyacaksınız. Bu sevgi ilahidir. Allah'a karşı sevgi duyacağınız için bizi seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alacak. Yeter mi? Yetmez. Bir de işitme hastanız var ve mühürlü. O mühürlü olan İşitme hastanızın da mührünü açacak Allah Teala. Dördüncü Furkan oldu. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı. Görme hastanızın üzerindeki gışaveti aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. İşitme hastanızın üzerindeki mührü aldı. Sonra kalbinize sıra geldi. Allah Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü, ekinneti
oradan alacak ve yerine ihbat koyacak. Kalbinizin mührünün açılması, beşinci Furkan. Kalbinizin ekinetinin alınması, altıncı Furkan. Kalbinize ihbat konması, mühbit olabilmeniz, yedinci Allah Teala'nın yedinci ihsanı. Ve bu ihsanlarla işiten, bilen ve gören oldunuz. Ondan evvel bir ölüydünüz. Allah'a göre Allah kör, sağır ve dilsiz olan insanları, yani söylediğim ameliyeden geçmemiş olan insanları ölüler olarak kabul ediyor. Enam 36'da sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler diyor. Aslında diyeceksiniz ki olabilir de ben kör, sağır ve dilsiz değilim. Ben hem seni görüyorum, hem de sözlerini işitiyorum, hem de seninle de konuşabilirim. Açarım telefonu, karşılıklı konuşabiliriz. Evet, hepsi doğru. Ama aslında görmüyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, bizi göremiyorsunuz. Sözlerimizi anlamanız da mümkün değildir. Kalbinize sözlerimizi yerleştirmeniz de mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sanki bir bilmece gibi mi konuşuyoruz? Hiç alakası yok. Son derece basit gerçeklerinden bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Size furkanlar veririm diyor. Ama furkanları verdikten sonra bir şey daha söylüyor. Ne söylüyor? Ve günahlarınızı örterim diyor. Ne yaptı? Her verdiği furkanda o güne kadarki toplam günahlarımızın 7'de birini örttü, örttü, örttü. 7'de 7'ye tamamladı. Yani bütün günahlarınız örtüldü. Ve siz hem günahları örtülmüş, hem işiten, gören ve bilen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. İdrak eden birisi oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Ve yetmez, cennetin de sahibi oldunuz. Neden cennetin sahibi oldunuz? Birinci faktör, sevaplarınız günahlarınızı aştı. Neden? Çünkü bütün günahlarınız örtüldüğü için günahlarınız sıfır. Sevaplarınız kaldı. Bir derecelik sevabınız olsa bile gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Ve sıfır sevaplı hiç kimse yaşamamış dünya üzerinde ve kainatta. En ufak bir güzel davranışınız size mutlaka derecat kazandırır. Ve hem de bir tek derece olsa bile o en az 10 derece olarak yazılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Bu bizim yaptığımız tebliğdir. Allah'a ulaşmayı dilemeye sizleri davet ediyoruz. Bu davetin adı tebliğdir. Bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cehennem veya cenneti seçmek. Ama diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve soruyoruz size, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Öyleyse Allah'ın cennetini kazanmak, bu her Furkan bir dakikalık zaman alır sadece. Daha fazla alması mümkün değildir. Ve 7 dakika evvel cehenneme gidecek olan sizler 7 dakika sonra Allah'ın cenneti için hazırsınız. Nerede söylüyor Allah Teala günahları sevaplarından fazla olanları? Müminin 102 ve 103. Müminin 102 kimin sevap tartıları
ağır olursa onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerse cennettir. Müminin suresi aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 103. ayet-i kerimesi. Kimin de günah tartıları ağır olursa ya da sevap tartıları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Dikkat edin ki her şey Kur'an-ı Kerim'de kelime kelime açılıyor önünüze. Perde perde açılıyor ufuklar. Bunları açan o kutsal anahtarsa sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman siz bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. Ve dört, Allah-u Teala'nın söz verdiği gibi, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka sizi kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. Ama onu anlatmadık daha. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Yeştebi ileyhi men yeşayu. Bir defa daha tekrar edeyim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim yönelirse Allah'a, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi, başka bir ifadeyle, Allah'a yönelen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın garantisi. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'a yöneldiniz. Allah'ın verdiği garanti, kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalette bırakır. E kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte olay bu kadar basit. Sadece 7 dakika. Cehennemle cennetin arası sadece 7 dakika. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal o kişinin Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Allah'ı basiril bil ibad. Allah kullarını görendir, görücüdür. Allahü semiül alim. Allah işitir ve bilir. İşitir, bilir ve görür. Kalbinizdeki talebi görür görmez de rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esma herkeste tecelli etmez sevgili kardeşlerim. Rahman esması Allah-u Teala'nın herkes içindir. Herkesin rızkı Allah'ın katında taksim edilmiştir. Yemek için gıdaya ihtiyacınız var. Allah garanti ediyor bunu. Yaşamak için havaya ihtiyacınız var. İçmek için suya ihtiyacınız var. Hepsini Allah-u Teala çevre şartlarında sizlere yaratmış. Bu buradaki yaratıcı faktör Allah'ın Rahim esması değildir, Rahman esmasıdır.
Rahim kelimesi bizim lügat manasında merhamet kelimesinin de muhtevasını, acıma kelimesinin de muhtevasını içeriyor. Ve bizim bütün Kur'an tefsirleri lügat manalarına göre değerlendirildiği için nerede takva kelimesi konursa takva sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Hep aynı kelime kullanılmış. Yedi kat takvanın, yedi safha takvanın hepsi Allah'tan korkmak olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sadece mutluluğa götürmek üzere Allah Teala tarafından dizayn edilmiştir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. İşte Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerinize farz olduğuna inanmak, bu inançların sahibiyseniz iş sadece dördüncüsüne kalır. Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getireceğine inanmak. Şimdi demin söylediğimiz iki tane ayeti belleğinize, hafızanıza yerleştirirseniz şunu görüyorsunuz. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an'da bunu kanun olarak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bir insanı, insanın ruhunu hayattayken o kişi kendisine ulaştırması onun üçüncü kat cennetine sebebiyet verir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 7 dakika sonra birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden dilemişse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade bir Kur'an hakikatiyle karşı karşıyasınız. Ve kim Kur'an-ı Kerim ayetlerine inanıyorsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracağına kesin olarak yakin hasıl ederek iman eder. Böyle insanlar var mı? Evet, onlara huşu sahipleri diyor Allah Teala. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala diyor ki "Vestaînü bis sabr ve salâte innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn." اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazı kılarak istihaneyi, yani irşat makamının kim olduğunu Allah'tan isteyin. Bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir.

üzerine farz olduğuna inanma. Dördüncüsü de eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanmak. Yani bu ayetlerdeki gibi kesin şekilde inanmak. Öyleyse şu iş farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Onu düşünelim bakalım. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle anlatılıyor. Bir tanesi ameni olmak. Aynı zamanda imanı da gösteriyor. Amen olan kişi imanın sahibidir. Yani inanandır. Ama amen olan kişinin gerçek hüviyeti Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Yani Allah'a inanan da aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen de aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Mürşidine ulaşan da, ruhunu Allah'a ulaştıran da, fizik vücudunu Allah'a teslim eden de, nefsini Allah'a teslim eden de, irşada ulaşan da, iradesini Allah'a teslim eden de, hepsi aminü olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse amin olmak müessesesine dikkatle bakın ki bu bütün safhaları kaplayan bir ifade. Takva sahibi olmak da öyle. Şimdi beraberce Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek demek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o yönelirse Allah'a ulaşmayı dileyendir. Yani takva sahiptir. Bu ayet onu söylüyor. Münibine ileyhi, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekun ve takva sahibi ol. Bu bir emirdir. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir emir söz konusuysa buradaki gibi o bir emirdir ve Allah Teala bu emirle bize diyor ki Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Üzerinize farz diyor. Peki bu kadar mı bu yönelmek? Hayır, bu kadar değil. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Münibine ileyhi kullanmıyor, affedersiniz. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Üzerinize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, İkisi de gelmeden evvel, yani bu dünya hayatını yaşarken, üzerinize azap gelmeden evvel, Allah'a ulaşmayı dileyin, diyor Allah-u Teala. Bununla da yetinmiyor ve diyor ki, ve Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani, diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra fizik vücudunuzu, daha sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi. Bu ayet hepsini kapsıyor. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin münip olmanın takva sahibi olmak olduğunu gördük. Ve takva sahibi olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine gider. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki

Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Demin söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyordu Allah Teala. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun diyordu. Burada da ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Ellezine amenu, onlar amenudurlar. Ve kanu yettekun ve amenu olunca takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Amenu olmakla, yani amenu olmanın bu seviyesiyle takva sahibi olmak cehennemden kurtulmayı ifade ediyor. Aynı seviyeyi işaret ediyor. Amen olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler de gene Allah'a ulaşmayı dileyenler, her ikisi de mutlaka kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öyle bir kapı açmış ki Allah Teala, İblis bu kapıyı kapatmak için tam 14 asır uğraşmış. Ve insanları Kur'an'dan din öğrenmekten alıkoymuş. Ve insanlar kitaplara müracaat etmişler dinlerini öğrenebilmek için. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Öğretimden ve öğrenmeden bahsediyorum. Yoksa ibadet hükümleri bütün boyutlarıyla devam ediyor. Ve en kötüsü, iblis hedefleri unutturmuş ve o hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtaları hedef yapmış. İşte bugün İslam'ın hedefleri neler deyince, hepiniz bana İslam'ın 5 şartını söyleyeceksiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte ben bunun için dünyaya geldim diyeceksiniz. O ilmi kitaplardan öğrenen herkes için durum budur. Ve bu yalandır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymamaktadır. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi ibadettir ve vasıtadır. Hedefse Allah'a ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir. Sahabenin teslim ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkate alın. Size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ilk adımı attınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala sizi o mürşidinize ulaştıracak. Size onun sevgisini de verecek. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Namazları size sevdirecek olan o, oruçları sevdirecek olan o, bütün ibadetleri sever hale getirecek gene o. Siz sevmeyeceksiniz, sevdirileceksiniz. Garanti ediyor Allah Teala. Ve irşat makamını da seveceksiniz. Onu da garanti ediyor. Yeter mi? Yetmez. Tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. O ayrılan ruhu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor Allah Teala. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a doğru yol alabilmesi için ruhunuzun Allah Teala nefs tezkiyesini size sevdiriyor ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları evvela %2 rahmet, sonra da %7 fazıllar 7 defa %7 fazıl toplanıyor nefsinizin kalbinde. 2 de rahmet, nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğunda ruhunuz 7 tane gök katını aşmış oluyor. Her gök katında sadece nefsinizin kalbinin %7 nurlanması Allah için yeterlidir. Ve bu zevki, bu sevgiyi O verecek size. Kendinizi hiçbir şekilde zorlamayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bunları bir zevkle gerçekleştirir. Ve Allah'a mutlaka o kişinin ruhu hayattayken ulaşır.
Eğer 6 aylık bir ömrü varsa o noktadan itibaren. Yok, 6 aylık ömrü yok. 2 ay sonra öldü kişi. 2 ay sonra öldü ama daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. 7 dakika sonra Allah'ın cennetine ehil oldu. 1. kat cennet. Eğer bu kişi mürşidine ulaşıp da ölmüşse 2. kat cennetinde sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, bu ölüm 5-6 ay sonraki bir ölümdür. Bu ulaşmayı 2 ayda tamamlayanlar da oldu içimizde sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu ruhunu ölmeden Allah'a ulaştıranların hüviyetine baktığımız zaman ulaştıranlar sadece 3. kat cennetin sahibi olmuyorlar. Aynı zamanda dünya saadetinde %50'den fazlası onların oluyor. Neden? Çünkü nefslerinin kalbindeki afetler, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasa ketiklerini işleyen afetler %100 iken %49'a düşmüştür bu noktada. Ha, faziletler afetleri aşmıştır. Ve kişi dünya hayatını yaşarken dünya hayatında da %50'den daha fazla bir mutluluğu her gün yaşamaya devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir noktaya daha geldik. Şu zaman denilen müessese öyle hızlı geçiyor ki hemen bitiveriyor. İşte gene zamanımız tükendi. Oysa ki biz size doyamadık. Siz bize duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Sözlerimizi duydunuz mu? Bize doydunuz mu? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt Örneği.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle birlikte olmak, sohbet etmek, Allah'tan bahsetmek. Allah'ın bize verdiği ilmi sizlere aktarabilmek. Allah'ın çok büyük huzur verici bir yardımı. Ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Her an, ne zaman sizlerle böyle bir sohbete başlamışsak, bir huzur, bir mutluluktur kaplıyor içimizi. Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktarabilmek. O Allah, ilmin bütününün sahibi, ilim ona ait. Kainatı yaratan Allah. Şu anda genel incelemeler sonucu anlaşılan odur ki, yüz milyar galaksi olduğu söyleniyor. Her bir galakside 100 milyardan fazla yıldız olduğu ifade ediliyor. Bir sonsuzluk içinde küçücük bir nokta kalıyor dünya. İşte bu dünyada verilen gezegende yaşayanlarız. Allah-u Teala burada insan hayatının oluşmasını nasip kılmış. Ama kainatta daha pek çok yerlerde insanların varlığını kesin olarak biliyoruz. Allah-u Teala diyor ki, yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar. Öyleyse yerlerde de göklerde de ikisinin arasında da insanlar yaşıyor. Bizler gibi insanlar. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah-u Teala ne kadar hamd etsek, şükretsek az ki bizleri insan olarak yaratmış. İnsan olmak bir mazhariyettir, bir üstünlüktür. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki, ey insanlar, bütün arzlarda ve bütün göklerde yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık. Öyleyse yaratılan her şey, bütün hayvanlar, bütün suda yaşayanlar, bütün havada yaşayan kuşlar, uçanlar, yerler, yerin içindekiler, her şey insan için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her varlığın insana mutlaka faydalı bir vardır. Olmasaydı yaratılmazdı. Öyleyse insanları zehirleyen bir yılanın da faydası olabilir mi? Ne olacak yani diye düşünen varsa, evet, yılan derisinden ayakkabılar yapılıyor. Ne düşünürsünüz? Hangi tür bir hayvandan bahsedersiniz? Bir deniz mahlukundan ya da havada uçan bir nesneden? Hepsinin bizim henüz bilmediğimiz bir açıdan mutlaka bir faydaya hizmet ettiğini incelemeler mutlaka ortaya çıkaracaktır. Evvela şunu bilmemiz lazım. Allah Teala sebepsiz hiçbir şey yaratmaz. Madde 2, yarattığı her şey insana devrilen bu mahlukunun daha mutlu olması içindir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala neyi yaratmışsa yarattığı her şey bir faydayı oluşturur. İnsan için bir faydayı. İşte böyle bir dizaynda insanın varlığı kainattaki en üstün mahlukun varlığıdır. İnanan insan, inanmayan insandan Allah'ın nazarında daima üstündür. Allah'a inanmayan insan, şeytanın bir bendesidir. O inanmamamızı ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu insan ve çevre ilişkileri Allah Teala'nın o sonsuz kudretiyle başlamış ve oluşmuş, gelişmiştir. İnsan, kainattaki en üstün mahluk olarak Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır. En üstün olmasının arkasında da çok ciddi bir sebep var. Çünkü Allah-u Teala insana ruhundan üfürmüş. Öyleyse insan, Allah'ın ruhunu kendisinde taşıyan, buna layık görülen bir mahluktur. Öyleyse bu bir üstünlüktür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan için Allah'a yakın olmak mutluluğun temel faktörüdür. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi, teslim etmeyen kişiden daha yakındır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden daha yakındır Allah'a. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, ötekilerin hepsinden daha yakındır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise en yakınlar arasındadır. Öyleyse Allah'a yakınlık, Allah'ın sevgisinin giderek artması, Allah'a teslimlere bağımlı bir dizayn içeriyor. Ne vermiş Allah Teala bize? Ruh vermiş. Teslim etmemiz için. Ne vermiş? Fizik vücut vermiş. Teslim etmemiz için. Ne vermiş? Nefs vermiş. Allah'a teslim etmemiz için ve bir de iradi yapımızı oluşturmuş, irademizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi. İşte insanın mutlu olmasıyla bu teslimler arasında çok sağlam bir illiyet rabıtası var. Ruhunu Allah'a teslim eden bir insan, mutluluğun %51'ine ulaşır. Dünya mutluluğunun. Ve bu Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir. Çünkü böyle bir hedef için bir insanın sadece bir talepte bulunması Allah için yeterlidir. Yani kişi, ya Rabbi ben senin bunca ermiş evliyan var. Onlar gibi, onlardan biri gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, sana teslim etmek istiyorum. Ruh zaten senin ruhun, sen üflemişsin bana. O emanetini geri istiyorsun, üzerimize farz kılmışsın ruhumuzu sana ulaştırmamızı. İşte ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu talep iştense Allah-u Teala bu talebi mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. Diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini insanların %95'ten fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala bir hususu gerçekleştirmek için insanlardan bir talep bekliyor. O talebi oluşturmaları için insanların %90'dan 95'ten fazlasını seçiyor ama talebin onlardan gelmesini istiyor. Kişi serbest iradesiyle, kendisine verilen cüz'i iradeyle Allah'a ulaşmayı diliyorsa, ancak o zaman bu kişi Allah-u Teala tarafından Allah'ın zatına ulaştırılmak imkanının sahibi kılınır. Ne zaman? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştırılır. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a insan ruhunun ulaşması, o ulaşma gerçekleşene kadar 7-8 aylık bir süre dünyanın en mutlu insanı kılar kişiyi. Bu 7-8 aylık sürede şeytanın size tasallut etmesi, şu veya bu şekilde rahatsızlık vermesi asla mümkün değildir. Allah-u Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşacağı bu 7-8 aylık devrede sizi her türlü tehlikeden korur. Dünyadaki hiçbir negatif faktör size tesir edemez. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani ruhunuzu kendisine ulaştırır. Her ne kadar ruhunuzu diyorsak da aslında bu Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu üfürülmüş insan. Öyle bir varlık ki Allah'ın ruhu üfürülmüş kendisine. Her doğan kişiye doğduğu zaman Allah mutlaka ruhundan üfürür. İşte insan olmak böyle bir masaliyettir. Bir üstün mahluk olarak yaratılmaktır. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne sudaki canlılar, ne havadaki canlılar, hiçbir mahluk, ne ağaçlar, hiçbir mahluk Allah'ın ruhuna örtü olamazlar. Hiçbir mahlukta, insandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Bu şerefe mazhar olduğumuz için bütün insanlar, hepimiz Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Allah Teala içimizde bir dengeyi kurarak biz insanları yaratıyor, vücuda getiriyor. İnsan, insanın nefsi ve insanın ruhu bir üçlü oluşturur. İnsanın nefsi baştan aşağı afetlerle donatılmıştır. %100 afetlerden oluşan bir nefsin sahibi kılınmışız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, negatif bütün faktörler nefsimizin kalbini %100 doldurmuş olarak nefs bize verilir. Allah'ın ruhu ise bütün hasletleri içerir. 19 grup nefsimizin afetine karşılık 19 grup ruhumuzun hasleti söz konusudur. İki grup birbirine tamamen terstir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kendinizi tanıdıkça nefsinizi, ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve bunların dizaynı içerisinde sizi onlardan oluşturan Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok tanıdığınız sürece bir tekamül üzeresiniz demektir. Bir manevi tekamül, manevi gelişme. Bu gelişme ruhunuzun Allah'a teslim etmesiyle, bir teslim olmasıyla ya da teslim edilmesiyle birinci hedefine ulaşır. Ruh sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur ve onu sahibiniz olan, sizi yaratan Allah'a, ruhun da sahibi olan, Allah'a ait olan ruhu, o ruhun sahibi olan Allah'a teslim etmekle mükellef kılındınız. Vazifeli kılındınız. Ve Allah Teala bu sorumluluğu sizi bu alemde yaratınca üzerine aldı. Dedi ki, kim bana ulaşmayı dilerse, daha açık bir ifadeyle, kim ona emanet olarak verdiğimiz ruhunu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilerse, o bize ruhunu ulaştırmaz. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Öyleyse elimizde garantili bir imkan var. Bütün insanların elinde garantili bir imkan var. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı diledikleri takdirde, ya Rabbi Ben de ruhumu senin bunca ermiş evliyan gibi kendime sana ulaştırmak istiyorum. Senin ruhun zaten bana emanet olarak vermişsin. O emaneti sahibi olan sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi bunca ermiş evliyan var. 7-8 aylık bir devrede bunlar hep ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir talebi insanlardan her kim gerçekleştirirse o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefs arasında nasıl bir ilişki var? Ruhun Allah'a ulaşabilmesi bir insanın ruhunun 7 tane gök katını aşmasından sonra gerçekleşir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. 7 tane gök katının aşılması ve ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsimizin kalbinde %100 afetlerin %51'inin yok edilmesiyle afetlerin yerini fazılların almasıyla bir tekamül müessesesi, gelişme müessesesi yaşanır. Ruhun Allah'a doğru olan gök katlarını diğer ruhlarla beraber, seyrisülükte olan diğer ruhlarla beraber aşabilmesi, o kişinin zikir adlı bir müesseseyi yapmasına, gerçekleştirmesine bağlıdır. Ama ondan önce bu kişi mutlaka Allah'tan mürşidini sormuş olmalıdır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmalıdır ki ruhu vücudundan ayrılarak ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşsın. Oradan seyri süluka çıkanlarla beraber seyri süluka Allah'a doğru 7 katlık bir yükselmeye dahil olsun. Sevgili kardeşlerim, seyrisülük bir zevktir, bir huzurdur, bir neşedir, bir mutluluktur. İnsanın içini ferahlatan bir müessesedir. Bu 7-8 aylık ruhun Allah'a ulaşması süresince kişi mutluluktan adeta uçar. Dünyadaki en mutlu 7-8 aylık devreyi geçirecektir. Mutluyum diye haykırmak gelir içinden, pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Sanki iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ruhunu ve içini, nefsini, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış biri gibi bir 7-8 aylık devre geçirir kişi. Her gök katına karşılık 1 ay düşünürsek 7 aylık bir devre normal bir süreç sayılabilir. Böyle bir dizaynda bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. İnsanları sever. Akrabalarını sever. Arkadaşlarını sever. İnsanlara dost gözlerle bakar. Ve şeytan ona bu süreç içerisinde mürşidine ulaşıp da ruhun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülüke çıktığı noktadan ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devre içinde bu kişi tam bir korunma altına alınır Allah-u Teala tarafından. Şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Şeytanın o kişiye huzursuzluk vermesi, sıkıntı vermesi, zarar vermesi bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından engellenmiştir. Bu hedefe şeytan hiçbir şekilde ulaşamaz. Kişi Allah'ın koruyucu kalkanı hafızası altındadır. Bu devrede kişinin Bütün eksikleri Allah-u Teala tarafından giderilir. Kişi namaz kılmayı sevmiyordur. Allah-u Teala ona mutlaka namazı sevdirir. Kişi zikir yapmaktan hoşlanmıyordur. Zikri ona sevdirir. Kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyordur kendisini. Açlığı hissetmez hale getirilir. Zekat vermek ona çok zor gelmesine rağmen o devrede zekat verdiği zaman bundan büyük mutluluk duyar. Allah'ın bütün emirleri onun için bir angarya hikayet. Aman şunu da yapayım da yakamdan düşsün, şu namazı da kılayım, bitsin gitsin diye düşünen bir kişiyken namaz onun için doyulmaz bir zevk olmaya başlamıştır. Namazı uzatmak ister. Allah ile olan o beraberliğini devam ettirebilmek için. Zikir, onun büyük boyutta mutluluğu yaşaması için çok önemli bir vetire olmuştur. Zikrettiği süreç içerisinde Allah ile beraber hisseder kendisini, huzur içindedir. İşte bütün bunları kişiye sevdiren Allah'tır sevgili kardeşlerim. Bütün bunları insanoğlunun gerçekleştirmesi Allah'ın yardımıyla olur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'a mutlaka taşır. Daha doğru bir ifadeyle o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu, yani Allah kendi ruhunu kendisine ulaştırır. Ruh bir emanettir. Bir insan hayatı boyunca ruhunu Allah'a ulaştırmazsa öldüğü zaman ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun takımı bu kişinin ruhunu alırlar, 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim ederler. Her halükarda biz insanlar mutluluk için yaratıldığımızı unutmamalıyız. Bir insan hayatının en mutlu devresi ise bu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırana kadar geçen 7-8 aylık devredir. Daimi zikre ulaşan insan da aynı mutluluğu yaşar mı? Yaşar. Fakat o 7-8 aylık devrede yaşadığı mutluluğu, hazzı ömrü boyunca aynı seviyede yaşayamaz. O farklı bir olaydır. Orada Allah'ın kişiye normalin üstünde bir yardımı söz konusudur. İlk vuslatın o kişiye verdiği zevki, heyecanı Allah ona yaşatır. Çünkü o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması gerekmektedir. Bunu yapamazsa eğer ölümden sonra ruhu zaten Azrail Aleyhisselam tarafından alınıp Allah'a ulaştırılacaktır. Ama Allah-u Teala kişinin bunu yapmasını istiyor. Yetmez. Bunun için de o kişinin bir tek dileğinin yeterli olduğunu söylüyor. Kişi sadece diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Şu dünya hayatını yaşarken ben ruhumu sana ulaştırmak, erdirmek istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Ne olur? Sen bu konuda zaten garanti vermişsin. Kim diyorsun bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ey Yüce Allah'ım, bu naçiz kulunu da ruhen sana ulaştırmanı diliyorum. Beni de ulaştır. Benim de ruhum sana ulaşsın. Çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Hepsi bu kadar. Bundan sonrası Allah'a ait. Ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmayacaksınız. O konudaki zikriniz, namazınız, bütün ibadetleriniz sadece zevklerden oluşacak. Bu 7-8 aylık devrede dünyada en mutlu namaz kılan, en mutlu oruç tutan, en mutlu zikir yapan kişi olacaksınız. Öyleyse yaşamamak neden? Allah Teala böyle bir garanti vermişse, böyle bir imkan vermişse, insan adı verilen bu mahlukuna ait, sadece ona ait olan bir olay bu. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Bu sebeple insandan başka hiçbir mahluk, ne cinler, ne hayvanlar, ne de başka mahluklar, hiçbirisi ruhu yoktur ki onu Allah-u Teala'ya ulaştırabilsin. İşte sevgili kardeşlerim, bu biz insanlara ait olan bir ayrıcalıktır. Bir mutluluk vesilesidir. O devreyi yaşayan herkes o devreyi unutamaz. Hayatının en mutlu 7-8 aylık devresidir. Havalarda uçtuğunu hisseder. Sevinçten ne yapacağını şaşırır. Öyle bir huzur, öyle bir mutluluk yaşar insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğu yaşamak varken, huzuru yaşamak varken ve Allah'ın bir büyük mükafatına nail olmak varken neden gerçekleştirmeyelim ki? Ne demek o büyük mükafat? Kaç ayrı cepheden mutluluk. Ruhumuz Allah'ın ruhu. Eğer ölünceye kadar teslim etmezsek öldüğümüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhumuzu alıp Allah'a zaten teslim edecekler. Ama eğer biz bunu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirirsek iki büyük mükafata nail oluyoruz. Birincisi, bu 7-8 aylık ruhumuzun Allah'a ulaşma döneminde dünyadaki en mutlu insanlardan biri oluyoruz. Manevi bir huzuru yaşıyoruz. Allah Teala bizimle şeytanın arasına onun hiçbir zaman aşamayacağı öyle bir engel koyuyor ki ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız güne kadar şeytan bize hiçbir şekilde tesir etmek imkanının sahibi olmuyor. Peki ulaştığımız zaman ne oluyor? Ulaştığımız zaman 7 tane gök katını ruhumuz aşmış oluyor. Allah'ın zatına ulaşmış oluyor. Ama ulaşırken vücuda gelen olaylara bakalım. Nefsimiz tezkiye oluyor. Yani nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi 19 grup afetle doluyken nefsimizin kalbi %100 doluyken bu %100 afetlerin oranı %49'a düşüyor. Yarıdan daha fazla azalıyor nefsimizin kalbindeki afetler. Bu bir mutluluk vesilesidir. İnsanı mutsuz kılan afetlerin o kişi arasında üzerindeki hakimiyetidir. Afetler bir insana ne kadar hakimse o kişi o kadar mutsuzdur. Hasletler bir insana ne kadar hakimse o kişi o kadar mutludur. İşte Allah'a ulaşmayı dinledikten, Allah'a ulaştığımız noktaya kadar kişinin nefsindeki afetler giderek azalır, azalır, azalır ve yarı yarıya azalacağı bir noktada ruh Allah'a ulaşır. Birincisi, nefsimizin afetlerinin açık bir şekilde yarıdan daha fazla azalmasıdır. İkincisi, ruhumuzun Allah'a doğru yaptığı bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü, mutluluğumuzun giderek artışıdır. Neden artıyor? Nefsimizin kalbindeki afetler, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapıya sahiptir. İşte böyle bir yapıda olan, yani insanı sadece huzursuz edecek olan, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini de yapmak istemeyen bir yapıya sahip olan nefsin afetlerinin azalması her gök katında %7 azalması. Sadece azalmakta kalsa iyi ama ötesi var. Onların yerini ruhun fazıllarının alması. Böylece bir taraftan nefsimizin afetleri %7 azalırken her gök katında, diğer taraftan da o azalan yere ruhumuzun hasletlerinin aynı olan, aynı hüviyette olan, sadece mutluluğa dönük olarak bizlere Allah-u Teala tarafından nimet olarak verilen fazılların gelip yerleşmesi, kişiyi fazilet sahibi kılması. Ve bu devre içerisinde bu kişi 7 defa %7 fazıl birikimini gerçekleştiriyor. Nefsinin kalbi her seferinde %7 daha nurla doluyor. Sonuçta nurlar nefsin kalbindeki afetlerin miktarını aşıyor. Buna paralel bir şekilde o kişinin mutluluğu birinci gök katını açtığı zaman %7 iken ikinci gök katında %14'e çıkıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında %49'a, %51'e kadar yükseliyor. Kişinin dünya mutluluğu yarıyı geçiyor. Yani kişi dünya hayatını yaşarken yarıdan fazla bir mutluluğu garanti ediyor, yaşamaya başlıyor. İşte böyle bir olay. Allah'ın kişinin dünya hayatını yaşarken o hayatın yarıdan daha fazlasını o kişiye mutluluk olarak yaşatması ve böyle bir şeyi kişinin 7-8 aylık devre içerisinde huzursuzluğu hiç yaşamadan devam ettirmesi Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti, Allah'ın onu koruması altına alması yoluyla gerçekleştirdiği bir muhteşem sonuç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya mutluluğunun yarısı %51'i ve cennetlerden üçüncü kat cennet. Allah'a ulaşmayı dilediniz, ölmek söz konusuysa birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize tabi oldunuz, ondan sonra ölmek söz konusuysa kişi ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmesi söz konusuysa kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Ve eğer bu kişi bu hayatını devam ettirirse, değiştirmeksizin şu günde o 2,5-3 saatlik zikrini gerçekleştirmesi halinde ibadetlerini mutlaka gerçekleştirecektir. Ve dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşayacaktır bu insan. Kıyametten sonra da gideceği yer 3. kat cennet olacaktır. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. O kadar. Geri kalan her şey ona Allah-u Teala tarafından mükafat olarak verilmiştir. Sadece o dileğinin karşılığı olarak o kişi 7-8 ay dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak dünya mutluluğunu yaşamıştır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Ve öldüğü zaman bu kişi kıyametten sonra üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı, bir tek talep karşılığı. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir ve Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Ulaştırırken geçen devrede dünyadaki en mutlu insanlardan biri olmuştur kişi o 7-8 aylık devrede. Ve eğer bu pozisyonu değiştirmezse, günde o 3 saatlik zikrini devam ettirebilirse, bir ömür boyu dünya mutluluğun yarısı onundur. Öldükten sonra da gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennettir. İşte bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu değil midir sevgili kardeşlerim? Ne karşılığı elde etti kişi bunu? Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorlar ki kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmazmış. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırmış. Ben de böyle olmasını diliyorum Yüce Allah'ım. Benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, sizler bu işin ilmini yapanlarsınız. Neye dayalı olduğunu, hangi ayetlere dayalı olarak bunun gerçekleştiğini sizler biliyorsunuz ama başkaları bilmiyorlar. Onların da bu mutluluğu yaşamaları için onlara yardımcı olmalısınız. Allah'ın bu güzelliklerini çevrenizdeki herkese anlatmaya çalışmalısınız. Laf aramızda anlatırken de sakın ukalalık etmeyin. Öyle yapmayacağınızı biliyoruz ama şakadan takılıyoruz size. Sevgili kardeşlerim, gerçekten onlar bilmiyorlar. Bunda da hatalı değiller. Çünkü öğrendikleri ilim onlara öğreten hocaların inhisarındadır. Onlar da sizin aldığınız ilmi almadan o hedeflere ulaştılar, öğretim üyesi oldular. Bir ilim öğrendiler. Ama o ilim onları cehennemden kurtarabilecek olan bir nitelikte değil. Allah-u Teala'nın onları da bütün cehenneme doğru yol alan bu milyonlarca insanı da bu hakikatleri öğrenerek Allah'ın yoluna girmelerini sağlamasını ve ruhlarını, en az ruhlarını Allah'a teslim etmelerini sağlamasını icabımızdan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Affe şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kader, kaza, cüz'i irade, külli irade. Konular bunlar. Kaderle kazayı birbirinden ayıran faktör iradeye dayalıdır. Bir insan herhangi bir işi yapmayı dileyip de onu tahakkuk ettirdiği zaman o hedefe ulaşmıştır. O işi kaza etmiştir. Yani kendi iradesiyle bilerek, isteyerek yerine getirmiştir. Önemli mi? Çok önemli. Bir insanın cennete veya cehenneme girmesi o kişinin kazandığı ve kaybettiği derecelere bağlıdır. Eğer kişinin kazandığı dereceler kıyamet günü yapılan hesaplamada kaybettiği derecelerden fazlaysa bu kişinin gideceği yer cennettir. Sonsuza kadar cennette kalır. Her ne kadar kalbinde zerre kadar olan iman, zerre kadar imanı olan cehenneme girdikten sonra orada hafif tertip kavrulduktan sonra Allah Teala tarafından mutlaka oradan alınıp cennete götürülür derlerse de bu dinimize sokulmuş bidatlardan biridir. Aslında Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime cehenneme giren birinin yani günahları sevaplarından fazla olduğu için cehenneme giren, yanmak üzere giren birisinin oradan çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor tam 48 tane ayet-i kerime. Cehennemden çıkışın da hiçbir şekilde cehenneme cezalandırılmak üzere giren birinin cehennemden çıkışının hiçbir şekilde mümkün olmadığı o da ayrıca kesinlik kazanıyor. Bu 48 ayet-i kerime kesin olarak bunu söylüyor. Bir insanın cezalandıktan sonra cehennemden çıkacağına dair hiçbir ayet-i kerime yok. Peki ne olur sonunda? Sonunda cehennemin de cennetin de gökleri çatlar ve her şey sona erer. Cehennemin göklerinin çatlaması bir sondur. Yok olması demektir. İçindekilerle beraber cehennemlerde yok olur. Ondan sonra yaşayan bir canlı kalmaz ki onlar için farklı bir sonuç elde edilsin. Anlaşılıyor ki Allah Teala yaratmayı dilemiş, yaratmış ve şimdi yarattıkları yaşıyorlar. Ama öyle bir gün gelecek ki yaşayan her şeyin hayatının sona ereceği bir son. Kıyametten bahsetmiyoruz. Çünkü cennet hayatı ve cehennem hayatı kıyametten sonraki bir hayattır zaten. Ama onların da sona ereceği, Allah'tan başka hiçbir şeyin kalmayacağı bir sonuç. Allah Teala diyor ki, her şey fani olacaktır. Kim şey aleyha fan. Sadece Zülcelal-i Velikram olan
senin Rabbin

baki kalacaktır, diyor Allah Teala. Yarattığı her şeyin yok olacağı, tıpkı başlangıçtaki gibi sadece Allah'ın zatının baki kalacağı, bir son, yaratılan her şeyin yeniden yok olması. Başlangıca bakarsak eğer, Allah Teala hep vardı. Allah ne zaman vardı? Bunun başlangıcı yok. Hep vardı. Sonra ne oldu? Sonra Allah Teala yaratmayı diledi. Ve yarattıkları en az 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluk. Yaratmayı dileyen Allah Teala bütün insanları yaşatacak bütün galaksilerde, sonra kıyameti kopartacak ve kıyametle birlikte hayat olan bütün gezegenlerde hayatlar sona erecek. Sonra da cennet ve cehennem hayatı başlayacak. O hayat sonsuz. Cehennemden çıkıp da cennete girmek de yok. Cennetten çıkıp da cehenneme girmek de yok. Sonsuza kadar yaşanacak olan bir cennet veya cehennem hayatından sonra da onların yok oluşu, göklerinin çatlaması ve sona eriş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kaderle kaza arasında farklılıkları müşahede ettiğimiz zaman, üzerinde durup düşündüğümüz zaman şunu görürüz. Hangi olay bir insanın bizatihi iradesiyle vücuda gelmişse, o olay o kişi tarafından kaza edilmiştir, vücuda getirilmiştir. Bu bir kazadır. Kaza kelimesini sakın bizim otomobil kazası şeklinde değerlendirdiğimiz bir olay sanmayın. Otomobil kazası tam aksine bir insanın kendi iradesinin dışında vücuda gelen bir olaydır. Çünkü hiç kimse başka birini öldürmek istemez. Kendisini de yaralamak istemez. Otomobil kazaları kişilerin kendi iradelerinin genellikle dışındaki işlevleri gösterir. Ama kaza kelimesi bir olayın vücuda bilerek isteyerek getirilmesi anlamına gelir. Kader de kişinin kendisi istemediği halde, onun tarafından bir talep olmadığı halde onun başına gelen bir olaydır. Yani bir cüz'i irade herhangi bir olayı vücuda getirmiyor, fakat onun üzerinde bir olay vücuda getiriyor. Bir başka irade o kişi üzerinde bir tesir icra ediyor. Tesir gören için bu bir kaderdir. Onun hiçbir dahli yoktur. Onun iradesi böyle bir olayın oluşmasını dilememiştir. Ama o olay o kişinin üzerinde teşekkür etmiştir. Bu tesir alan kişi için bir kaderdir. Tesir eden kişi için kazadır. Eğer o kişi bu olayı bilerek, isteyerek vücuda getirmişse. Öyleyse bu bapta olaylara baktığımız zaman insanların ya olayları
bilerek isteyerek yaşamadıklarını, onların üzerinde bir tesirin vücuda geldiğini görürüz. Bu onlar için bir kaderdir veya bilerek, isteyerek olayları vücuda getirdiklerini görürüz. Bu da onlar için bir kazadır. Öyleyse kimin başına onun bir talebi olmadığı halde, cüz-i iradesi devreye girmediği halde, başkaları tarafından bir tesir gelirse, onun üzerinde bir olay tahakkuk ederse, bir dış tesirle, o kişi için, yani tesir edilen kişi için kaderdir. Tesiri vücuda getiren kişi için de eğer bu işi bilerek yaptıysa bu bir kazadır. Ama o da bilerek yapmamış olabilir. Tasarlamadan bir olay vücuda gelmiş olabilir, farkına bile varmadan. O zaman o olay bir kaza olmaz. Vücuda getiren için de kader olur. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. Her şey Allah Teala tarafından bir ömür biçilerek yaratılmıştır. Neyin ne kadar var olacağı Allah Teala tarafından takdir edilir. Ölüm olayı herkes için kaderdir. Bir insan düşünün, intihar etmek kararı almış, intihar etmeye teşebbüs etmiş ama başaramamış. Teşebbüsü tamam ama başaramadığı için ölmüyor. O zaman takdir-i ilahi devreye girmiş, adamın ölüm konusundaki gayretine rağmen onu öldürmemiş. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Münafıklar dediler ki kardeşlerimiz savaşa girmeselerdi ölmeyeceklerdi. Allah Teala buna cevap veriyor. Hayır diyor. Sürüklene sürüklene oraya getirileceklerdi ve o noktada ve o anda nasıl ölmüş, ne zaman ölmüşlerse aynı anda orada öleceklerdi. Bundan anlıyoruz ki ölüm zaman koordinatı da mekan koordinatı da belli olan bir faktördür. Falanca yerde, o yerin falanca noktasında ve falanca senenin, falanca ayının, falanca gününün belli saatinde olay vücut bulacaktır. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle gelecekteki bütün olayları yaşamıştır. Bütün olaylar Allah'a göre geçmiştir. Bu sebeple Mutaffin suresinin 7. ve 18. ayetlerinde Allah Teala Ebrar'ın rakamlı kitaplarını yani hayat filmlerini İlliğine, Fücar'ın rakamlı kitaplarını sicine yerleştirdiğini söylüyor. Yani Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuş. Allah öyle bir sonsuzluğun sahibidir ki o hız zamanı sıfırlar.
hızlı zaman arasında tersine bir ilişki söz konusudur. Bir insan hep üç boyuttan ibaret olduğunu zanneder. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Ama insan beş boyuttan ibarettir. Üç boyuttan değil. Zaman ve hız bunlara Allah-u Teala tarafından konulan iki ilavedir. Herkes istese de istemese de zaman ve mekan boyutlarına, zaman ve hız boyutlarına otomatik olarak tabidir. Hız belli bir noktadan sonra yükseldikçe zaman kısalır. Sıfır hızda zaman en uzun noktasındadır. Ama hız arttıkça zaman kısalır. Allah-u Teala öyle bir hızın sahibidir ki zaman onun hızının yanında bir sıfırdır. Allah-u Teala kıyameti tamamlamış olmalıdır ki rakamlı kitaplar illiğinde, yani cennete gidecek de olanların bölümünde veya sicinde, yani cehenneme gideceklerin bölümünde olsun. Allah-u Teala öyleyse zamanı sıfırlayabilen sonsuz bir hızın sahibidir.

Hız boyutlarını devreye aldığımız zaman ışık hızının altındaki hızlar ışık hızı ve ışık hızının üstündeki hızlar oluşuyor.

Yeni Einstein'ın yaptığı incelemeler ışık hızını saniyede 300 bin kilometre olarak gösteriyor. Yani saniyede 400 bin kilometrelik bir hız ışık hızının ötesidir. Ölçümlemeler onu gösteriyor ki ışık hızının altında elektronlar karşıt elektronların iki katı devir hızına sahiptirler. Işık hızında elektron hızıyla elektronun devir hızıyla karşıt elektron devir hızı eşittir. Işık hızının üstünde karşıt elektronların devir hızı elektron devir hızından fazladır. O zaman da o nesne, bu alemin varlığı artık değildir. Yani bizim gözlerimizin görme hassasıyla görünmesi mümkün değildir. Ama uçan dairelere baktığımız zaman uçan dairelerin hızlanmadan da gözden kaybolabildiğini görüyoruz. Öyleyse bu elektron devir sayısının, karşıt elektronun devir sayısının eşidi olması veya karşıt elektron devir sayısının elektron devir sayısını aşması hızın dışındaki başka faktörlerle de gerçekleşiyor demektir. İşte hayatta bulundukları atom savaşsız devir en uzun olan gezegenler bu işi halletmişler. Yani uçan daireleri yapmışlar. Uçan daireler ışık hızının ötesinde hareket edebiliyor. Işık hızından hareket edebiliyor. Daha aşağı hızda hareket edebiliyor. Ama ışık hızına çıkıp onu aşmadan da görünmez olabiliyor. Bu alemin maddesi olmaktan çıkabiliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hangi gezegende son atom savaşından sonra en uzun devir oluşmuşsa onlar teknik açıdan çok daha ötelerde sonuçlara ulaşmışlardır. Ayrıca biliyoruz ki sadece şu fizik vücudumuzun zahir olduğu zahir alem diye bir alem değil, onun karşıtı olan berzah alemi var. Ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Rüyalarınızda oraya gidersiniz. Eğer bir rüya görüyorsanız, rüyada her şey fizikse, yani insanlara yakınlarınıza sarıldığınız zaman onların vücutlarını hissedebiliyorsanız, kapıyı açmadan içeri giremiyorsanız, bir bardağı tutup da içindeki suyu içebiliyorsanız, o zaman siz rüyanızda berzah alemindesiniz. Yani sizden evvel ölmüş olanların, ailenizden ölmüş olanların yaşadıkları alemde. O zaman kimler kaybedilmişse onların hepsinin hayatta olduğunu görürsünüz. Ve ölenler bir ailenin fertleri ise aynı ailenin yavaş yavaş orada teşekkür ettiğini görürsünüz. Ve de herkesin yaşı her an değişebilir. Çok daha yaşlı olarak görebilirsiniz kendinizi veya çok daha genç. Hatta ilkokulda imtihana girerken bile görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizlere ilim öğretiyor. O ilim dünya ilminin standartlarını aşar.

Elle essaie. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı, ışık hızının ötesindeki hız. Bunlar hep mevcut. Ama insanlık bizim dünyamızda henüz onlara ulaşamadığı için onlara göre mevcut değil ve böyle bir şey de kabul etmiyorlar.

Elektronun eksi elektrik yükü, karşı elektronun artı elektrik yükü taşıması söz konusu.

il design da karşı Türklerin arasında denge olsaydı, yani artı elektronun devir sayısı kadar karşıt elektronun devir sayısı olsaydı eşitlik oluşacaktı. Ve o madde bu dünya üzerinde görünmez olacaktı. Işık hızına ulaşacaktı. Işık hızı aşıldığı andan itibaren de görünmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünya arası üzerinde her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş, bize hayat vermiş, fizik standartlarda yaşıyoruz. Havadan oksijen alıyoruz, havaya karbondioksit bırakıyoruz. Çıkardığımız nefes karbondioksit ihtiva ediyor. Bize oksijeni temin eden bitkiler. Bitkiler klorofil özümlemesi yapıyorlar. Köklerinden su alıyorlar. Havadaki oksijeni alıyorlar ve karbondioksit havadaki karbondioksiti devreye sokarak karbonhidratları vücuda getiriyorlar ve havaya oksijen bırakıyorlar artık madde olarak. Yani biz insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit, bitkilerin yaşayıp karbonhidratları oluşturabilmesi için temel maddedir. Bu karbonhidratları vücuda getiren bütün bitki sistemlerinin artık maddesi olan oksijen ise biz insanların ve hayvanların hayati maddesidir. Ne insanlar ne hayvanlar oksijen olmasa yaşayamazlar. Bitkiler de karbondioksit olmazsa. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyi son derece dengeli bir dizayn içerisinde vücuda getirmiş. İşte böyle bir ortamda insanlık her şeyi en ince detaylarına doğru inceledikçe Allah'ın yaratmasının nasıl bir sonsuzluğu ifade ettiğini anlıyor. Mikro alemde sonsuza kadar gidiş, makro alemde gene sonsuza kadar gidiş söz konusu. Yani birer mahluk olan biz insanlara göre Allah'ın yarattığı her şey olağanüstü. Her şey limitlere ulaşmış durumda. İşte bu açıdan kaza ve kadere baktığımız zaman o kader adı verilen müessese bizim irademizin dışında Allah'ın takdiri, Allah'ın önceden bilmesi. Öyleyse
kazayı ve kaderi vücuda getirme unsurlar, serbest irade ve bir tesir olan varlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için kendi iradesiyle işlenen her olay, kazada ölen bir müesseseyi ifade eder. Ama onun iradesi devrede değilken, başka bir iradenin onun üzerinde bir tesir yaparak bir olayı vücuda getirmesi, bu tesir alan kişi için kaderdir. İşte sevgili kardeşlerim, hayatı Allah-u Teala'nın dizayn ettiği biçimde boyutta, en güzel standartlarda yaşamak söz konusu. Şu dünya üzerinde ne ekerseniz, onu biçersiniz. Onun için kaza adı verilen müesseseyi, sizin oluşturma imkanına sahip olduğunuz her şeyi başkalarının hayrına kullanmalısınız. Kime, hangi seviyede bir yardımda bulunursanız, bu sizin için Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Çünkü başkalarına yaptığınız her yardım sizi mutlaka mutlu edecektir. Çünkü Allah-u Teala o yardımı vücuda getirdiğiniz anda devreye girmiştir. Size mutluluk verir, huzur verir. Başkasına verdiğiniz mutluluğun ikinci katını da ruhunuz nefsinize tesir ederek pozitif istikamette size mutluluğu yaşatır. Hal böyleyse neden başkalarına zarar vererek, onları inciterek, hem onları huzursuz etmek, hem kendimizi huzursuz etmek sevgili kardeşlerim? Böyle olmaması lazım. Madem ki başka insanlara verdiğimiz, onlara ulaştırdığımız her güzel şey, onlar için hayati bir önem taşıyor, onları mutlu ediyor, huzur veriyor onlara, mutluluk ve huzur hayatın neşesidir. Hayatın devamının işaretlerini, kıvılcımlarını taşır. Mutlu bir insan sevecendir. Başkalarını sever, başkalarına yardım etmeye çalışır. O mutluysa başkalarının da mutlu olmasını ister. Mutluluğu doğuran da zaten budur. O kişinin başkaları için yaşaması. Öyleyse başkalarının kaderinde pozitif payın sahibi olun. Yani nasıl bir şey bu? Başkalarının kaderinde pozitif bir pay sahibi olmak, başkalarına mutluluk vermek. Her başkası için vücuda getirdiğiniz olay, onlara tesir eden her olay, sizin tarafınızdan onlara yapılan bir davranış biçimiyle oluşur. Bu davranış biçiminin iki türlü sonucu olabilir. Birisi onlara mutluluk vermek, birisi de mutsuzluk vermek. Ne zaman başkalarına mutluluk verirseniz, bir huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz mutluluğun Allah Teala size iki katını yaşatır. Hem ruhunuz size huzur verir, hem de Allah Teala içinize mutluluk verir. Ama ya başkalarını incitecek bir şeyler yaptıysanız, haksızsanız, bilerek isteyerek insanları kırıyorsanız,
kibirinin sebebiyle onlara yanlış, kötü davranışlarda bulunuyorsanız, onları küçümsüyorsanız, küçültüyorsanız, o zaman siz huzursuz bir insansınız, huzuru yakalayamazsınız. Ama mutsuzluğun arkasında sakın başkalarını aramayın, siz varsınız. Siz onlar için bir kader unsurusunuz. Başkasına mutluluk veren herkes, kader unsurunu pozitif istikamette yaşayan kişidir. Başkalarını huzursuz eden herkes de kader unsurunu negatif istikamette yaşayan bir kişidir. Birincisi hem kendisi mutludur, hem de mutlu kıldığı, yardım ettiği bir huzura ulaşması için, mutluluğa ulaşması için aktif bir davranışta bulunduğu her kişi onun mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara ne kadar mutluluk verdiyse o kadarını kendisi de yaşar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bu kader çizgisi üzerinde başkalarına odakladığınız zaman hep sözlerimi hatırlayın. Başkalarını mutlu etmek için yaşayın. Onların kaderinde siz sadece onlara mutluluk veren bir hüviyet muhafaza etmelisiniz. Onların hatırasında hep onlara mutluluğu ulaştıran biri olarak yaşayın. O zaman Allah da sizi sever, siz de Allah'ı seversiniz. Ama kim başkalarının mutsuzluğu için yaşıyorsa, onları huzursuz edecek davranışlarda bulunuyorsa, o Allah için yaşayan biri değildir. Ona şeytan arız olmuş ve onu devamlı kullanıyor demektir. Bu kullanıma müsaade etmemeniz lazım. Şeytan sizi mutsuz etmek için her şeyi yapar. Davranış biçimlerinizi devamlı size telkin eder. Ayrıca sizi mutsuz edecek olan davranışı öyle bir davranış olarak size empoze eder ki siz o davranışla başkalarını da mutsuz edersiniz. Başkalarını mutsuz ettiğiniz için siz de mutsuz olursunuz. Öyleyse madalyonun bir tarafında ya da terazinin bir tarafında başkalarına mutluluk vermek ve mutlu olmak var. Terazinin ikinci tarafında başkalarına mutsuzluk vermek ve mutsuz olmak var. Seçim sizin. Bu kadar açık ve kesinken mutlu olmak, mutluluk vermeye dayalı bir olay olarak neden sevgili kardeşlerim insanlar mutsuz, huzursuz? Çünkü arkasında sadece insanların kendi menfaatleri için yaşamaları söz konusu. Ve kendi menfaatlerini oluşturmak için başkalarını hayaldar edecek davranışlarda bulunabiliyorlar. Başkalarının haklarını yok ediyorlar. Onların kötü standartlar içinde bulunmalarına sebebiyet veriyorlar. Onlara kötülük ederek, onları mutsuz ederek, onları huzursuz ederek kendilerinin memnun olacağını, mutlu olacağını zannediyorlar. Ama her seferinde ne kadar mutsuz olduklarını görüyorlar. Ve çözüm de bulamıyorlar. Çünkü buna göre düşünüyorlar. Menfaat temin ettikleri sürece yaşayacaklar ve mutlu olacaklar zannediyorlar. Bu menfaati haksız yere temin ettikleri sürece mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Başkalarına verdikleri eza kadar, sıkıntı kadar Allah da mutlaka onlara huzursuzluğu yaşatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Kağıt örneği.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat.

Aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Furkan Suresinin 56. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ erselnâke illâ mübeşşîren ve nezîrâ. Ve mâ erselnâke, biz seni göndermedik. İlla, den başka, sadece mübeşşiren, müjdeleyici olarak ve neziren ve uyarıcı olarak. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca birçok defa bu konuya değiniyor. Ve dizayn açıkça çıkıyor karşımıza. Biz hiçbir nezir yoktur ki onu amin olanları müjdelesin ve diğerlerini uyarsın diye göndermiş olmayalım diyor Allah Teala. Hep ifade bu. Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelemek için, geri kalan kim varsa hepsini uyarmak için. Sadece iki tane alternatif var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Allah'a ulaşmayı dileyenler müjdelenirler. Çünkü mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler uyarılırlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin temel faktör olduğunu, onu gerçekleştiremezlerse gidecekleri yeni cehennem olduğunu onlara idrak ettirmeye çalışır Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetleriyle. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulabilir, müjdelenirler. Onlar amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kurtulamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin cehenneme gideceği açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Biz diyor, onlar ki bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar o ruhlarını bize ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Dünya hayatıyla mutmain olanlardır. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse cehenneme gidecek olan herkesin uyarılması söz konusudur. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise kurtuluş mutlaka gerçekleşeceği için onların cennette ve dünyayla müjdelenmesi söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların müjdelenmesi açık ve net olarak anlatılıyor. Zümer suresinin 17. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî. Onlar bize ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a enîb olursa, münîb olursa, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtaranlardır diyor Allah Teala ve bize kul olanlardır diyor kullarımı. Onlara kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara evvela müjdeler vardır diyor. Yani hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi. Hem dünya saadetinin sahibi olacaklar hem de cennet müjdesinin sahibi olacaklar. Nitekim Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde
dünya saadetinde, cennet saadetinde kapsadığını söylüyor Allah Teala. Diyor ki: Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amin olanların takva sahibi oldukları burada da net olarak anlatılıyor. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O amin olanlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse açık ve kesin, bütün nezirler, bütün resuller gönderiliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini de uyarsınlar da onlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 57. Kul ma eselukum aleyhi min ecrin illa men şa'e en yettehize ila rabbihi sebila. Kelimeler. Kul de. Ma eselukum. Sizden istemiyorum, talep etmiyorum. Sizden sual etmiyorum. Aleyhi ona, min ecrin bir ecir, ücret karşılık, illa den başka ancak sadece, men kimse şa'e diledi, en yittehize edinmek, ila rabbihi Rabbine sevilen bir yol. De ki, ben sizden onun için, bu tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir karşılık istemiyorum.

Allah Teala'nın ifadesi son derecede açık. Bir evvelki ayetin müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik demesinden Allah Teala'nın dizaynı diğer ayetlerde belirttiğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dinlemek olduğunu burada daha net olarak Allah Teala birinci plana getirerek anlatıyor. Ben sizden onun için, yani bu tebliğ için, tebliğim için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir istemiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek, Rabbine giden bir yol edinmek demek. Ruhunu Allah'a ulaştıracak bir yola kişi bu noktada ulaşıyor. Ruhunu Allah'a ulaştıracak olan bir yol. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn olarak görünüyor. Sadece müjdelemenin bir tek sebebi var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek, kişinin Rabbine giden bir yol tutmak istemesi. Allah'a ulaştıran bir yol var sırat-ı müstakim. Kim o yolu tutmak isterse o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İki ayet burada kesin olarak birleşiyor. Allah Teala Nisa 175'te diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onu rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi dileyen kişidir. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّازَ اِلَى رَبِّهِ مَعَابَ. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah onun ruhuna meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Burada ifade açık ve kesin. Allah'a doğru, ben bu tebliğime karşılık sizden sadece Allah'a doğru bir yol tutmanızı istiyorum diyor. Hidayet ayetlerinden bir tanesi Furkan 57. Rabbe doğru bir yol tutmak. 58. ayet-i kerime sevgili kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tevekkel alel hayyillezi la yemutu ve sebbih bi hamdih. Ve kefa bihi bi zunubi ibadihi habira. Ve tevekkel ala ve tevekkül et, güven, vekil tayin et. El hayyi, hay olan, hayatta olan, ellezi ki o, la yemutu, ölmez, ölümsüz olan. Ve sebbih ve tesbih et bihamdihi, hamd ile onu

hamdile onu tesbih et. Ve kefa ve kafidir, yeterlidir. Bihi ona, bi zunubi günahları, ibadihi onun kulları, habiran, habira, habiran, haberdar olan. Ve ölümsüz olup, daima hay, hayatta olana,

Daima hayatta olana, hayatta olan Allah'a tevekkül et, güven, vekil tayin et.

ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et. Yani ona güven ve güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Öyleyse burada bir tevekkül müessesesi var sevgili kardeşlerim. Tevekkül Allah'ı vekil tayin etmektir. Allah her şeyden evvel haydır, ölümsüzdür. Kainattan evvel de Allah vardı, kainatı yaratmayı diledi. Nasıl ondan evvel yokluktaysa, kainatı yarattıktan sonra da Allah gene yokluktadır. Arşa istiva etmiştir. Ve hep var olmakta devam edecektir.

Elhamdülillah ve Allahu Ekber. Üçü de hamd ile tesbihi ifade eder. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir diyor Allah-u Teala. Allah'a tevekkül etmek, Allah'a güvenmek ve Allah'a kendisine vekil tayin etmek manalarına geliyor. Ne demek Allah'a kişinin kendisine vekil tayin etmesi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a kendisine otomatik olarak vekil tayin etmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala hiç o kişiye sormadan onun iradesini devre dışı bırakır ve ilahi irade cüz'i iradenin yerini alır. Ta ki Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın, onu 21. basamağa ulaştırsın, 22. basamakta da Allah'ın zatında kişinin ruhu yok olsun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda tağutu devre dışı bırakmıştır. Bir evvelki ayet-i kerimedeki açıklamamızda söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur, cennette ve dünyada müjdeler alır. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği anda şeytana kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'a kul olmuştur, Allah'ın ilahi iradesi o kişinin üzerinde tecelliye başlamıştır. Böylece kişi Allah'ı vekil tayin etmiştir. Ve ruhunu Allah-u Teala mutlaka onun kendisine ulaştırır. Bu ruh Allah'a ulaştıktan sonra o kişi eğer Allah-u Teala benim ruhumu kendisine ulaştırdı, hamdolsun. Öyleyse için ulaştırdı, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için ve Allah'a onun benim ruhumu ulaştıracağından emin olduğum için, büyük bir inançla buna inandığım için Allah-u Teala söz verdi. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve ben de Allah-u Teala'nın sözüne güvendim. Ve böylece Allah-u Teala ben mutlaka ruhumu Allah benim kendisine ulaştıracaktır İnancına sahip olduğum için Allah benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Allah'a böylece vekil tayin ettim. Bu noktadan itibaren kişiye Allah'a ulaştıktan sonra ruhu, eğer ben mutlaka fizik vücudumu da Allah'a teslim edeceğim, ben bu imanın sahibiysem mutlaka Allah Teala benim fizik vücudumu da teslim alır. Yani ben Allah'ın bana vekil olmasını gene diliyorum. Ruhu fizik vücudumu da teslim alsın diye. Böyle bir vekalet müessesesinde Allah'a vekil tayin etmek, kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi demektir. Allah'ın o fizik vücudu kendisine teslim alması demektir. Kişi Allah'a tevekkül etmiştir. İmanı mutlaka Allah'ın onun fizik vücudunda teslim alacağı istikametinde şekillenmiştir. Fizik vücudunun teslimden sonra nefsini teslim konusunda da aynı imanı taşırsa kişi, aynı imanın sahibi olursa Allah-u Teala mutlaka onun nefsini de teslim alacaktır. İrşada ulaşması da aynı standartlarda gerçekleşecektir. İradesini Allah'a teslimi de aynı standartlarda gerçekleşecektir. Böylece kişi İslam'ın 7 safhasını ve 4 teslimini yaşayacaktır. Neyle? Allah'a tevekkülle. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o otomatik olarak Allah'a kendisine vekil tayin etmiştir. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Tevekkül sahibi kişi bu noktadan itibaren 33 bine ulaşmış olan zikrini arttırmak suretiyle diğer bütün teslimleri de adım adım Allah'ın gerçekleştirdiğini görecektir. Allah razı olsun. Furkan suresi 59. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halaka halakas semâvâti vel arda ve ma beynehuma fi

Müddeti eyyamin. Sümmesteva alel arşi. Arşir rahmanu. Fe sel bihi habira. Ellezi ki o halaka yarattı. Es semavati semalar gökler. Vel ardı ve arz yeryüzü. Ve ma ve şeyler. Beynühuma ikisi arasında. Fi içinde de sitteti altı eyyamin günler sümme sonra isteva istiva etti ala el arşi arşa el rahmanu rahman fe o zaman öyleyse esel sor bihi onu habiran haberdar olan gökleri ve arzı yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan odur. Sonra Rahman arşı istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana yani Cebrail aleyhisselama sor diyor Allah-u Teala. Birinci yövümde fizik alemi, fizik vücudumuza ait olan alemi ikinci yövümde gayb alemini üçüncü yövümde emr alemini yaratan Allah-u Teala diğer üç günde de fizik aleminin zıttı olan onun berzah alemini gayb aleminin zıttı olan onun berzah alemini emr aleminin zıttı olan zülmani alemi, altı, üç gün asıl, üç günde karşıt olmak üzere altı günde yaratıp, arşa, arşı istiva ediyor. Arşa ulaşıp orada yerleşiyor. Allah-u Teala bir mekana ihtiyacı yoktur. Arştadır, yokluktadır. Bir yere oturmak ihtiyacını duymaz. Mekan onun için geçerli değildir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz izin sahibi olduğu için sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Böyle olduğu için mekandan da münezzehtir. Ve Allah arştadır. Ama ilmiyle ve rahmetiyle yarattığı bütün kainatları kuşatmıştır. Altı kain olan Allah-u Teala tarafından kain kılınan altı alem de aynı boyutları paylaşır. Altı alemin hepsinde bütün vardır. İşte fizik vücudunuzu düşünün, kainat tam bir fizik vücut şeklindedir. Cinsiyetsiz bir fizik vücut, insan vücudu. Ve kader hücrelerinin yazılı olduğu yer buraya geliyor. Ama fizik vücudunuz bütün alemi kapsamış oluyor. Yıldızların var olduğu kesim yedi tane gök katının başladığı göğsünüzün altından sol göğsünüzün altından itibaren yukarıya doğru olan kesimdir. Burada fizik emr aleminin esası vardır. Ama emr aleminin devamı ta ayaklarınızın sonuna kadar iner. Elinize kadar olan kesim zülmani alemdir. Oradan yukarısı zahiri alemi, gayb alemini ifade eder.
yoğunlukla bulundukları yerler buralarıdır. Ama her birinin bulunduğu yerde, diğer alemde, orada bir hüküm ifade etmeksizin kaplar o alanı. Ve hem fizik alem, hem onun berzahı, hem gayb alemi, hem onun berzahı, hem emr alemi, hem zulmani alem böylece birinci standartta yoğun bir şekilde kendi alanlarını kaplarlar ve onun dışında da bütün alanları yine kaplarlar. Ama oralarda geçerli değillerdir. Öyleyse nasıl fizik vücudumuz baştan aşağı fizik standartların sahibi ise kainat bir bütün oluşturur ve sadece ait olduğu yerlerde yoğunlaşır. Her alem onun dışında oluşmaz. Ve emr aleminin yoğunlukla başladığı yer göğüslerinizin altından itibaren başınızın sonuna kadarki kesimi ifade eder. Belinizin altından göğsünüze kadar olan kesim zahiri alemi ifade eder. Altı da zulmani alemi ifade eder. Ama bu alemlerin yoğunlukla bulunduğu kesim burasıdır. Yoğun olmayarak da bütün alemleri kaplarlar. Altısı da. Allah razı olsun. Furkan Suresi 60. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kîle lehumüscudû lirrahmanü kâlû ve merrahmanü enescudû limâ te'murûne ve zâdehum nüfûrâ. Ve izâ ve olduğu zaman kîle dendi lehum onlara escudû secde edin. Lirrahmanü rahmana kâlû dediler. Ve ma er-Rahmanu ve Rahman nedir? Enes'ü secde mi edelim? Li'e ma te'muruna bize emrettiğin şey ve zadehum ve onları arttırdı. Nufuren nefret. Allah Teala diyor ki ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sevgili kardeşlerim, bu ayet secde ayeti. Onlara secde edin dendiği zaman şiddetle karşı çıkıyorlar. Secde etmenin geçerli olmadığını, gerekmediğini söylüyorlar. Ve reddediyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğini ve sadece onların nefretlerini artırıyor. Ne diyordu Allah Teala Şura suresinin 45 ve 46. ayetlerinde? Diyordu ki Habibim sen onlara Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın tekliğini söyleyerek kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla ahirete, yani Allah'a hayattayken ruhunu ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre kılarız.
gizli bir perde kılarız. Bunun manası, onlar seni irşat makamı olarak göremezler. Onların kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. Onların kalplerine ekinnet koyarız. Seni idrak etmelerine mani oluruz. Fıkıh etmelerine mani oluruz. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyordu Allah Teala. Burada da bu onların nefretini arttırır diyor. Senin onlara Allah'a ulaşmayı dileyin demen ve secde etme talebinde bulunman onların nefretlerini arttırır. Ayet 61. Bismillahirrahmanirrahim. Tebare kellezi ceale fissema i burucen ve ceale fiha siracen ve kameren münira. Tebareke mübarek şanı yüce ellezi ki o ceale kıldı. Fi es-semai semada gökte burucen burçlar ve ceale ve kıldı fiha orada siracen kandil ve kameren ve ay müniren aydınlatıcı.

şöyle oluyor. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir. Şanı yücedir. Ve orada yani göklerde ayı aydınlatıcı bir kandil kıldı. Biliyorsunuz ki ay 12 tane burç dolaşır. Bir yıl içinde 12 tane burç dolaşır. Fakat bu dolaştığı burçlar dünyanın güneş etrafındaki seyrini tamamladığı 365 günü doldurmaz. Ondan 10 gün evvel biter. Bu sebeple ay takvimi ile güneş takvimi arasında her sene 10 günlük bir fark oluşur. Ve bu fark sebebiyle de her ay Ramazan ayı 10 gün evvele gelir. Böylece insanlar sadece bir mevsimde değil, bütün mevsimlerde oruç tutmuş olurlar. Allah'ın her dizaynı mutlaka bir faydaya, bir güzelliğe yöneliktir. Yıldızları Allah yaratmış, gökte burçlar kılmış ve o burçların arasında dolaşan 12 tane burcu her sene aşan ayı da onlara dünyaya kandil kıldı diyor Allah Teala. Gerçekten güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır ay devamlı olarak. Ve böylece bir kandil görevini görür. Dünya üzerinde aydınlatıcı bir etken olur. Ve 62. ayet-i kerime ve huvellezî câlel leyle ven nehâri nehâre hülfeten limen erade en yezzekkere ev erade şükura ve huve ve o ellezî ki o câle kıldı, yaptı elleyle gece ve ennehare ve gündüz. Hufeten, hülfeten karşılıklı ard arda birbirini takip eden. Limen o kimse için, o kişi için erade istediği en yezekkere tezekkür etmek. Ev veya erade istediği şükuren şükretmek. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan birbirini takip ettiren odur. Gece ve gündüz daima birbirini takip eder. Gündüz geceyi, gece de gündüzü mutlaka takip eder. Dünyanın karanlıkta kalan kesimi geceyi, aydınlıkta olan kesimi ise gündüzü temsil eder.

Odyssey. Bu da Allah Teala'nın dizaynı açık olarak görünüyor. Gece ile gündüzü birbirinin ardında kılan insanların düşünmeleri için. Neden gece oluyor, neden gündüz oluyor? Ve geceyi dinlenmek için, istirahat için kılmış Allah Teala, gündüzü de çalışmak için kılmış. Vücudu da ona göre yaratmış. Mutlaka dinlenmeye ihtiyacı var. Her şeyin birbiriyle kesin bir ilişkisi olduğunu insanlar düşünebilsinler diye. Ve 63. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ibadurrahmani Rahmanillezine yemşune alel ardı havnen hevnen ve iza hata ve humul cahilune kalu selamu. Ve ibadu ve kullar Errahman Rahman Errahmani Rahman Ellezine onlar yemşune yürürler ala el ardı yeryüzünde hevnen mütevazi olarak tevazu ile ve izah ve olduğu zaman hatabehüm onlara hitap etti. El cahilune cahiller kâlu dediler selamen selam. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Görünüyor ki Allah-u Teala'nın kulluğuna kabul ettikleri var, kabul etmedikleri var. Ne zaman kul oluyordu kişi? Yani Allah'a, ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse şeytana kul olmaktan kurtuluyordu. Allah'a kul oluyordu. Rahman'a kul oluyordu. İşte orada söylendiği gibi onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler. Şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyordu Allah Teala. Böyle bir dizaynda Allah'ın kulu olmak şerefine ermiş. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu noktadan itibaren artık tevazuu öğrenirler. Cahiller kendilerine muhatap olduğu zaman, sataştıkları zaman selam deyip geçerler. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 64. Vellezine yebitune li rabbihim succeden ve kıyama. Ve ellezine ve onlar yebitune geceyi geçirirler. Rabbihim Rableri için Rablerine succeden secde ederek ve kıyamen ve kıyam ederek ayakta durarak.

Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Secdeler ve kıyamlar, sevgili kardeşlerim, bu Allah'a ibadetinizi en güzel standartlarda yapmanız için Allah'ın size verdiği bir zaman parçası gece. Ve gece boyunca kanitin olmaya çalışın. Ayakta uzun süre durarak kılın namazınızı. Özellikle teheccüd namazı öyle bir namaz olsun. Uzun secdeler, uzun kıyamlar, ve uzun rükûlar hep sizden bir şeylerin ayrılıp Allah'a ulaştığını, namaz boyunca birkaç defa Allah'a gidip size geri döndüğünü yaşamaya çalışın. Bir süre sonra vücudunuzda bunun gerçekleştiğini hissedeceksiniz. Bir şeylerin sizden ayrıldığını, tekrar size döndüğünü hissedeceksiniz. Onlar gibi, sahabe gibi olun sevgili kardeşlerim. Furkan suresi 65. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ كَرَامًا. Ve ellezine, ve onlar yekulune, derler Rabbena, Rabbimiz, asrif anna, bizden çevir, uzaklaştır. Azap, azabe, azap, cehenneme, cehennem, inne, muhakkak, azabeha, onun azabı, kâne, oldudur, rağmen, daimi, helak edici.

Ve onlar Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı, cehennemin azabı daimi helak edicidir derler. Cehennemin azabı daimi bir şekilde kişiyi helak edici bir hüviyet taşıyor garamen. Cehennem devamlı bir azabı ifade eder. Bu arada insanlar sadece azap çekerler. 66. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnneha saet müstakarren ve mukama. İnneha muhakkak ki o saet kötü oldu. Müstakarren karar kılınan yer, karargâh ve mukamen ve ikamet edilen yer, ikamet yeri. Muhakkak ki o kötü bir karargâh, kötü bir ikamet yeridir.

Cehennem gerçekten kötü bir yer. Bir kötü bir ikamet yeri, kalma yeri, kötü bir karargah. Kararlı olarak kalınacak yer. Yani Allah-u Teala'nın dizaynı açık olarak orada görünüyor. Kötü bir karargah diyor. İstikrarla kalınacak olan, kalmak mecburiyetinde olunan yer. Ve aynı zamanda kötü bir ikamet yeri. Ukama, ikamet aynı kökten geliyor. Müstakar, istikrarlı karargah, istikrarlı bir kalma yeri o konuyu ifade ediyor. Furkan Suresinin 67. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine İza enfeku lem yusrifu ve lem yakturu ve kâne beyne zâlike kavâma. Ve ellezîne ve onlar İza olduğu zaman enfeku infak ettiler. Lem yusrifu israf etmezler. Ve lem yakturu ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ekane ve oldu idi beyni arasında zalike bu kavamen ikame eden. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Burada hem dünya için infak etmek söz konusu, kişi Allah-u Teala'nın kendine verdiği rızkı başkalarına ulaştırdığı zaman onları infak etmiş olur. Onları nafakalandırmış olur. Rızkın sahibi sadece Allah'tır. Ama bu rızıktır. Yani maddi rızıktır. Bu dünyaya ait, fizik vücudumuza ait olan bir rızkın infakı söz konusudur. Ama zikir yaptığımız zaman zikri yapan fizik vücudumuzdur ve Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurlarını göğsümüze taşır yaptığımız zikir. O zaman göğsümüzden Allah-u Teala'nın kalbimize açtığı yoldan kalbimize ulaşan Allah'ın nurları kalbimizin içine girmeye ve kalbimizdeki iman kemesinin etrafında yerleşmeye başlar. İşte böylece fizik vücut nefsi infak etmiş olur. Zikri yapan fizik vücuttur. Allah-u Teala da fizik vücuda gönderir rahmeti, fazlı ve salavatı. Ama rahmet de fazla, salavat da nefsimiz için gönderilmiştir. Nefsimizin kalbine ulaşır. Onun kalbindeki iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fizik vücudun nefsi infak etmesidir. Orada da fazlası eksiği söz konusu olmaz. Kişi zikrine giderek arttıracaktır. 7.000 zikirden başlayan zikir, 7.000, 9.000, 11.000, 13.000, 15.000, 17.000, 19.000, 21.000, 23.000, 25, 27, 29, 31, 33.000'e kadar ulaşır. Kişi Allah'ın evliyasına, evliyası oluncaya kadar. Bundan sonraki evliyalık makamlarında geçerlidir. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 bin zikir. 7 evliyalık makamını kapsar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi en güzel standartta gerçekleştirmek üzere hareket edin. Zikrinizi hep en üst boyutta tutmaya çalışın. Ve daimi zikre ulaşmaya çalışın. Daimi zikir bütün insanlar için mutluluğun en büyük kapısıdır. Saadeti, dünya saadetinin bütününü orada yaşarsınız.
Daimi zikirde yaşarsınız. Kesintisiz bir şekilde yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu dersimizin de sonuna ulaşıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz birleştirdi. Allah Teala aralıklı bir şekilde peygamberlerine şeriat kitapları indirmiştir. Hazreti Musa'dan binlerce yıl sonra Hazreti İsa'ya, Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala şeriat kitapları indirmiş. Son üç şeriat kitabı. Peygamberlere indirilen kitaplar. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş Allah Teala. Hazreti İsa'ya İncil'i ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i. Üç kitabı da inceledik. Sonuçta şuraya ulaştık ki üç kitap da Allah Teala tarafından aynı hedefe yönelik olarak indirilmiş. Allah'a milaki olmayı dilemek. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek. 28 basamağın 3. basamağı. Kur'an-ı Kerim'de de yer almış, Tevrat'ta da yer almış, İncil'de de yer almış. On dördüncü basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak. Kur'an-ı Kerim'de de yer almış, İncil'de de yer almış, Tevrat'ta da yer almış. Basamak 14. 21. basamak ruhu Allah'a ulaştırmak ve 22. basamak Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani ruhun Allah'a teslimi. Üç kitapta da yer almış. Sonra 4. safha fizik bedenin Allah'a teslimi, 25. basamak, üç kitapta da yer almış. 26. basamak nefsin Allah'a teslimi, daimi zikre ulaşıp ullel olup nefsi Allah'a teslim etmek, 3 kitapta da yer almış. Muhlis olmak, yani irşad olmak, 3 kitapta da yer almış. Ve nihayet 7.'si, 7. kademe, 7. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek, 3 kitapta da yer almış. Nefsin teslimi, 26. basamak, irşad olmak, 27. basamak, iradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize bu emirleri verdi. Üç kitabı mukayese etme emrini ve gördüğümüz şeyler insanların unuttuğu bir hazineyi bulmak gibiydi. Çünkü
Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu 7 safayı kaydetmiş. Kaydetmekle kalmamış. Kur'an-ı Kerim'de bu 7 safanın 7'si de farz. Ama İncil'de de farz. Ama Tevrat'ta da farz. Kur'an-ı Kerim bu 7 safanın 7'sini de sahabenin gerçekleştirdiğini kesin olarak kaydetmiş. İncil'de Hazreti İsa ve onun havarilerinin 7 safanın 7'sini de yaşadığı kesin olarak yer alıyor. 7 safanın 7'sini de gerçekleştirmişler Hazreti İsa ve havarileri. Üzerlerine farz. Birinci olay, Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de, Tevrat'ta da 7 safanın 7'si yer almış. İkinci olay, 7 safanın 7'si de 3 kitapta birden farz kılınmış. Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da. Daha da önemlisi, Hazreti Musa devrinde, Hazreti Musa ve ona bağlı olanlar tarafından 7 safanın 7'si de gerçekleştirilmiş. Üzerlerine farz olan 7 safanın 7'sini de gerçekleştirmişler. Hazreti İsa devrinde o ve havarileri 7 safanın 7'sini de gerçekleştirmiş. Ve Kur'an'a dönüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi 7 safanın 7'sini de gerçekleştirmişler. Kur'an bütün bunları muhtevi olmakla kalmamış. Kur'an'da ne var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin 7 safanın 7'sinde gerçekleştirdiği ve 7 safanın 7'sinde farz olduğu var. İncil'de 7 safanın 7'sinin de farz olduğu ve Hazreti İsa ve ona bağlı olanların bunu gerçekleştirdiği var. Tevrat'ta 7 safanın 7'sinin de farz olduğu ve Hazreti Musa ve ona tabi olanların bunların hepsini gerçekleştirdiği var. Kur'an-ı Kerim'de bunun ötesi de var. Hazreti Musa'ya Allah-u Teala'nın verdiği emirler gereğince Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 safanın 7'sinin de farz kılındığı muhtevasını havi. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa ve onun havarilerine 7 safanın 7'sinin farz kılındığını da yazıyor. Yeter mi? Gene Kur'an-ı Kerim sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin 7 safanın 7'sini de yaşadığı, hayatına geçirdiği, gerçekleştirdiğini değil, Hazreti Musa ve ona tabi olanların da, Hazreti İsa ve ona tabi olanların da 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını gösteriyor. Bu ne ifade eder biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dinlerin olmadığını, tek bir dinin olduğunu ifade eder. Son derece önemli bir olayla karşı karşıyayız. İşte gelecekte, evet yakın gelecekte dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Ne yazık ki sulh ve sükunun kurulması o kurulmadan evvelki savaşları önleyemiyor. Sevgili kardeşlerim, şurası kesin ki dünya mutlak olarak bir sulh ve sükun devresine girecektir.
Bugün dünya üzerindeki savaşları incelediğimiz zaman açık bir şekilde İslam'la Hristiyanlar arasında, İslam'la Museviler arasında savaş olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi dinlerin sahiplerinin, bir dini sahiplenenlerin, diğer dinlerin kendilerinden olmadığını, kendilerine düşman olduğunu zannetmeleri. Oysa ki üç dinin de şeriatı tek bir şeriattır. İşte bakın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylüyor? Diyor ki Hazreti Nuh'a indirdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de yani sana ve senin tabiyetinde bulunanlara da sahabene de farz kıldık diyor Allah Teala. Şeriat kıldık diyor. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatları aynı şeriat. Kalın çizgilerle 7 safa ve 4 teslim ihtiva ediyor. Ve şeriat da aynı şeriat. Başka bir şeriat hiç olmamış. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'in dinine Hanif dini diyor. Gelin bakalım Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Diyor ki sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et. Din için doğrult. O din ki, o Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Seni de Hanif fıtratıyla yarattık. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. O fıtratla yarattık. Ve Allah'ın ne yaratma fıtratında, fıtratları yaratmasında ne de dini yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Yani bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Din de kıyamete kadar Hanif olarak, Hanif dini olarak kalacaktır. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki işte bu din kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane dindir. Ne dini değiştiririz ne de bu dini yaşamaya göre yarattığımız insanı değiştiririz. Dinin gereklerini insanların yaşayabilmeleri için Allah Teala insanları ona göre yaratmış. Ve Allah'la insan arasında, dinini yaşayabilecek olanların arasında muhteşem bir ilişki söz konusu. Bu ilişkiye baktığımız zaman kişinin Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde Allah Teala'nın mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştırdığını, Allah'a mülaki olmayı dilediği an üçüncü kat cennetin sahibi, birinci kat cennetin sahibi olması söz konusu kişinin üçüncü basamak, mürşidin ulaşıp tabiiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olması söz konusu ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olması söz konusu ve mürşidin ulaştığı andan itibaren başlayan nefs tezkiyesi üçüncü kat cennetin sahibi olduğu noktada nefsinin kalbinin afetlerinin yarıdan fazlasını yok etmiş olarak o kişiyi o hedefe ulaştırıyor. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Ulaştığı noktada nefsinin kalbinde %100 afet olan nefsinin kalbinde afetlerin %51'i
yok oluyor. Nefsinin kalbi %51 faziletlerle doluyor. %49 afet kalıyor. Yani bir dengeyle kişi ruhunu Allah'a ulaştırıp da üçüncü kat cennetin sahibi olduktan sonra bir dengeyle serbest bırakılıyor. Öyleyse dinler yok sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler. Dinler yok. Bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi sen de Hanif'sin diyor. Hazreti İbrahim Hanif dininin sahibidir. Sen de Hanif'sin diyor. Hanif olarak veçhine dine doğrultuyor. Öyle bir Hanif fıtratı ki bu diyor. Allah bütün insanları insanlık tarihi boyunca hep bu dini yaşayabilecek olan özelliklerin sahibi olarak yaratmıştır. Yani Hanif fıtratıyla yaratmıştır.

Ve biz bu fıtratı kıyamete kadar değiştirmeyiz diyor Allah Teala. Bütün insanları hani fıtratıyla yaratacağız diyor. Ve din de hep insanlar var oldukça Hanif dini olarak kalacaktır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek, çok şükredecek çok şeyimiz var. Çünkü gelecek günlerde bu dünyadaki insanlar bir hakikati anlayacaklar. Onlara anlatacağız ki sizin dininiz ayrı, başkalarının dini ayrı değildir. Başkaları yok. Hepimiz aynı dinin sahibiyiz. Bu üç ayrı din gibi görünen dinler, o zamanki kitaplar indirildiği zaman yaşanmış, yaşanan dinin hep Hanif dini olduğunu görüyoruz. Hazreti İbrahim zamanında da Hanif dini yaşanmış. İnsanlar Allah'a ruhlarını, veşlerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişler. Hazreti Musa zamanında da, Hazreti İsa zamanında da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğini yaptığı süreçte bakıyoruz ki Hristiyanların da Yahudilerin de büyük kısmı dinlerini kaybetmişler. Onların her iki grubunda işlerinde küçük zümreler, küçük gruplar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenerek değil. Zaten kendi dinleri o. O dini yaşayarak gelmişler. Nesilden nesle dinin küçük gruplar tarafından yaşanılan kesimi hiç bozulmamış ve o insanlar sahabe gibi zikrediyor, sahabe gibi 7 vakit namaz kılıyor ve ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Dahası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler geldikçe ve açıklandıkça kendi yaşadıklarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısının ve söylediklerinin tamı tamına aynı olduğunu görüyorlar. Ama Hristiyanlardan da Musevilerden de büyük gruplar çoktan dinlerini kaybetmişler. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra İslam da çoktan dinini kaybetmiş. İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de yerinde yerler esiyor. Hepsi yok olmuş. Bütün kaleler, bütün burçlar yerle bir edilmiş. Demin saydığımız 7 safhanın 7'si de farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde 7'sinin de yaşandığı kesin. Ve bugün bakıyoruz. 7'si de farz. Ama hiçbirisi yaşanmıyor. 7 safhadan hiçbirisi bu toplumun %90'ından fazlasında hiç yaşanmıyor sevgili kardeşlerim. Tarikatlarda bile değişmeler olmuş. Ama en azından en temiz kalanlar tarikat mensupları. Sevgili kardeşlerim, zaten ikiye ayrılmış İslam. Bir, tekke üslubunu gerçekleştirenler. İki, medrese üslubunu gerçekleştirenler. İşte bugün üniversitelerimizde öğretilen bütün ilim, medreselerin öğrettiği ilimdir. Ve Kur'an'ın temel faktörlerini ihtiva etmemektedir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak, mürşide tabiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı, iradenin Allah'a teslimini,
Yedi kat cennetin sahibi olmayı hiçbirisini din alimlerimiz öğretmiyorlar artık kimseye. Peki ilahiyat fakültelerinde okutulan tasavvuf dersinin o muhtevası içinde tasavvufu yaşamayanlar öğretiyorlar tasavvufun ne olduğunu. Ve de biz bunları size öğretiyoruz ama aslında bunlar bugünün yaşantısı değildir. Bundan asırlarca evvel onlar yaşamışlar. Siz İslam'ın beş şartıyla yaşantınıza devam edin telkiniyle konu bitiyor. Bu insanlar kendilerini Allah-u Teala'nın yerine mi koyuyorlar böyle söyleyerek? Hangi sıfatla, hangi cüretle bunu söyleyebiliyorlar? Kur'an-ı Kerim dört teslimi de farz kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe yedi safhada dört teslimi de yaşamışlar. Çünkü Kur'an'ın farzları. 14 asırdan sonra bunların hepsi unutulmuş ve insanlar bunları yapanlara meczup gözüyle bakıyorlar. Bunları yapanlar mürteciymiş. Yedi safhanın yedisinde yaşıyorlar. İşte biz o yedi safhanın yedisini de yaşayanlarız. Allah'a da sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah bize dinimizi öğretti. Kainatın yegane dinini ve bütün delilleriyle birlikte öğretti. Şimdi onlardan kim bizim karşımıza çıkıp da hayır sen doğruyu söylemiyorsun diyebilir ki sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar öğrenmek gereğini de duymuyorlar. Burada bizi en çok üzen şey

Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bu adamın söylediğini, bu delinin söylediğinin hepsini yaşamışlar. Yedi safa diyor adam, dört teslim diyor. Kur'an'da diyor hepsi farz diyor. Evet hepsi de farz. Yedi safanın yedisinde yaşamışlar. O zaman bizim öğrendiğimiz dinin ne kıymeti kalıyor ki diyecekler akılları başlarına geldiği zaman. Bu olay tahakkuk edecek gelecek yıllarda. Ama sevgili kardeşlerim, bu olay tahakkuk edene kadar şu anda yaşayıp da bizim söylediklerimizi bir delinin hezeyanları olarak kabul eden kocaman bir toplumun o güne kadar ölen fertlerinin cehenneme gitmesine sebebiyet vermeyecek mi? Bu büyük bir vebal değil midir? Din adamlarımız acaba ne zaman sorumluluklarını müdrik olacaklar? Ne zaman inceleyecekler? Ne zaman Kur'an doğrularını kabul edecekler? Bizim doğrularımızı değil, Kur'an doğrularını. Biz sadece Kur'an'ı anlatırız. Doğru olan, Furkan olan Kur'an'dır. Kur'an'a uymayan ne kadar hadis varsa hepsi senetlerinin mahiyeti ne olursa olsun kelam yekündür. Yok sayılır. Kur'an'a ters düşen hiçbir hadis senetleri ne kadar kuvvetli olursa olsun mevcut olmayan bir mevzu hadistir, uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, 70 milyondan fazla insanın vebali bizim omuzlarımızda şu anda. Doğruları söylüyor ve o doğruları kabul edip de Kur'an'dan inceleyerek doğru olduklarını görüp de söylemeyenler değil sadece sorumlu olanlar. Asıl büyük problem incelemek gereğini duymamalarından kaynaklanıyor din adamlarının. Bizden din adamlarının camilerde söyledikleri hususlara hiç benzemeyen ve birçok yerde onların söylediğine ters düşen şeyleri işiten halk doğrusunu onlar biliyor diye din adamlarına koşuyorlar. Onlar da, din adamları da onları dinlemek gereğini bile duymadan o mu söylüyor? Onun söylediği her şey zaten yalandır, o bir sahte peygamberdir deyip konuyu kapatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanların basireti bu kadar bağlanabilir mi? Evet. Ne yazık ki durum bu. Din adamlarımız kendilerinden beklenen basiret sahibi olmayı hala gösterebilmiş değiller. Günler çabuk çabuk geçiyor. Her gün Türkiye'de kim bilir kaç yüz kişi ölüyor. Her ölen kişinin cehenneme gitmesinin vebali bu konuda kendilerine düşeni yapıp da sözlerimizi incelemeyen, Kur'an'dan tahkik etmeyen din adamlarının değil midir? Muhterem üniversite mensupları, üniversite öğretim üyeleri, Diyanet Teşkilatı'nın 87 bin kadrosu, hanginin sözlerimizin yanlış olduğunu iddia edebilir ki? Neden incelemiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Omuzlarındaki vebalin ne kadar büyük olduğunun farkında değil misiniz? Siz görevinizi yapmadığınız sürece bu konunun bütün ağırlığı sadece bizim omuzlarımızda kalıyor. Bu yük taşınması çok zor bir yük. Yüz binlerce insanın, milyonlarca insanın vebali.

Allah Teala biliyor ki yapılması lazım gelen her şeyi yaptık. Din adamlarını Pamukkale'de 3 günlük seminere davet ettik. Kabul görmedi. Üniversitelere, din adamlarına ihtarlar gönderdik. Sonuç hiç değişmedi. İnceleyen hepsinin doğru olduğunu gördü. Buna rağmen hiçbir ses seda çıkmadı. Onları mahkemeye verdik. Mahkemeye verdiğimiz zaman korkunç bir gerçekle karşılaştık ki bir üniversiteyi mahkemeye verdiğiniz zaman üniversite senatosu karar veriyormuş. Hakim üniversitenin senatosuymuş. Hem davalı hem hakim. Böyle bir hakim davacının lehine karar verebilir mi sevgili kardeşlerim? Bütün bugüne kadarki gayretlerimiz boşa gitti. İnşallah bir gün onlar da hakikati göreceklerdir. İşte o zaman o günlere ulaşacağız. Mutlaka ulaşacağız. Sakın endişeniz olmasın sevgili kardeşlerim. Mutlaka ulaşacağız ama onların bu konudaki yavaşlıkları sebebiyle günler geçiyor ve dünya bir dünya savaşına doğru yaklaşıyor. Bu savaş kaçınılmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu konuda diyor ki

Ahkaf suresinin 12. ayet-i kerimesinde ve min kablihi kitab-ı Musa imamen ve ondan evvel, Kur'an-ı Kerim'den evvel diyor Allah Teala, Musa'nın kitabı vardı. O kitap imamdı. Yani hedeflere götürücüydü. Rehberdi. Ve rahmet ve rahmetti. Ve haza kitabın musaddikun. Ve tasdik edilmiş bir kitaptı. Allah Teala burada Kur'an'dan bahsediyor. Ve haza kitabını, işte bu kitap Kur'an-ı Kerim, musaddıgun, tasdik eden kitaptır. Lisanen, Arabiyen, Arapça diliyle. Li yunzirellezine zalemu, zalimleri inzar etmek üzere, uyarmak üzere. Ve büşra lil muhsinin, ve muhsinleri müjdelemek üzere. Kur'an'dan evvel Hazreti İsa'nın İncil'i, ondan daha evvel Hazreti Musa'nın Tevrat'ı var. Ve Tevrat için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. 13. ayet-i kerimede diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبِّنَ اللّٰهِ سُمَّسْتَقَامُ. Onlar ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ, muhakkak ki onlar, قَالُوا, derler ki, Rabbim Allah'tır. Sonra سُمَّسْتَقَامُ, sonra istikamet üzere olurlar. İşte o insanlara fela hafün aleyhim, onların üzerine korku yoktur. Ve la hum yahsenun, ve onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Rabbimiz Allah'tır deyip bundan sonra istikamet üzere olanlar. Ne demek? Rabbim Allah'tır deyip, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyenler, bundan sonra Allah onların ruhlarını ulaştıracaktır. Onun için onlar ruhları Allah'a ulaşana kadar hep istikamet üzere kalacaklardır. Eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişlerse değişmesi mümkün değil. 7-8 aylık bir süre içinde de Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Allah'ın ulaştırdığı ruhlar söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, onlar mahzun olmayacaklardır diyor Allah Teala. Ve sonuç, ülaike ashabül cenneti halidine fiha. Onlar cennet ashabıdırlar. Cennette kalacak olanlardır. Halidine fiha, orada ebediyen kalacak olanlardır. Cezaen bima kanu yamelun. Amellerinin karşılığı, mükafatı olarak. Ne amel yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zikir yapmışlar, namaz kılmışlar, İslam'ın 5 şartını yerine getirmişler. Ama 5 şarta zikri eklemişler. 5 şarta Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi eklemişler. Gerçekleştirmişler. Ebediyen cennette kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim bu kadar açıkken, üç dinde de
7 safa ve 4 teslim var olmasına rağmen bu peygamberlerin her birinin zamanında onlara tabi olanlarla beraber 7 safa ve 4 teslim tabi olanların hepsince yaşanmış olmasına rağmen bütün dünyada dinler unutulmuş sevgili kardeşlerim. İşte bugün bize düşen vazife o kitaplardaki araştırmaları dünya platformunda üç dinin mensuplarına da sunmak. Onları aynı çatı altında birleştirmek. Bunu başardığımızı göreceksiniz. Biz başarmayacağız. Allah başaracak. Allah bizi sadece vasıta olarak kullanır. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ne söylersek o söyletir. Ne yaparsak o yaptırır. Biz kendiliğimizden hiçbir şey yapacak bir kudretin sahibi değiliz. Alelade bir insanız. Allah Teala bize bir görev verdi. Bizi seçmesi bizim şahsiyetimizle alakalı değil. Allah'ın seçmesiyle alakalı. Biz bir hiçtik. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Bugün bizim din alimlerinin bilmelerine imkan olmayan bir seviyede biz Kur'an'ı biliyoruz. Onların görmelerine imkan olmayan bütün sırları Allah-u Teala bize gösterdi. Bütün gök katlarını dünya üzerinde sizleri nasıl görüyorsak öyle gördük ama bu gözlerimizle değil, bu gözümüzle. Baş gözlerimizde değil, kalp gözümüzde. Onu da gördük. Sevgili kardeşlerim, gelecekte kimliğimiz açık ve kesin bir şekilde ispat edilecek. Şu anda da ispat edilmiş vaziyette. Ama incelemeyen bir insan için bu kimlik bir ifade, bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ümitli olmak için çok sebebiniz var. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize gelecekteki dünya sulhunu kurmak üzere her şeyi öğretti. Öyleyse huzursuzluğumuzun arkasında ne var? O gerçekler dünyaya malum olup da onlar tarafından kabul edileceği güne kadar milyonlarca insan ölecek dünya üzerinde. Hep onların cehenneme gitmesinden biz kendimizi sorumlu hissediyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara ulaşamıyoruz diye. Şeytanın dostları bütün imkanları yok etmeye çalışıyorlar. Ve de başarılılar. Çünkü şu anda ipler onlarda. Ama birer birer dünyayı saran kara bulutların dağıldığını göreceksiniz. Günlük güneşlik yeni bir dünya kurulacak. O dünyada üç dinin mensupları el ele, gönül gönüle bir beraberliğin içine girecekler. Dünya bir gül bahçesi olacak sevgili kardeşlerim. Bekleyin. Göreceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine yani o günlere ulaştırması dualarımızla
dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Hac suresinin 77 ve 78. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Arapçası okuyalım önce. Ya eyyühellezine amenu. Ey amenu olanlar! Elimdeki mealde ey iman edenler diye Türkçeleştirilmiş. Oysa ki burada amenu olanlar diyor Allah Teala. Buradaki amin olanlar, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler diye değerlendiriyoruz. Aminur ke'u vescudu. Rükû edin ve secde edin. Ve'budu rabbekum ve Rabbinize abd olun, kul olun. Ve'alül hayre, hayır ve hayır ifa edin, hayır yapın. لَعَلَّكُمْ böylece sizler tüflühün, kurtulursunuz, kurtuluşa ulaşın. Buradaki muhtevayı şöyle elimizdeki metin tercüme etmiş. Rabbinize ibadet edin, hayır yapın ki kurtulabilirsiniz. Allah Teala vâbidü diyor. İbadet edin demiyor. Abd olun diyor. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni İlla li ya'budun. İnsanları ve cinleri Allah başka bir sebeple değil, sadece abd olsunlar diye, kul olsunlar diye, Allah'a kul olsunlar diye yarattı. Başka bir sebeple halketmedi. Yaratmadı. Allah'a abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bir konu ki konumuz bu, ibadet ve abid olmak ve abd olmak. Abid olmak ibadet etmek demek. Abd olmak, kul olmak demek. Birisi sebeptir, ikincisi sonuçtur. Abd olmak sonuçtur.
ibadet etmekse sebeptir. Bir insan İslam'ın 5 tane şartının standartlarında namaz kılacaktır, oruç tutacaktır, zekat verecektir, hacca gidecektir ve kelime-i şehadet getirecektir. Bu İslam'ın 5 şartıdır. Mutlaka gerçekleştirilmelidir. Bunlar bizi hedeflere ulaştıracak olan ibadetlerdir. Ama bu ibadetlerin ötesi, ibadetler vesilesiyle ulaşılacak olan yer, abd olmaktır, Allah'a kul olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane kulluk var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kulluktadır. Kul olmanın başlangıç noktasındadır ama Allah'ın kulu olmuştur, şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Nereden biliyoruz? Allah'a kul olmak o kadar kolay bir şey mi? İnsan hemen Allah-u Teala kul oluyor diyorsun, diyecekler olacak bize. Bunları biliyoruz. Bizim ilmimiz hiçbir zaman onların ilmine uymaz. Onlar kendilerine din öğretenlerden aldıkları ilmi konuşabilirler sadece. Bizse Allah'tan aldığımız ilmi konuşuruz. Onlar abd olmakla abid olmanın arasındaki farkı bilemezler. Abid olmak, ibadet etmektir. Namaz kılar kişi, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların ötesinde ibadet eden kişinin en büyük ibadeti zikirdir. Ve zikir bugünün şartlarında ne kadar hazin bir tecellidir ki ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almıyor. Hem zikir farz, hem çok zikir farz, yani günün yarısından daha çok zikretmek, hem de daimi zikir farz. Zikir farz mıdır? Allah-u Teala diyor ki, Müzemmil 8'de, وَاَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Günün yarısından daha az zikretmek üzerimize farz. Burada böyle bir zikirden bahsediliyor. Ama Allah-u Teala çok zikirde farz kılmış. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمِنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ زِكْرًا كَس۪يرًا. Ey amini olanlar, Allah'ı zikren kesira, çok zikirle zikredin. Yeskuru Allah'a, öyleyse Allah'ı zikredin. Zikren öyle bir zikirle ki kesira, çok. Çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Peki daimi zikir farz mı? Evet, daimi zikir de farz. Allah Teala buyuruyor ki, li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ulu'l-Elbab'ın tarifini vermiş Allah Teala burada ve daimi zikrin farz olduğunu ifade ediyor Allah Teala Nisa 103'te. Diyor ki, feskurunallaha kıyamen kuuden
ve ala cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Daimi zikir Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunları yapanların adı ulul elbab ve üzerimize farz. Hani bakıyoruz bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. Bütün insanların üzerine farz ve İslam'ın 5 şartının ötesinde zikir farz. Çok zikir farz, daimi zikir farz. Ve zikir ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları cehenneme götürebilmek için bütün hünerini kullanmış, din adamlarını birbiriyle tartışmaya götürmüş. Aralarında anlaşma yaptıkları hususları bir araya getirdiğimiz zaman hiç kimsenin cennete gitmesine imkan hazırlamayan bir sefalet tablosu çıkıyor ortaya. Din zenginliğinden, muhtevasından hayati unsurları kaybetmiş birer birer. İşte bunlardan biri de zikir. Bir başkası Allah'a ulaşmayı dilemek. Yok. İkisi de yok. Yoksa daha Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın bırakın zikir yapmayı. Eğer bir dileği yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. İfade gayet açık şekilde geliyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve atmeyennü biha ellezine hum an hayatina gafilun ülahike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir. İşte burada Allah-u Teala diyor ki Hac suresinin 77. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminur ke'u ey amini olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler rükû edin ve sücudu ve secde edin ve'buda ve'budu ve abd olun, kul olun Allah'a, Rabbiküm Rabbinize. Ve alül hayre lâleküm tuflûn. Ve böylece hayır yapın. Bunları işleyerek derecat kazanın ki, hayır yapın ki, hayırlı fiil işleyin ki, ki bunun arkasında hayır oluşturan fiilin başında en çok hayır ulaştıran fiil zikirdir. لَعَلَكُمْ تُفْلِهُونَ Umunur ki felaha erersiniz. Dedik ki en çok hayır kazandıran fiil zikirdir. Nereden biliyoruz? Zikir kadar hayır kazandıran başka bir fiil mevcut değil Kur'an-ı Kerim'de. Şuradan biliyoruz. Allah-u Teala'nın bir ölçüsü var. Bir insan normal standartlarda İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsa o kişi
her yaptığı ibadet sebebiyle o ibadetin 10 katını kazanır. Şer işlediği zaman bir derecat kaybetmişse bir derecat yazılır amel defterine. Zikir yaptığı zaman zikir yaptığı her saniye amel defterine bir derece değil 10 derecat yazılır. Ama bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında Allah'a doğru yolculuk yaparken bu kişinin kazandığı dereceler biri yüzden başlar. Birinci katta biri yüz kazanır. Ruhu henüz birinci katta biri yüz kazanır her saniye. Zikir yap, ne kadar zikir yaparsa zikir yaptığın sürece. İkinci katta bire 200, üçüncü katta bire 300, dördüncü katta bire 400, beşinci katta bire 500, altıncı katta bire 600, yedinci gök katında ve ömrü boyunca yoldan sapmadıkça bire 700 derecat kazanır bu kişi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşanları, Allah'ın evliyalarını alimler olarak kullanmış hadislerinde. Alimin diyor uykusu cahilin ibadetinden daha çok kazandırır diyor, evladır diyor. Belli değil mi sevgili kardeşlerim? O kişi namaz kılıyor. İkisinin de zikir yaptığını düşünelim. Aynı ibadeti yapsınlar. Birisi her saniye 10 derece kazanıyor yaptığı zikirden. Allah, Allah, Allah, Allah diyor ikisi de. Ama ikincisi her saniye 700 kat kazanıyor. Daimi zikirde olduğu cihetle bu kişinin uyuduğunu kabul edelim. Bu kişi uyuyor. Ama uykuda da kalp zikri devam ediyor. Devam ettiği için her saniye 700 derecat kazanıyor. Öteki namaz kılıyor. Ama kazandığı namazın karşılığında 1'e 10 kazanıyor. Namaz kılıyor. 1'e 10 kazanıyor. Çünkü gök katlarını aşmak diye bir hedef ona gösterilmemiş. Allah'ın evliyası olmak diye bir hedef gösterilmemiş. İşte bunun için devrimizde insanlar büyük şeyler kaybediyorlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e neticeleri koymuş. Hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizin ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ama böyle bir olay bizleri işiten ve sözlerimizi ciddiye alan insanların yaşamalarındaki mutlulukla noktalanıyor. Çünkü Kur'an bütün insanları mutluluğa çağırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki hayır yapmaktan muradı derecat kazandıran olaylar, bunların da en çok derecat kazandıranı kesintisiz olması sebebiyle zikirdir. Daimi zikirde olan bir insan her an 700 derecat kazanan birisidir. Bir insanın cennete girmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıyla ölçülür. Ölçü budur. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları hafif gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani sevap tartıları ağır gelenler demek bunlar. Müminin 103'te de Allah-u Teala diyor ki kimin de diyor sevap tartıları hafif gelirse ya da başka bir ifadeyle günah tartıları fazla gelirse onlar hüsranlı olanlardır. Gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. İşte kıyamet günü mizanda dereceler karşılaştırılıyor.
Kazanılan derece fazlaysa kişinin gideceği yer cennet. Kaybedilen derece fazlaysa kişinin gideceği yer cehennem. Onun için Allah Teala Rabbinize abd olun diyor, kul olun diyor. Ve bu kulluktan muradının ne olduğunu bir sonraki ayet-i kerimede daha açık bir şekilde açıklamış Allah Teala. 78. ayet-i kerimede ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta cihad edin. Hakkıyla cihad edin. Bir hakkın cihad edin. Bu cihad hakta olan cihad olsun. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İşte sevgili kardeşlerim, biz insanlar iki hüviyetteyizdir. Bir, muhtevalarında ruh olan insanlar. İki, ruhlarını hayattayken Allah'a gönderebilen insanlar. İşte Kur'an bütün insanların ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarını kesin şekilde emreder. İşte Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtira. Müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Geri dön Rabbine ey ruh diyor Allah Teala. Allah Teala emanetleri onların sahibine teslim edin diyor. Nisa 58. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi emreder diyor. Bizde bir emanet var. Sevgili kardeşlerim, adı ruh. Ruh adı verilen bu emanetin sahibi Allah'tır. Diyor ki biz emaneti yere, göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmediler. Ama insan emaneti yüklendi. O insan ki zalimdir ve cahildir diyor. İşte zalim ve cahil olan bir insanın muhtevası nefs tezkiyesi yapmamış durumda, nefsinin kalbinde zulüm etme afeti var. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, her şey var. Bunlar onun zalim olmasını ifade ediyor. Ve bu hüviyette kaldığı sürece kişi cahildir. Çünkü ilim üzere olsaydı bunlardan kurtulmak için harekete geçecekti. Ve mutlaka nefs tezkiyesi yapacaktı. Daha sonra da tasfiyesini yapacaktı. Hepsinden kurtulacaktı. İşte böyle bir durumda insanların nefslerinin kalbinde sadece afetler olduğu bir devre geçirmesi lazım. Buna cahiliyet devri diyoruz. İnsanlar bilmiyorlar. Öğrenip de Allah'a milaki olmayı dilerlerse öğrenmek etmez, mutlaka dilemeleri söz konusu. Bu dilekten sonra bu kişinin kazançları 1'e 10'dan gördüğünüz ki 1'e 700'e kadar yükseliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde diyor ki, Cuma hutbesinde diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Ölmeden evvel ölmek demek, eğer o kişi Allah'ın yoluna girmeseydi, öldüğü zaman ruhu Azrail aleyhisselam ve onun emrindeki melekler tarafından alınacak.
kişi öldürülecek, ruhu alınacak ve ruh Allah'a götürülüp ulaştırılacaktı. Ne olacaktı? Ruhu Allah'a ulaşacaktı. Normal standartlarda ruhu vücudundayken ölen bir insan için ruhunun ölüm melekleri tarafından mutlaka Allah'a götürülüp teslim edilmesi gerekiyordu. Peki bir insan Allah'a ruhunu mülaki kılmaya, ilka etmeye karar verip de Allah'tan böyle bir dilekte bulunursa, bu noktadan itibaren o kişi Allah'ın yoluna girmiştir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyeti gerçekleştiği zaman ruhu vücudundan ayrılıp ana dergâha ulaşacak. Oradan da 7 tane gök katını adım adım diğer aşanlarla birlikte aşarak Sisset-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne oldu? Birinci kişi Allah'a mülaki olmayı dilemedi ve öldü. Ölünce Allah'ın emaneti olan ruhu ölüm melekleri alıp sahibine teslim ettiler, iade ettiler. Ruhu Sitte-i Münteha'ya kadar götürdüler. Oradan ayrılan ruh Allah'a, sahibine, ait olduğu yere, mekanına geri döndü. Mekanı Allah'ın zatı. İşte böyle bir ortamda o kişinin ruhunun Allah'a geri dönmesi söz konusu. Bu kişi bu şartlar altında Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah'a mülaki olmayı dilememişse hep kazancı 1'e 10'dur ve ruhu 1'e 10 üzerinden Allah'a ulaşır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a dönün ki diyor. Ölmeden evvel ölün ki ruhunuz Azrail aleyhisselam vasıtasıyla değil, mürşidiniz vasıtasıyla sizi 7. kata kadar ulaştıracaklar vasıtasıyla 6. kata kadar ana dergâhtaki 2 yetkili sağ kanat velisi şu anda Hazreti Ebu Bekir'dir. Sol kanat velisi bizden bir kardeşimizdir. Ve 6. kata kadar ulaştırabilirler. Divan-ı Salih'in başında olan kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip görevi almadığı sürece o kardeşimizdir. Allah'ın zatına ne zaman ulaşırlar? Ancak zikir hücrelerinde zikirlerini tamamladıkları zaman Sitte-i Münteha'ya ulaşıp oradan Allah'ın zatına vasıl olurlar. Bunu yaparken 7 kat yükseleceklerdir tabiyetlerinden sonra vücuttan ayrılan ruh. Ana dergâhta olanlarla birlikte evvela 1. kata çıkacak, 1'e 100 kazanacak o süreç içinde. Sonra 2. kata yükselecek, 1'e 200 kazanacak. Sonra 3. kata yükselecek, 1'e 300 kazanmaya başlayacak. 4., 5., 6., 7. katlarda kazancı her saniye 1'e 700'e kadar yükselecek. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu kişi her saniye zikir yaptığı sürece her saniye 1'e 700 kazanan birisi olacak. Bu ruhun teslimi. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim edecek. 27. basamakta irşad olacak. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim edecek. Ve 26, 27 ve 28. basamaklarda bu kişi her saniye 1'e 700 kazanan birisi olacak. Ve ruhu iradesini Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman 4 tane teslimini gerçekleştirmiştir.
Ama geriye dönelim. Bu kişinin ruhu fizik vücudundan ayrıldı. 7 tane gök katını birer birer açtı. Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamak. Allah Teala buraya kadarını garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişiye 1'e 700 veririm. Her saniye o kişi zikir yaparsa 1'e 700 kazanır. O kişi namaz kılarsa 1'e 700 kazanır. Her saniye onun yaptığı ibadetlerin karşılığını 1'e 700 olarak öderim diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o devrede sahabeye söylediği şey bu. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki Allah Teala size 700 katını versin. Ruhunuzu Allah'a döndürün ki Allah Teala size 1'e 700 versin. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kulluktadır. Kim bu noktadan sonra mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabiyeti gerçekleştirirse o ikinci kulluktadır. Kimin ruhu hayattayken Allah'a ulaşırsa o üçüncü kulluktadır. O kişi ölmeden evvel ölen kişidir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişidir. Ve Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin tam dediği gibi 1'e 700 kazanan kişidir. İşte bu kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman artık ruhu Allah'tadır. Yani o kişi kendi vücudunda onca sene kalan ruhu Allah'ta olduğu için ruhunun Allah'ta bulunması sebebiyle Allah'ta cihad eden, Allah'ta, ruhu Allah'tayken nefs tezkiyesi yapan biri hüviyetini almıştır. Onun için Allah Teala diyor ki ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta cihad edin. Bir hakkın cihadı yapın. Allah'ın zatında cihad edin ruhunuz. Allah'ın zatında olarak cihad edin. Böylece Hakk'a cihad etmiş olursunuz. Hakk'a cihad edin diyor Allah Teala. Sonra da şunları söylüyor Allah Teala. Hüvec o ki, o Allah ki sizleri seçti. Ve ma ceale aleyküm fiddini ve sizin için kılmadı dininizde. Haraç, bir güçlük, ağır bir görev kılmadı. Üzerinize ağır bir görev, bir aşamayacağınız bir vazife vermedi. Millete ebiküm İbrahim. Babanız İbrahim'in dininde. Ve semmâkümül müslimîne min kablu. O ki ondan evvel Müslüman adını, Müslümin adını verdi, isminizi Müslüman koydu min kablu bundan evvel. Yani Hazreti İbrahim de Müslümandı diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Müslümansa Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim etmişse Hazreti İbrahim de tıpkı onun gibi ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmişti. Ve fi haza liyekûner resulü şehiden aleyküm. Burada işte Allah Teala sadece peygamber üzerinize şahit olsun diye şehiden aleyküm. Onun için sizi
Müslümanlar kıldı diyor Allah Teala. Ve tekunu şühedâ'e âlen nas. Ve nas üzerine, insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Ve ekumus salate, ve öyleyse namaz kılın. Ve atü zekate, ve zekatınızı verin. Namaz kılın, normal namazını kılın. Ama atü zekate, zekat verin demekle Allah-u Teala iki açıdan konuyu değerlendiriyor. Bir, bir kişinin malından, parasından başka insanlara para olarak veya mal olarak bir takım değerleri aktarması, bu zekat vermektir. Ama bir de fizik vücudun nefse verdiği zekat var. Zikri fizik vücudumuz yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaparız. Ama Allah'tan gelen bir zikir yaptığımız zaman, eğer Allah'a mülaki olmayı dilemişsek, mürşidimize ulaşıp tabi olmuşsak, Allah-u Teala'dan rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bu nurlar göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın daha evvel açtığı yere geçerek nefsimizin kalbine ulaşır. Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında evvela %2 rahmet toplanır. Sonra da fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazıllar %98'e kadar geçecektir. İşte fizik vücudumuz nefsimize zekat veriyor. Nefsimize zekat veriyor. Zikri yapan fizik vücudumuz ama Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları fizik vücudumuz için gelmiyor. Nefsimizin kalbine ulaşmak üzere geliyor, kalbe ulaşıyor ve yerleşiyor. Ne oldu? Zikri yapan nefsimiz değil. Zikri yapan fizik vücudumuz. Fizik vücudumuz zekat vermiş oluyor nefsimize. Ve böyle olduğunu Allah-u Teala'nın vatesumu billahi ifadesini anlıyoruz. Ve Allah'a sarılın. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ruhunuz Allah'ın zatında kalsın. Neyle olacak? Fizik vücudumuzun nefsimize verdiği zekatla olacak. Elbette parasal açıdan başkalarına zekat vereceğiz. Ve bunları gerçekleştireceğiz. Ama manevi zekat Allah-u Teala için yaptığımız zikirdir. Fizik vücudumuz zikri yapar. Ama nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir, girer. İşte böylece Allah-u Teala ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bunu Allah'a sarılmak olarak değerlendiriyor. İşte Nisa 175 böyle olduğunu ispat ediyor. İfadenin bu olduğunu ispat ediyor. Allah-u Teala Nisa 175'te buyuruyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman fizik vücut, nefsi zekat vermiş olur. Ve bu zikir neticesinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimdeki nurlar nefsimizin kalbine ulaşır.
Allah o kişiyi nefsinin kalbine ulaştırdığı rahmetiyle ve fazlıyla, rahmete fazlasıyla iki nur gönderir. Kalpte kalıcı olan %2 rahmet, %98 fazıldır. Onların içine koyar kişiyi, rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırıyor. Ne ile? İşte bu rahmetinin ve fazlının içine koyar, koymakla. Rahmetin ve fazlının orada birikmesi ise fizik vücudun gayretiyle tahakkuk eden bir olaydır. Ve böylece olay nefsin kalbinde %51 nur biriktiği zaman %49 rahmet, %2 affedersiniz, %49 fazıl, %2 rahmet nefsimizin kalbinde tamamlandığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ne olmuştur? Her katta yüzer yüzer artarak 1'e 700 kazanmaya başlamıştır kişi. Ruhu Allah'a ulaşmıştır ve her

bize zikri sevdirecek. Allah'ın bütün emirlerini severek yapan birisi olacağız. Ta ki ruhumuz Allah'a ulaşana kadar. Bire 700 olan ve bu standartlar olan birisi. İşte Allah'a sarılından Allah-u Teala'nın muradı bu. Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması, ruhumuzun Allah'a sarıldığımız zaman Allah'ta kalması. Allah-u Teala şöyle bitiriyor. Fennîmel Mevla ve nîmen nasîr. Öyleyse Allah ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, öylesine kolay ki, mutlu olmak mı? Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki kılmayı dilediğinizden itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ta ki 7-8 aylık bir sürede ruhunuz Allah'a ulaşsın ve siz de 1'e 700 kazananlardan olun. Daha fazla ne versin ki Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, bir düşünün söylediklerimizi. Bir de şunu düşünün. Bu dinden haberdar olmayan insanlar, din öğretiyoruz diye öğrettikleri İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman kurtulamayacaklar. Bunu düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar için ne kadar çok üzüldüğümüzü de düşünün. Sadece bizi dinlememek için Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim ağzımızdan söylettiği bütün güzelliklere sırt çevirmekle kalmıyorlar din adamlarımız. Başka insanların da kurtuluşuna engel oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din adamlarımız için gerçekten çok ama çok üzülüyoruz. Bu insanlar kendilerine inanılmayacak kadar büyük kötülükler ediyorlar. 70 milyondan fazla insanın vebalini alıyorlar omuzlarına ve bundan hiç sıkıntı da duymuyorlar. En çok buna üzülüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir sohbetimiz daha sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Yüce Rabbimiz, Yüce Allah'ımız bizleri bir defa daha gönül dostlarını bir araya getirdi. Gönül dostları, can dostları, Allah'ın dostları. Sizlere sesleniyorum. Sizler mutluluğu yaşamak üzere cihazlandınız. Onu öğrendiniz. Başkalarına öğretmek üzere öğrendiniz. Bunun için de çok iyi örnek olmanız lazım. Öyle değil mi? Sizler sahabenin bugünkü temsilcilerisiniz. Göreviniz Allah'ın bize verdiği, bizim size ulaştırdığımız nuru başkalarının kalbine ulaştırabilmek. Unutmayın, üzüm üzüme baka baka kararır, nur nura baka baka nurlanır. Öyleyse karanlık ya karanlıkla karşılaşacak, daha çok kararacak ya da nurla karşılaşacak. Ama kıyısından köşesinden onda da nurlanma başlayacak. Nurlanma başladıktan sonra ise sonuca doğru adım adım yürümek söz konusudur. Nurlanmak, kalbinizin nurlanması sevgili kardeşlerim. Şu kalbiniz var ya, hani şurada bir kalbiniz var. O fizik vücudunuzun kalbi. Bir de aynı yerde nefsinizin kalbi var. İşte o kalp, nefsinizin kalbi başlangıçta baştan aşağı afetlerle doludur. Kapkaranlık bir kalptir o. Afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iftiralar, nefret. Bütün bu afetler, 19 grup afet, nefsinizin kalbini tamamen örtmüş durumdadır. Doğumunuzdan itibaren durumunuz budur. Karanlık bir kalple dolaşıyorsunuz. Ve Allah'ın nur pınarlarından size ulaşan o nurlar olmadıkça, o nurlar Allah'ın katından göğsünüze, göğsünüzdeki Allah'ın açtığı yarıktan kalbinize ulaşmadıkça, kalbinizi doldurmadıkça nurlanmış olamazsınız. Hep karanlıklarda yaşayan bir insan olarak kalırsınız. Böyle bir dizaynda nurunuzun artması asıldır. Ne diyor Allah Teala? Ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla derler diyor. Neymiş? Önlerinde ve sağlarında nurları olarak yürürler ve derler ki Ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla. Bu iki nura bir de üçüncü nuru ilave et. Birisi Devrin imamının ruhu başlarının üzerinde, onun başının üzerinde de imamının ruhunun başının üzerinde salah nuru olduğu için o birinci nur. İkincisi Allah Teala onlara salah nurunu veriyor. Salah makamında iki nurla beraber yürüyorlar ve diyorlar ki Ya Rabbi nurumuzu tamamla. Ne zaman ki onların Allah'a iradelerini teslim etmeleri söz konusu oluyor. O zaman Allah Teala onların başlarının üzerine kendi nurlarını, kendi ruhlarını getiriyor. Bir gün ruh dahi mekanı yapmaları mümkün olabilir diye. O zaman nurlar tamamlanıyor. O kişinin başının üzerinde üç tane nur oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. O nurları bize gösterdi diye. Öyleyse hayatınız nurlar içinde geçmeli. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda siz cehennemden kurtuldunuz.
ama nurlanmadınız. Sonra ne zaman ki irşat makamına ulaştınız, kim olursa olsun, mürşit olsun, mürşit vekili olsun, cereyanı alan birisinden el aldınız. Aldığınız an devrin imamının ruhu başının üzerine geldi. Ne oldu? Birinci nurunuz tamamlandı başınızın üzerinde. Devrin imamının ruhu var. Onun başının üzerinde ne var? Devrin imamının ruhunun başının üzerinde salah nuru var. O nur sizleri büyüden, hüddamdan, şeytanın her türlü tuzağından mutlak olarak korur. Hiç kimse sizi hipnoz edemez. Hiç kimse size büyü yapamaz. Büyü yapar ama tesiri olması mümkün değildir. Hiçbir cin size bir kötülükte bulunamaz. Hüddam sizin için geçerli olmaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren gene onlardan korunursunuz. Henüz başınız üzerinde devrin imamının ruhu yok. Ama o zaman size bir büyü yapıldığı zaman bize ait olan bir eşya size pozitif sonuç oluşturur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Sevgili kardeşlerim, ama ne zaman ki mürşidinize ulaştınız, cereyan aldınız, başınız üzerinde devrin imamının ruhu oluştu, o zaman size büyü de yapılamaz, hüddam da yapılamaz, şeytanın hiçbir tuzağı sizin üzerinizde bir tesir icra edemez. Ama şeytan devamlı içinizden konuşup sizi tuzağına düşürmek istemeye devam edecektir. Bu tesir etmek demek değildir. Tesir etmeye çalışmaktır sadece. Şeytana dikkatle bakın, onu tanıyın. Tanırsanız ne olur? İyi bir kılavuz kazanmış olursunuz. %100 doğruyu söyleyen bir kılavuz, bir şartla ne söylerse tersini yapacaksınız. Çünkü tersi mutlaka doğrudur. Allah neyi emretmişse, iblis size Allah'ın emrini yerine getirmemenizi emreder. Ne yapacaksınız? Tersini yapacaksınız. Emri yerine getireceksiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek üzereyseniz, ki iblis onu istediği için işlemek üzeresiniz, düşünün. Bu iblis bana bu günahı işlememi emrediyor. Öyleyse ben doğruyu yapacağım, bu günahı işlemiyorum. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiyorum diyorsunuz. İşlemediğiniz an gene kazandınız davayı. Kim size kılavuzluk etti? İblis. İşte marifet, şeytanın negatif gücünü pozitif güç olarak devreye almak. Ne zaman şeytanın söylediğinin tersini yaparsanız mutlaka doğruyu işlemiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bir bizim söylediklerimiz var. Bu dizayna dikkatle bakın ki 7000 saatten fazla konuşma yapmışız bugüne kadar sizlerle. Sevgili kardeşlerim, hayır 6700 küsur saat. Günler geçiyor sevgili kardeşlerim. Biz giderek daha beyaz oluyoruz. Saçlarımız, sakallarımız daha bir beyaz diyor. Hep ihtiyarlamak, ihtiyarlamak derler de ben gerçekten artık ihtiyar bir adam olmam lazım, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İşte onu hala hissedemiyorum. Acaba bu ihtiyarlık nasıl bir şey? Çok mu perişanım? Halsiz miyim, hissiz miyim? Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Yaşlar, seneler çabuk çabuk devriliyor. İşte bir ömür. 28 yılı sizlerle beraber geçen Allah'ın dergahını kurma emrini aldıktan sonraki 28 yıl. Ne çabuk geçiyor zaman değil mi sevgili kardeşlerim?
Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Biliyor musunuz? Biz bu dünyadaki en mutlu insanız. Neden? Neden biliyor musunuz? Kendimize ayıracak olan vaktimiz hiç yok. Hep sizin için varız. Ya bir telefonunuza cevap veriyoruz, ya bilgisayardaki bize ulaştırdığınız mesajlara, ya gene telefonda sabaha kadar biriken, gecenin ikisinden sonra sabaha kadar, üçünden sonra sabaha kadar biriken telefonlar, çünkü ondan evvel zaten oradayız. Ve onun dışında ya namaz kılmak, camide namaz kıldırmak, ya bu konuşmaları yapmak, ya da bunun ötesindeki boş devre mi düşünüyorsunuz? O yok. O devrede de sizden gelen yazılı e-maillere cevap veriyoruz ki size tekrar ulaşsınlar diye. İşte bunun için mutluyuz. Kendimize ayıracak olan zamanımız yok. Onun ihtiyacını da duymuyoruz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her anımız sizlerle beraber geçiyor. Sizin için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'ın bize verdiği emir bu istikamette. Öyleyse hadi bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerim? Hadi gelin. Allah'ın bize enam buyurduğu, nimet olarak verdiği bu güzelliği paylaşalım sizinle. Bir olmak, beraber olmak, Allah ile birlikte olmak, sizlerle birlikte olmak. Her şey öylesine güzel ki. Ama netice itibariyle bu sadece kelimelere dökülüyor. Anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Kelimelere ne kadar dökülse, hangi kelimeyi kullansanız anlatamazsınız. Yaşadığınız başka şeydir. Anlatabildiğiniz sadece kelimelerin çevrildiği bir alanı kaplar. Oysa ki yaşadığınız sonsuzluktur. Bunu da anlatabilmek zor. Öyleyse ne diye uğraşıyoruz ki anlatacağız diye. Biz size güzellikleri anlatırız. Siz de anlarsınız. Arif olan anlar. Öyle diyor bizim atalarımız. Arif olan anlar. İşte Allah'ın bizi vazifelendirdiği olay sizleri arifler standardına ulaştırmak. Kimdir arif? Urfun, irfanın sahibi. Ne zaman irfan vardır? İlim ne zaman irfana dönüşür? Allah'a ulaşmayı dilersiniz, üçüncü basamaktasınız. Birinci basamakta olayları yaşamışsınızdır. İkinci basamakta değerlendirmişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız ve cehenneme gideceksiniz. Peki dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Derhal Allah rahim esmasını tecelli ediyor. Dördüncü basamaktasınız. Allah gözünüzdeki icab-ı mestureyi, görme hastanızdaki işareti alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı, işitme hastanızın üzerindeki mührü alıyor. Kalbinizdeki ikindeti, kalbinizin idrak hastasındaki kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki ikindeti alıyor. Yani idraksizliğe sebebiyet veren, idraki önleyen ilahi kompütür. Ve yerine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan yeni bir müessese. Muhbit oluyorsunuz. İdrak edebilen birisiniz artık. Neredesiniz? Yedinci basamaktasınız.
Neredesiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz artık kör, sağır ve dilsiz değilsiniz. Gören, işiten, bilensiniz. Bir başka ifadeyle kendilerine ilim verilmeye başlayanlarsınız. İlmel yakin kademesinin başlangıç noktası burasıdır. Devam ediyor ilmel yakin. Neyle devam ediyor? Allah kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın göğsünüzden kalbiniz göğsünüzü yarıyor Allah Teala ve İslam'a açıyor. Ondan sonra Allah'a teslim olmanız mümkün. Hiç kimse göğsü yarılmadan Allah'a teslim olamaz. Allah Teala diyor ki "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil İslam." Enam suresi 125. ayet-i kerime. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Nasıl? Göğsünü yarar, şerh eder ve teslime, İslam'a açar diyor. Allah'a teslim olmak için kişinin göğsünü yarar ve açar. Açmazsa hiç kimse İslam olamaz. Ben İslam'ım diyenlere atfolunur. Kur'an'ı bilmeden sizin söylediğiniz her şey asılsızdır. İslam olmak, nüfus kağıdınızda İslam yazıyor diye gerçekleşmez. Ben bir İslam anne babadan doğdum demeniz de bir şey ifade etmez. Onların da nüfus kağıtlarında İslam olduğu için İslam olduğunu zannediyorsunuz. Hayır, öyle İslam olunmaz. İslam olmak için Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Ancak ondan sonra tam 14. basamakta Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Ama 10. basamak göğsünüzün yarıldığı, göğsünüzden kalbinize nur yolunun açıldığı, İslam olmak için hazır hale getirildiğiniz yerdir. İlmel yakin devam ediyor size ilim. Verilmeye başlamış. Kendilerine ilim verilenlersiniz. Artık kalp gözünüz, kalp kulağınız, gözleriniz, işitme hassınız çalışmaya başladığı zaman siz artık kendisine ilim verilmeye başlamış birisiniz. İlmel yakin hudutların içindesiniz. Ve kalbinizin açılmasıyla beraber zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ama kalbinize rahmet nurları giremiyor. Affedersiniz, fazıllar giremiyor. Sadece rahmet nurları giriyor. Ve nefsinizin kalbi %2 rahmet nuruyla doluyor. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet nuru yerleşmiş durumda. Bu sizin huşuya ulaştığınızı gösterir. Bunun manası ise hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak hakkını elde etmeniz. Kılıyorsunuz ve Allah Teala sizin mutlaka seveceğiniz bir mürşidi size gösteriyor. Dikkat edin. Sizin seveceğiniz bir mürşid. Çünkü mürşid sevgisini Allah verir. Dikkat edin, bu Rabbani bir sevgidir. Kişisel değildir. Sevgi Allah'tan dolaşarak karşı tarafa ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan herkes mürşidini sever. Bu sevgi Allah mahreçlidir. Oradan geçerek size ulaşır. Bizden de gene Allah'tan geçerek Allah'tan size ulaşır. Ve katlanarak gelir iki tarafa da. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim,
Kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşmıştır. Hacet namazını sorduktan sonra Allah'ın emrini göstermiştir. Mutlaka gösterir. Kime? Allah'a ulaşmayı dileyerek bu söylediğim standartların sahibi olan herkese huşuya ulaştığı zaman kapılar açılır. Allah onlara gösterir. Ve o kişi mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka mürşidine karşı sevgi duyar. Eğer sevgi duymuyorsa orada bir yanlışlık vardır. O zanna dayalı olarak birisine gitmiştir, tabi olmuştur ama kalbinde sevgi hâlesi oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde mutlu olmamak, Allah'ın kanunlarında mümkün değil. İşte asırlar boyunca İslam alemi içinde tasavvufla onun dışındaki kesim birbirinden farklı şeyler söylemişler. Çünkü tasavvufun dışındaki kesim Kur'an'ın bütününü hiç öğrenememiş. Ancak şimdi öğreniyorlar. Ancak şimdi bizim onlara gönderdiğimiz ihtarlarla öğreniyorlar. Tasavvufun bütün Kur'an'ı kapladığını ama kendi ilim ve tatbikatlarının Kur'an'ın faydasız olan kesimini ihata ettiğini, asli unsurlardan eksik bir din tatbikatı içinde olduklarını daha yeni öğreniyorlar din adamları. Onun için bu devre hidayet devri diyoruz sevgili kardeşlerim. Hidayet Kur'an'ın bütünüdür. Hidayet ruhu, hidayet fizik vücudu, hidayet nefsi, hidayet iradeyi Allah'a teslim etmektir. 4 tane teslim ve hidayetin 7 safhası. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşıp teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizleri öyle bir kalbi sevgiyle seviyoruz ki, diyorum ya, anlatılamaz ki, kelimeler yetmez. Çünkü sizleri bize Allah sevdiriyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın hayatımızın her saniyesinde devrede olduğu bir sonsuz mutluluğu yaşatıyor Allah Teala bize. Her an bizimle biledir. İşte bu Osmanlı tabiri. Lalası yani mürşidi Yavuz Sultan Selim'e Şirpençe'den rahmetli olmak üzere Yavuz Sultan Selim diyor ki Allah ile bile olmak zamanı gelmiştir. O da diyor ki ya siz kiminle bile olduğumuzu sanırsınız, zannediyordunuz. Kiminle birlikte olduğumuzu. Sevgili kardeşlerim, nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Hepiniz bu sonsuz mutluluğu yaşayabilirsiniz. Allah'a yaklaştıkça ufuklar aydınlanır, karanlıklar aşağılarda kalır. Ve bir mutlu dünyanın insanı olursunuz, şartlar ne olursa olsun. Neden öyle söylüyoruz? İşte insan için şartların en kötü olduğu yer neresi olabilir? Mesela hapishane. Girdik, 3 ay tutuklu kaldık. Bizi mahkeme demediler.
bir suç söz konusu olmadığı için, ama tutuklu kaldık gerçek bir cezaevinde. Mahkumlarla birlikte tutuklular da vardı, biz benim gibi olanlar da vardı. Ama büyük kesim mahkumdu. Yani suçları işlemişler ve oraya girmişlerdi. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, hayatımızın en güzel günlerinden bir kısmını da orada geçirdik. Oradaki insanların bize ne kadar ihtiyacı varmış biliyor musunuz? Allah'ın bir lütfu olarak o devredeki, orada bulunan Diyanet İşleri'nden vazifeli olan kardeşimiz de öylesine tasavvufa düşkün, öylesine Allah dostu bir kardeşimizdi ki, mütemadiyen onlara hep Allah'ı anlattık. Çok sayıda insan aramıza katıldı, Allah'ın dostu olmak şerefine erdi. Bizi orada yerlere göklere koyamadılar. Çok büyük bir saygı olayı tahakkuk etti sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz hapishaneler Medrese-i Yusufiye olarak geçerler. Hazreti Yusuf orada birçok insana Allah'ı anlatmış. Hazreti Yusuf'un medresesi bildiğiniz gibi hapishanedir. Sevgili kardeşlerim, sonra mı? O kadar değil. Delilerle de beraber kaldık. Belki kısa bir süre, belki bir ay, belki 15 gün. Ne kadar olduğunu da şimdi unuttum ama çok kısa bir süreydi. O orada olan kardeşlerimiz bir her gün haplar alıyorlarmış küçük küçük. Biz onlara tasavvufu öğrettik. O gece el öptüler hepsi. Namaza başladık. 3 gün sonra bunların hapa falan ihtiyacı kalmadı. Doktorlar gelip bana soruyorlar, ya sen bu adamlara ne yaptın böyle? Bunlar her gün hap alıyorlardı. Artık hap falan almıyorlar. Orada hap dediğimiz zaman sakın hani o zannettiğiniz hap diyorlar ya, insanları böyle uyutan bir şeyler var. Öyle değil. Onları teskin edici haplar alıyorlarmış. Bütün delilere verdikleri bir şeylermiş bunlar. Hamdolsun ki bize kimse hap teklifinde bulunmadı. Ve 3 gün sonra doktorun biri geldi. Yahu dedi, sen dedi bunlara ne yaptın dedi. Bunlar dedi artık hap falan almıyorlar. Vaziyetleri de düzeldi hepsinin. Ne oluyor bunlara? Biz dedik, biz bir şey yapmadık. Yapan o. Sevgili kardeşlerim, yani sonra mı? Sonra akıllı olduğumuzu tespit ettiler. En sonunda asıl büyük heyet, biliyorsunuz, Adli Tıp'ın gerçek bir 13 kişiden oluşan bir heyeti var. En sonunda o heyet bizi yoklamadan geçirdi. Ve de bu insanların müştereken verdikleri karar, aklımızın başında olduğu, cezai ehliyete tam sahip olduğumuz, bizim hakkımızda yazılanların da sadece doktorların zanları olduğu ifade edilen bir rapor çıktı orada. Oradaki bütün yetkililerin imzasıyla. Neyse, işliyse aklandık akıl açısından. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, yoksa hafif deli olabilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olduğum zaman öyle bir mutluluğu yaşıyorum ki ayaklarım yere değmiyor. Aslında bir anlatabilsem size ama söylüyorum ki kelimeler yetmiyor. Size hep tarif ettim. Birinci gök katında ne olur, ikinci gök katında ne olur, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katında ne olur, yedi katın yedi tane ayrı aleminde neler var. Burada Allah'a doğru İzzet-i Mütahid'in öteye nasıl yolculuk yapılır? Allah'ın zatında kaybolmak nedir? Ondan sonra da fena makamının, beka makamının, züht makamının, muhsinler makamının İhlas makamının,
irşada ulaşmanın ve iradeyi Allah'a teslim etmenin bu iki muhteva salah makamının içerisinde bütün detaylarını, bütün manevi görüntülerini hepsini size verdik. Yok katlarının birinci katında nasıl bir secde yapılır? İkinci katındaki suvarılma havuzları nedir? Üçüncü kattaki iki katlı mescit, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezi, yani o silindir, madeni silindirin içinden sonsuz hızla uçarak dördüncü kata ulaşmak, Beytül Haram, Beytül Makdes'in içinde dördüncü katta namaz, Beytül Haram'ın aslında beşinci gök katında namaz, altıncı katında Allah'ın boyasıyla boyanmak, sonra yedinci katta altın kapıya ulaşıp o kapıdan içeri girmek, sırat-ı müstakimin, tarik-ı müstakimin sona ermesi, sırat-ı müstakimin ikinci sebil olan tarik-ı müstakimin sona ermesi ve üçüncü yatay sebil, yedi tane alemin geçilmesi ve bu yedi tane alemden sonra Sitret-i Münteha'dan yukarıya uçmak, Allah'ın zatına ulaşmak. İşte serencam bu. Yolculuk, vuslat, bu kadar. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bunları sadece bize göstermekle, yaşatmakla kalmadı. Size öğretilmemiz için de emir aldık. Öyleyse insanlar hakkımızda dilediklerini düşünmek serbestisinin içindedirler. Ama günler geçiyor sevgili kardeşlerim. Ve insanlar Allah'ın bir gerçek dostuyla karşı olduklarının artık bilincindeler. Dikkat edin bugüne kadar. Birçok ihtar gönderdik dinin bütün ileri gelenlerine. Her ihtar sadece bilgisayar kanalıyla 2000'den fazla kişiye ulaşıyor. Ve bugüne kadar o ulaşanlardan hiçbirisi şurada siz yanlış söylüyorsunuz değmedi bize. Bu ilmin bize ait olmadığının kesin delilidir. Eğer insanlar sizlere başlangıçta söylediğim İslam'ın yedi safhasını da unutmuşlarsa, eğer sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi safhanın hepsini yaşamışlarsa, hadislerden değil, Kur'an'dan bunu ispat edebiliyorsak ve Allah-u Teala'nın emrinde o yedi safhayı bütün insanların yaşaması ise bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların sadece bunu yaşadıkları bir Kur'an gerçeği ise, o zaman sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz yani? Allah dostu, biz öyle söylüyoruz, bunu biz söylüyoruz dediğimiz zaman sakın bize inanmayın. Biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Öyleyse sizin de bizim de inanacağımız Allah'tır. Allah ise inanmamız lazım gelen her şeyi son peygamberi olan, kendisinden sonra asla kıyamete kadar peygamber gelmeyecek olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırmıştır. O Kur'an'dır. Kainatın hiçbir eksiği olmayan tek kitabı. Ne önünden ne ardından ona negatif faktörler erişemez. O hakkı temsil eder, hakkı A'dan Z'ye eksiksiz olarak anlatır. Diyor ki Allah Teala, biz bu kitapta her şeyi yazdık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İşte Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bütün ihtarlar Kur'an ayetleriyle onlara ulaşıyor. Ve hakkımızda
yanlış şeyler düşünenler her gün akıllarını başlarına topluyorlar. Karşı konulmaz bir muhteva içerisinde ellerine ulaşan o bilgiler onları evvela itiraza sürüklüyor, inceliyorlar. Güzel olanı zaten bu sevgili kardeşlerim. İncelemeleri, acaba onun bir eksiğini yakalayabilir miyiz diye incelemeleri güzel. Ama her incelemelerinin sonunda bakıyorlar ki bir bütünle karşılaşıyorlar. Bir kısmı ise korkuyorlar bizden. Sevgili kardeşlerim, ey bizden korkan dışarıdaki kardeşlerimiz, biz korkulacak bir insan değiliz. Biz Allah'ın sevgisinin dünya üzerindeki temsilcisiyiz. Bize düşman da olsanız bizi alakadar etmez. Siz bizim düşmanımız olamazsınız. Siz bize düşman olabilirsiniz. Ama biz size düşman olmayız, olamayız. Hepinizin her an Allah'ın doğrularını öğrenip bizim aramıza girmeniz söz konusu olabilir. Bütün kapılar açıktır. İşte eser önünüzde. Hiçbir üniversitede öğretilmeyen bu ilmi biz size sunabiliyorsak, Kur'an ayetleriyle sizlere bunların hepsini anlatabiliyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, gideceğiniz yer cehennemdir diyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız dalalettesiniz diyorsak, küfürdesiniz diyorsak, şirktesiniz diyorsak, hüsrandasınız diyorsak, tağutun dostusunuz diyorsak, tağutun dostluk yetmez, kulusunuz diyorsak ve amiri olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe körsünüz, sağırsınız, dilsizsiniz diyorsak ve bunların hepsini ispat ediyorsak, siz de buna karşı çıkamıyorsanız, o zaman soruyoruz hepinize, biz bu ilmi nereden aldık? İblisin çanına ot tıkayan biz değil miyiz? Nefes alacak hali kalmadı. Aklı başında olan hiç kimseyi artık iblis aldatamaz. Bütün yollarını tıkadık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Allah'ın Kur'an hakikatleri, o bizim işimizdir. Biz bu ilmi ondan aldık. Öyleyse karşımızda olmak bir büyük talihsizliktir. Tavsiyemiz o. Sakın karşımızda olmayın. Mahcup olanların içine siz de girmeyin. Biliyorsunuz bizi tuzağa düşürmek isteyen beşli çeteyi ne oldu? Neyi ispat ettiler? Allah'ın bu devrede yaşayan bir Resulünün üstelik de kendisine şeytan tarafından öğretilmiş ve deli denildiğini Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimesindeki o adı geçenin biz olduğumuzu ispat ettiler zaten sadece. Niyetleri neydi? Nereye ulaştılar? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki onlar diyor hile yaparlar. Ama bilmezler ki diyor Allah'ın hilesi onların hilesinden daha büyük. Peki orada bir başka olay var mı? Şu ceviz kabuğu olayından bahsediyorum. Elbette var sevgili kardeşlerim. Bir defa daha izleyin. Dikkatle izleyin. Onların söylediklerini bir tarafa atın. Biz ne demişiz size? Biz demişiz ki Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Körsünüz, sağırsınız, dilsizsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir, kurtuluşunuz mümkün değildir demişiz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlak Allah'ın cennetine girersiniz demişiz. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle.
yanlışları söylemişiz. Mürşide ulaşmadan kimse cennete gidemez değil. Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse cennete gidemez. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama mürşidine ulaşamadan öldü. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama ölmeseydi, sırf o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah ona mürşid sevgisini vermişti. O kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Kimse ona mürşidine ulaş demeyecekti. Allah ona mürşidinin sevgisini verecekti ve onun seveceği kişiye onu ulaştıracaktı. Bu Allah'ın kanunudur. Öyleyse bütün yanlışlardan İslam'ı kurtarmak üzere aslında adına İslam diyoruz. Arapça adı İslam olduğu için. Yoksa ikinci bir din hiç olmamış ki sevgili kardeşlerim. İslam'ın yeni bir din olduğunu iddia eder bizim saflar. Halbuki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Habibim ve Çin'i Hanif olarak dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. İşte kayyum olan, ezeli ve ebedi olan din sadece budur. Yani başka bir din hiç olmamıştır diyor. Ve Allah Teala diyor ki, hani İslam, İslam, İslam diyoruz Peygamber Efendimiz Hazretlerim için. Sen diyor Hanif'sin diyor. Zaten Hanif, İslam demek. Peki sevgili kardeşlerim, sadece başkaları değil ki, bizim zavallı din adamlarımız da İslam sondur diyorlar, son dindir diyorlar, İslam en mütekamil dindir diyorlar. Sanki dinlerin tekamüle ihtiyacı varmış. Din ilahidir. Öyleyse tekamülün son standartlarında vücuda getirilir. Ve Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da hidayete mutlaka ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da nur olduğunu söylüyor Allah Teala. Hidayet rehberi, nur, Allah'a ulaştıran bir müessese. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Sen haniftir, hanifsin diyor. Ve bakıyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam ne oluyor? İslam eşittir Hanif. Hanif Hazreti İbrahim zamanındaki adı İslam'ın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki adı da İslam. Hazreti Musa zamanında belki başka bir ad. Hazreti İsa zamanında belki başka bir ad. Ama muhteva hiç değişmemiş. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlayan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle devam eden ve noktalanan bir sonuç. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu öğrenilerden, öğretilerden sonra bu kalbinize koyduğunuz bu Allah'ın ilmiyle mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Size o mutluluğu ulaştırabildiysek ne mutlu bize. Biz herkese mutluluğu ulaştıramayız elbette. Ama bilin ki mutluluğun ulaştırılması bizim elimizde olan bir şey değildir. Biz sadece neşri için vazifeliyiz. Kabul veya ret insanlara aittir. Ne yazık ki gene insanların büyük kısmı kabul etmeyecektir Allah'ın doğrularını. Ne yazık ki onlar gene insanların büyük kısmı olarak cehenneme gideceklerdir kıyamet gününde. Ama biz, bize düşen görevi mutlaka en güzel standartlarda Allah'ın bize yaptırmasıyla yapacağız. Kendi irademizle değil. Onun bize yaptırmasıyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu mutluluk yoludur, nur yoludur.
İşte bizim davetimiz Allah'adır. Yani bir nur olan Allah'adır. O bir nurdur. Rahmette, fazılda, salavatta Allah'ın birer nurudur ve Allah'tan gelir. Bütün kainata Allah onları gösterir. Dikkat edin ki dünyada verilen bu gezegen hayat olan yegane gezegen değildir. Kur'an-ı Kerim'de neyse sayısını yeniden tespit ettik 17 tane ayet-i kerime yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Yani hayat olan yegane gezegen bizim bu zavallı küçücük dünyamız değil sevgili kardeşlerim. Bizim dünyamızdan çok daha medeni seviyede yaşayanlar var. İşte UFO'lar dediğimiz o uzay gemileri, onları yapanlar bizim dünyamızdan değiller. Ama ışık hızının ötesinde bir hızla hareket edebiliyorlar. Hamdolsun ki arkasında yatan sırrı Allah Teala bize öğretti. Teorik olarak konuyu iyi biliyoruz. Bir gün Allah Teala pratik olarak da inşallah güvenilir insanlarla birlikte bize onu gerçekleştirir. Ötekiler, bizim dünyamızda yaşayan insanlar henüz kanunları bilmiyorlar. Allah'ın kanunlarını. Bir nötronun nasıl elektrona dönüştüğünü, bir karşıt nötronun nasıl karşıt elektrona dönüştüğünü, elektronların nasıl elektronların ve karşıt elektronların nasıl atomları oluşturduğunu, her elementin hidrojen atomlarının yan yana konulmasıyla, birleşmesiyle vücuda geldiğini, karşıt elektronların elektron devir sayısının yarısı kadar devir sayısına sahip olduğunu ve bu sebeple ağırlıklarının elektron ağırlığının yarısı kadar olduğunu ve de karşıt elektronların ağırlıklarının negatif ağırlık olduğunu bizim saflar henüz bilmiyorlar. Ama öğrenecekler sevgili kardeşlerim. Dünyayı öğreteceğimiz hamdolsun ki çok şey var. Öyleyse biz mutlu bir insanız. Bizim naçizane yardımımızla mutluluğa ulaşan hamdolsun ki şu anda binlerce insan var. Mutlu kardeşlerimiz. Mutluluğun ne olduğunu öğrendiler. Mutluluğun sadece nefslerindeki afetleri yok etmekle gerçekleşeceğinin kesin Kur'an bilincine sahip oldular. Öyleyse dışarıdakiler, sizlere sesleniyoruz. Bizden olmanız gerekmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi, cehennemden paçayı kurtardınız demektir. Yoksa istemiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç unutmayın biz sizin için varız. Allah-u Teala'nın bize verdiği görev sizin mutluluğunuz için. Düşünün bir defa, siz olmasaydınız, Allah-u Teala bütün bunları bize öğretmiş. Ne yazardı ki? Bizi diyelim Allah cennetini alacak. Şu insanlığa şu kadarcık faydası olmayan bir zavallı olarak mı Allah Teala bizi oraya alacak? Yoksa milyonlarca insanın Allah'ın cennetine girmesini sağlayacak olan birisi miyiz biz? Söyleyin bakalım. Bugüne kadar ki hiçbir ihtarımıza bunca din alimi karşı çıkamıyorsa
sus pus oturuyorlarsa, konferans verdiğimiz üniversitelerde bütün söylediklerimiz kabul görmüşse, üç tane üçkağıtçı ortaya çıkıp da hakkımızda yanlış şeyleri kamuoyuna lanse etmişlerse ama sonunda sadece bizim Doğan Suresinin 13-14-15 ayetlerindeki o kişi olduğumuzu ispat etmişlerse herkese, bunların hepsi ayrı bir ibret vesikası değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde de bizden bahsediyor. Allah Teala Furkan Suresinin 27-28-29-30. Ayetlerinde de bizden bahsediyor. 14 asır evvel koymuş Kur'an'ı. İnceleyin bakalım. Başımızdan geçenleri bir yerleştirin yerlerine. Ne olduğunu siz de oturtacaksınız. Öyleyse size havadan konuşan birisiyle karşı karşıya değilsiniz. Ve siz de kendi kendinize sorun. Bizi tanımayanlar. Biz bu ilmi nereden aldık? Şeytan insanlık tarihi boyunca kendisini bu kadar zavallı hissetmemiştir. Karşı koyamayacağı tek insanın biz olduğunu biliyor. Öyleyse bundan korkmayın. Allah'ın gölgesi altında o size hiçbir şey yapamaz. Bir kere Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın cennetinin sahibisiniz. Tabiyetiniz andan itibaren de size ne büyü ne hüdam tesir etmez. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Allah size mürşidinizi gösterdiyse, ona ulaşıp tabi olduysanız, kılını bir hiçtir. Yolunuzda sebat ederseniz, iradenin teslimine kadar gidebilirsiniz. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bunun yolunu öğretiyoruz biz size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, tabiyetiniz, sonra ruhunuzun teslimi, sonra fizik vücudunuzun teslimi, sonra nefsinizin teslimi, dünya saadetinin %100'üne ulaşmanız, cennetlerin 5. katına. Sonra da en sonunda iradenizi teslim ederek 7. kat cennet, dünya saadetinin de sonsuz mutluluğu, ahiret saadetinin de en üstünü, adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, sizinle ne zaman konuşmaya kalksam, bir de bakıyorum ki zaman dolmuş. Ne yapacağız şimdi? Yeni zamanımız dolmak üzere. Sizden ayrılamıyorum sevgili kardeşlerim. Sizleri o kadar çok seviyorum ki. Biliyorum içinizden çok kişi de bizi öyle seviyor. Biz o çocukların pamuk dedesiyiz. Onları çok seviyoruz. Sizleri de çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Bizim aramızdaki en sağlam bağ birbirimize karşı olan tutkumuzdur, sevgimizdir. Şeytan aramıza hiçbir zaman giremez. Şeytan kendi yolunda olanları kandırabilir. Ama size tesiri olamaz sevgili kardeşlerim. Bu çatının altında emniyettesiniz. Burası Allah'ın evidir. Öyleyse bize diyorlar ki siz Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyorsunuz. Biz bunu hiç duymadık. Biz de diyoruz ya öyle mi? Peki ceviz kabuğunu seyretmiş miydiniz? Tabii seyretmiştik diyorlar. Öyleyse bir defa daha seyredin diyoruz. Öbür tarafın söylediklerini silin, hiç dinlemeyin, bizim söylediklerimize kulak verin. Tam 3 defa söylemişiz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve adamlar ispat etmişler ki biz oyuz, Kur'an'daki kişiyiz. Onlar ispat ettiler.

Şimdi Türkiye'deki bütün şehirlerde konferans vereceğiz. Birçoğunu tamamladık. Her hafta ayrı bir ilde konferans veriyoruz. Biz oraya gidiyor muyuz? Hayır, ama Barkovizyon yoluyla salonda herkes bizi orada olarak seyrediyor. Ve oradakilerin suallerine cevap veriyoruz. Orada. Kendi ayaklarımda orada. Çok mutlu anlar geçiriyoruz sevgili kardeşlerim. Öyle güzellikler yaşıyoruz ki gözlerimiz yaşarıyor. Her şey öylesine güzel ki. Her geçen gün sizlere biraz daha üst boyuta hizmet edebilmenin o müstesna huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetinin bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Mutlu olmak sizin de hakkınız. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, iman konusunda sizlerle hasbihal etmek için birlikteyiz. İman, lügat manasıyla inanç demektir. Mümin, iman eden, inanan demek. Kur'an-ı Kerim'de inananlar istikametinde iki ayrı açıklama söz konusudur. Bir, inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki, inananlar ama Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki grupta Allah'a inanıyor. Ama bunlardan bir grup Allah'a inanmalarına rağmen ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olanlardır. O grubu onlar teşkil ediyor. İnanıyorlar Allah-u Teala'ya, Allah vardır diyorlar. Kalplerinden de inanıyorlar, inançları var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, bu insanlar cehennemden kurtulamazlar. İkinci grup, gene mümin, Allah'a iman ediyorlar, inanıyorlar. Ama onların inançlarının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek de yer almış. İşte felaha erenler, kurtuluşa ulaşanlar onlardır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de mümin tabiri

Amenu olma tabiri iki ayrı hüviyette çıkıyor karşımıza. Bir, sadece Allah'a inananlar mümin midirler? Evet, mümindirler. Ama eğer bu müminler, Allah'a inananlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlar mümindirler ama hak mümin değildirler. Hak mümin olmadıkça da bir insanın cennete ulaşması Kur'an'a göre mümkün olmuyor. Hak mümin kimdir? Müminlerden, yani inananlardan Allah'a ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler, işte onlar hak müminlerdir. Bu kavramlar yüzyıllardan beri unutulmuş kavramlar sevgili kardeşlerim. Onlar artık kullanılmıyor. Artık din alimleri Kur'an'ı anlatmıyorlar. Okullarımızda, üniversitelerimizde öğretilen din, asırlar boyunca din öğretenlerin nesilden nesle ilavelerle gelmiş olan anlattıklarıdır. Burada büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşmak zorundasınız. Çünkü bu asırdan en azından 13 asırdan beri devam eden alimlerin anlatımı insanları Kur'an hudutlarından tamamen ayırmış ve sadece Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin öğrettiği din sahası içinde kalmalarını oluşturmuş. Daha başka bir ifadeyle din hem muhasara altına alınmış, sadece dinin bir kısmı öğretilmek suretiyle, hem de insanların cennete girmeleri kesin şekilde önlenmiş. İblis ne yapmış etmiş? Vasıtalardan ve hedeflerden oluşan dinin hedefler kısmını çıkarmış devreden. İşte Allah Teala diyor ki ve ma halektel insi ve cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık. Abd kelimesiyle abid kelimesi aynı kökten gelen iki kelimedir. Abd kul demektir. Abid ise ibadet eden demektir. Ve birçok insan bu ikisi arasında bir fark görmemektedir. Ha kul olmuş, ha ibadet etmiş. Aynı şeydir diyorlar. Hayır, aynı şey değildir. Abd olmak demek, Allah'a kul olmak demektir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a kul olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kul olmak önemli bir kavram mı diye insanlar hep düşünürler. Kul olmak belki de Kur'an'ın en önemli kavramı. Çünkü cehennemden kurtuluş Allah'a ibadetle değil, Allah'a kul olmakla mümkündür. Allah-u Teala namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi,
kelime-i şehadet getirmeyi farz kılmış ve Kur'an-ı Kerim'den insanları ayıran din alimleri bu İslam'ın 5 tane şartıyla insanların kurtuluşa ulaşacaklarını belirtmişler. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Kur'an-ı Kerim'de amine olmak diye bir kavram var. Kur'an-ı Kerim'de münip olmak diye bir kavram var.

Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olmak diye bir kavram var. Münip olmak da, amin olmak da, Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanılıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iman kelimesinin kökünden gelen aminu kelimesini iki ayrı istikamette kullanıyor. Allah Teala ey amin olanlar diyor. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün diyor. Allah Teala günahlarınızı örtsün. Yani bir kişinin günahları örtülürse ne olur? Bir kişinin günahları örtülürse o kişinin günahları sıfır olur. Hiç sevap yapmamış bir insan hiçbir devirde yaşayamaz. Ve mutlaka sevapları vardır kişinin kazandığı dereceler. O zaman bu kişi günahları tamamen örtüldüğü için sevapları günahlarından daha fazla bir insan olur. Gideceği yer cennet olur. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın kullandığı aminu kelimesi inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiden bahsediyor. Ne zaman bu kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, bir başka ifadeyle münib olursa, işte o zaman o kişi hak mümin olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olur. Birincisi de mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama Allah'a inanıyor. Ama gideceği yer cehennemdir. İkincisi de mümindir. Allah'a inanıyor ama aynı zamanda Allah'a ruhunu hayattakine ulaştırmayı da diliyor. O zaman bu ikinci grup mümin farklı bir mümin dizaynı içerisinde. İşte Allah Teala'nın Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bahsettiği ey amin olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Size mağfiret etsin diyor Allah-u Teala. İşte bu bapta açık bir dizayn var. Burada bu ayet-i kerimede Allah-u Teala cennete girecek olan bir insandan bahsediyor. Neden? Çünkü Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olur. Neden? Çünkü Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını örtmüş. Geriye sevapları kalır. Bu sevaplar o kişinin cennete gitmesi için günahları sıfır olan bir kişinin bir derecelik sevabı olsa o kişinin gideceği yer Allah'ın mutlaka cennetidir. Öyleyse burada Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kullandığı amin olma kelimesi gene müminleri ifade ediyor. Allah'a inanıyor kişi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, henüz takva sahibi olmamış. Takva sahibi olun ki Allah-u Teala sizin günahlarınızı örtsün diyor. Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman takva sahibi olacak. Gerçekten o zaman takva sahibi olur. Bakınız ne kadar açık olarak söylüyor Allah-u Teala. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve
ve ekumü salat ve la tekunum müşrikin. Ey amine olanlar diyor. Ona Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi olun. Münibine ileyhi ve kânû yettekûn. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Ve lâ tekûne mine müşrikîn. Böylece müşriklerden olmaktan kurtulun. Müşriklerden böylece olmayın. O müşriklerden olmayın ki bir sonraki ayet-i kerime, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani kurtuluşa ulaşacak olan tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. Onun dışındaki bütün fırkalar, fırkalara ayrılmış insanları ifade eder. Hiçbirinde cehennemden kurtulması mümkün değildir. Şirkte olanlar da o fırkaları, 72 tane fırkayı ifade ediyor. 73. fırka o 72 fırkanın içinde yaşayan ama Allah'a ulaşmayı dileyenleri oluşturuyor. Peki burada Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki kullanılan aminü kelimesi kişiyi kurtuluşa ulaştırmayan bir aminü kelimesi. Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanıyor kişi. O kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala o kişiyi gerçek mümin olarak, hak mümin olarak imana, iman kelimesinde bir adım daha ileride birisi olarak değerlendirir. Salt Allah'a inanmak var. Bir de Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın dışında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Kurtuluşa ulaşanlar ikincilerdir. İşte Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayet-i kerimeleri. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Allah'ın evliyası. Veli dost demek. Allah'ın dostları. Ama bu dostlar Allah'a dost olmayı başarmışlar. Nasıl başarmışlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne diyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Buradaki amin olmak, mümin olmanın ötesi, Allah'a inanmanın ötesi, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır dediğine göre, mutlaka şirkten kurtulmuş. Ne yapmış? Mutlaka Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte burada da aynı aminu kelimesi geçiyor. Ama bu mümin olan bir aminu. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişi gideceği yerde açık şekilde ifade edildiği gibi Allah'ın cenneti. Allah Teala'nın
amen olanlar konusundaki ifadesi demek iki ayrı cepheyi ifade ediyor. Bir, takva sahibi olan amen olanlar var. Yunus 62-63-64'te geçen, onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da müjdeler vardır, ahirette de müjdeler vardır. Dünyada bu kişiler mutluluğu yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerse mutlaka Allah onları kendi zatına ulaştıracak. Onlar ulaşma konusunda eksikliklerle mücehhez olsalar bile, eksiklikleri olsa bile Allah Teala o eksikliklerini tamamlar. Onlar ibadeti, zikir yapmayı sevmiyorlarsa zikri sevdirir. Namaz kılmayı sevmiyorlarsa namazı sevdirir. Oruç tutmayı sevmiyorlarsa orucu sevdirir. Mutlaka onları ehli takva kılar. Allah'a ulaşmayı mutlaka o kişiler üzerinde gerçekleştirir Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dileyince birinci kat cennetin, mürşitlerine ulaşıp 14. basamakta tabi olunca ikinci kat cennetin, ruhlarını Allah'a ulaştırınca üçüncü kat cennetin sahibi olur bu insanlar. Bunlar hak müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mümin olunmaz diyemez. Allah'a inanan kişi Kur'an manası itibariyle mümindir. Her Allah'a inanan kişi mutlak olarak mümindir. Ama hak mümin değildir. Her mümin Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sadece Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nurin. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَا مُتَّعْقُوتَ يُحْرِجِنُهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah Teala buyuruyor ki, Allah aminu olanların dostudur. Buradaki amin olmak da Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olmak anlamına geliyor. Çünkü Allah Teala onların dostu. Ve neticeyi bildiriyor Allah Teala. Allah onları, yani onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşidini ulaştıracaktır. Kişi tabiyetini gerçekleştirecektir. Arkadan yaptığı zikirle nefs tezkiyesini gerçekleştirecektir. Nefsinin kalbi %100 kapkaranlık bir kalpken nurlarla dolacaktır. İşte bu Allah-u Teala'nın bir insanın kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Bu zulmetten nura çıkarana kadar Allah-u Teala yarıyı geçmesi lazım nura çıkması için kişinin. Bir üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler ve kalbine nur girmeye başlar mı? Hayır, başlamaz. 14. basamakta kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştirdikten sonra zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin kalbine ulaşır. Allah'ın o zaman, mürşidine ulaştığı zaman kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafında Allah'ın nurları toplanmaya başlar. İşte bu, o kişinin kalbinin zulmetten nura ulaşmaya başlamasıdır. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi geçince o kişinin kalbi zulmetten nura ulaşmıştır. Bu noktadayken eğer kişi yoluna devam edemezse ne olacağını ayet-i kerimenin devamı söylüyor. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan, yani onların kalplerini nurdan zulmete ulaştırır diyor. Tağut şeytanlar demek. İster insan, şeytan hüviyetinde olan insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışan insanlar olsun, ister gerçek şeytanlar olsun,
ister cin şeytanları olsun, hepsi şeytan olarak geçiyor, tağut olarak geçiyor. Tağut bütün şeytan grupları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan olarak yaratılmış şeytanlar, her biri Allah'ın yolundan insanları saptırmaya çalışan bir özelliğin sahipleri. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara baktığımız zaman onların kalplerinin başlangıçta herkes gibi olduğunu, kapkaranlık olduğunu görüyoruz. Ama amen olurlarsa, ki bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir amen oluştur ki Allah onları sever, onların nefsini tezkiye eder ki kalpleri zulmetten nura ulaşır. Ulaşmış. %51 nurla o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Ama bundan sonra tavsamış. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde eskiden gösterdiği gayreti artık göstermiyor. Böyle bir dizaynda bu kişi, sevgili kardeşlerim, kaybetmeye başlar. Zikri yavaş yavaş azalır. Azalır ve kalbine giren nurlar da giderek azalır. Bir gün gelir ki artık zikre devam etmez. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar azalmaya başlar. İşte bu nurdan zulmete döndürülüştür. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi altındadır. Allah o kişinin şeytanla irtibatını tamamen kesmiştir. Bu sebeple şeytanın o kişiyi kandırıp Allah'ın yolundan ayırması mümkün değildir. Ne zamana kadar? O kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalıncaya kadar. Yani nefsinin kalbi %100 karanlıkken %51 nurlarla doluncaya kadar. Bu noktadan sonra o kişinin zikrini devam ettirmesi lazım. Bu noktadan sonra ne olur? Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın şeytanı devreden çıkaran koruyucu kalkanı devre dışı kalır. Artık o kişi kendi gayretiyle ayakta durmak mecburiyetindedir. Kendi gayretiyle zikrini arttırmak suretiyle ruhunun tesliminden sonra fizik vücudunu teslim etmek mecburiyetindedir. Burada insanlar ikiye ayrılır. Büyük kısmı bu noktadan sonra devam ettiremezler. İşte devam ettiremeyenler için bir şey, eğer aynı seviyeyi tutturabilirse kişi hep hidayette kalır. Ama zikri azalmaya başladıktan sonra bu azalma o kişiyi fıska götürür. İşte ayet-i kerimenin ikinci kısmındaki o kafirlere gelince, onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete çıkarır diyor Allah Teala. Ne yapar tağut? İnsan ve cin şeytanlar o kişileri etkileri altına alırlar. Kişiyi zikirden soğuturlar. O kişi zikrini azaltır. Bir süre sonra zikir sona erer. Kişinin nefsindeki nurlar dağılmaya başlar. Kalbin rahmet kapısı açıktır. Kalpteki iman kelimesini Allah Teala bir süre sonra alır. Alınca nurları kalpte tutacak olan bir gayret, zikir gayreti olmayınca nurlar yavaş yavaş azalır. Bunun manası nefsin kalbinin tekrar nurlardan zulmete götürülmesidir. İşte ayet-i kerimenin ikinci bölümü onu ifade ediyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar, vuslattan sonraki devrede Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalacağı için o kişiye tesir etmek imkanını bulurlar ve onu Allah'ın nurlarından ayıklamaya çalışırlar. O zaman kişinin nefsinin kalbindeki nurlar adım adım azalır,
ve neticede yok olur. O kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel fısktaydı. Allah'a ulaşmayı diledi, hidayete erdi. Nefsinin kalbi %51 nurlara doldu, aydınlandı. Ama Allah'ın koruyucu kalkanı görev yapmaz hale gelince, alınınca şeytan kişiyi nurdan tekrar kalbini karanlıklara, zulmete götürdü. İşte onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Kimdir kafir? Tağut'un dostları. Allah'ın dostları kimdir? Allah'ın dostları amil olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah'ın dost olması, yardımlarını ulaştırmasıyla geçerlidir. Kişi buna müstahak olabilmek için, hak sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Dilemezse Allah'ın yardımı gelmez. O kişi Allah'a inanıyor diye hiçbir zaman cennetin sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki iman müessesesi tek başına bir insanı Allah'ın cennetine götüremiyor. Öyleyse halk arasında dolaşan bir söz vardır. Kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde günahları kadar yandıktan sonra cennete girecektir. Bu hiçbir şekilde mümkün değildir. Evvela bir kişi cehenneme orada bir süre kalmak üzere girmez. Cehennemde bir süre yandıktan sonra çıkması mümkün değildir. Kimler cehenneme girer ve cehennemden çıkabilirler? Kıyamet günü cenneti kazanmış, hak etmiş olanlar Allah Teala tarafından bir mükafat olmak üzere önce cehenneme götürülürler, gönderilirler. Uçarak cehenneme giren bu Allah'ın dostları cehennemi gezip, cehennem katlarını gezip oradaki korkunç vaziyeti gördükten sonra Allah'a sonsuz şükürler ve hamdler olarak cehennemden ayrılırlar ve cennete girerler. Onlar sevapları günahlarından fazla olanlardır. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir, cennettir. Ama cehennemi cehennemde onların seçtiği doğru yolu seçmeyenlerin neler çekeceği kendilerine gösterilir ki Allah'a onları cennete alıyor diye sonsuz hamd etsinler, şükretsinler diye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman bir müminler var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, inananlar. Birinci ve ikinci basamaktaki inananlar bunlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hak mümin olur, üçüncü basamaktadır. Üçüncü basamaktan sonra 14. basamakta bu kişi mürşide tabi olur. 21. basamakta ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. O ulaştırmaz, Allah onun ruhunu kendine ulaştırır. 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında yok olur. Rabbine geri dönmüştür. Bu noktaya kadar kişi 3. basamaktan itibaren hak mümindir ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman hak mümin olması devam eder. Ama vuslata ulaşmış bir mümin söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu kişi birinci takvanın sahibidir. Mümin olanın da birinci kademesindedir. Hak mümin olmuştur. Ondan evvel de mümindi ama herhangi bir kademesi yoktu mümin olmasının.
cennete girmesi de mümkün değildi. Sıfır kodunda cehenneme gidecek olan bir insan Allah'a inanıyor. Allah'ın inandığı için cennete girmesi mümkün değil. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi hak mümin olur. Üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman tabiyetin sahibi olan bir mümin olur. Mürşidine tabi olmuş bir mümin. Sonra 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış olan bir mümin olur. Allah'a ermiş. Vuslata nail olmuş bir mümin. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir mümin olur. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiş bir mümin olur. 'Ulü'l-Elbab denir. Lüplerin sahipleri olur kişi. Daha sonra göklerin melekutu kendisine gösterilmeye başlayınca muhlis müminlerden olur. Ve de 28. basamakta bu kişi iradesini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi kılınır Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından. Bu kişi Allah'ın zatını gören bir mümin olur. Hepsi mümindir. Cehenneme giden mümin de oluyor. Cennete giren 7 kat cennetin her birine gidebilecek olan kişi 28 basamaklı İslam merdiveninde daha üst noktaların sahibi oldukça hedeflerine ulaşabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey, amelleriyle kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı bilemezse o kişinin amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kim Allah'ın ayetlerini inkar, Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, Allah'a milaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. İşte amellerin boşa gittiği bir ortamdan bahsediyoruz. Ameller boşa giderse ne olur? Kişinin kazandığı bütün dereceler yok olmuştur. O zaman kişinin dereceleri, kazandığı dereceler sıfırsa günah işlememesi mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazla bir insan olacaktır. Ve müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gideceği yer cehennemdir. Allah-u Teala diyor ki kimin kıyamet günü sevapları günahlarından az olursa veya tersini söyleyelim günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde bir insan ya mümin olur, Allah'a inanıyorsa o mümindir, inanandır, lügat manası itibariyle. Ama böyle bir kişi hiçbir zaman Allah'ın cennetine sadece Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremeyen bir mümindir. Hak mümin değildir, sadece mümindir.
cehenneme girecek olan bir mümindir. Ve kalbinde zerre kadar, hardal tanesi kadar iman olan cennete girer, günahları kadar cehenneme girer, günahları kadar yandıktan sonra oradan çıkıp cennete alınır ardındaki bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ait hadis, gerçek hadis mevcut değildir. O bir mevzu hadistir. Kur'an'a %100 ters düşmektedir. Kimse hurafelerle uğraşmasın. Allah'ın hakikatleri Kur'an'dadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadisinde, kimse amelleri sebebiyle cennete giremez diyor. Ey Allah'ın Resulü sen de mi? Ben de diyor. Ama hamdolsun ki Allah Teala beni rahmetine garg etti diyor. Rahmetine garg etmesi demek, Allah'a ulaşmayı dilemiş, ruhunu Allah'a ulaştırmış, arkasından fizik vücudunu, arkasından nefsini, arkasından iradesini ve en üst seviyeye çıkmış Allah'ın peygamberi, Allah onu rahmetine garg etmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki insanlar Allah'a inandıkları için mümindirler ama hak mümin değillerdir. Cennete girmeleri mümkün değildir. Hak mümin Allah'a inanıp da Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerdir. Sadece onlar hak müminlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'yı Kur'an'daki hüviyetiyle tanımanız gerekir. O hüviyete baktığınız zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Allah'ın doğrularından hareket ederseniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Şunu görecek ve çok üzüleceksiniz. Kur'an'ı öğrendiğiniz zaman, Allah size Kur'an'ı öğrettiği zaman din alimleri hem bilmiyorlar hem bildiklerini zannediyorlar, hem cennete gireceklerini zannediyorlar, hem takva sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne takva sahibi olabilirler, ne hak mümin olabilirler, ne de Allah'ın cennetine girebilirler. Bu anlattığımız hususların hepsi 14 asırda İslam alimi tarafından tamamen unutulmuş. Ve alimlerin yazdıkları kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Demişler ki siz Kur'an'a bakmayın, anlamazsınız. Kur'an'ı ancak Kur'an'ın alimleri anlar. Onlar size ne söylerlerse siz sadece onu yapın. Üstelik de orta yoldan gidin. Sakın haddi aşmayın. İnsanlar var böyle sakallı, zikir yapıyorlar. Onlar gibi olmayın sakın. Onlar haddi aşmış olanlardır diyorlar. Kur'an'da onlar gibi olun diyor. O sakallı insanlar gibi olun diyor. Daimi zikre ulaşın diyor. Bırakınız zikir yapmayı, az zikir yapmayı, günün yarısında fazla zikir yapmayı, daimi zikre ulaşın diye Allah Teala farz emrini vermiş. Diyor ki feskürün Allah'a kıyamen kuuden ala cunubim. Ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki kavramlarda
din alimleri büyük hatalar yapmışlar. Ve de kalbinde zerre kadar imanı olan Allah'ın cennetine girer diye bir de uydurma hadis ortaya çıkmış. Bunların hepsi geçersizdir sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize Kur'an'ı vermiş. Diyor ki, biz size Kur'an'ı Furkan olarak verdik. Yani yanlışları doğrulardan ayıran bir ayıraç olarak verdik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği Kur'an var ve din alimlerinin asırlardan beri unutmuş oldukları Kur'an'ın kurtarıcı hükümleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi en azından hak müminler kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

0: وبركاته.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir aradayız. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 2.2.12.11. Kur'an-ı Kerim'in 11 numaralı suresi. Öyleyse suremizin adı Hud ve 68. ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ke'en lem ya'nev fiha ela inne semurda keferu rabdehum ela bu den li semurd kelimeler ke gibi enlem yanev yaşamadılar, var olmadılar. Fiha orada, ela, öyle değil mi? İnne gerçekten Semud'e, Semud kavmi, keferu, inkar ettiler. Rabbim, Rablerini, ela, öyle değil mi? Buden uzaklık, uzak oldu, uzak kaldı. Li Semud'e, Semud kavmi.

Kerenlem yanev fiha. Sanki orada hiç var olmamışlar. Yani yaşamamışlar gibi. Ela inne semude keferu rabbehum. Gerçekten Semud kavmi Rablerini inkar etmediler mi?

Allah'tan uzak kaldı, öyle değil mi? Semud kavmi Allah'tan uzak kaldı, öyle değil mi? Şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Sanki orada hiç var olmamışlar, yaşamamışlar gibi. Gerçekten Semud kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Semud kavmi Allah'tan Semud kavmi uzak kaldı. Yani Allah'tan uzak kaldı. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediler ve ulaşmadılar. Öyle değil mi? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Semud kavminin Allah ile olan ilişkilerine bakıyoruz. Semud kavmi Allah'a ulaşamadı. Peygamberlerini, Hazreti Salih'i yalanladılar ve uzak kaldılar. Öyleyse

Ça m'a tombé. Kendilerine gönderilen Hazreti Salih'e isyan ettiler. Ve Allah'tan uzak kaldılar. Ne Allah'ın rahmetine ulaştılar, ne de Allah'ın zatına ulaştılar. Ve 69. ayet-i kerime. وَلَكَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِيسَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيس وَلَكَدْ ve andolsun cayet geldi Resulüne, Resullerimiz İbrahim'e, Hazreti İbrahim'e Resullerimiz geldi. Bir el-büşra müjde ile kalu dediler ki selamen, selam. Kale dedi, selamın, selam. Fema lebi ise bunun üzerine çok geçmedi, gecikmeden,

Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve lekat caet rüsulüna İbrahim'e bil büşra kalü selamen. Andolsun elçilerimiz İbrahim Aleyhisselam'a müjde ile geldi.

ve andolsun elçilerimiz İbrahim Aleyhisselam müjdeyle geldiler. Selam dediler. Kale selamün. O da selam dedi. Hazreti İbrahim de selam dedi. Fema lebise encae bi iclin hanizin. Bunun üzerine çok geçmeden kızarmış bir buzağı getirdi. Ve kızarmış bir buzağı getirmesi gecikmedi. Aslında gelenler meleklerdi. Hazreti İbrahim evvela onların insan olduğunu düşünerek, aklına onların melek olduğu konusunda bir düşünce gelmeden gitti hemen. Bir buzağı çabucak kızarttı ve getirdi. Ve 70. ayet-i kerime. Felemma ra'e eydiyehum la tesilu ileyhi nekirehum ve evcese minhum hifeh. Kalu la tehaf. İnna ursilna illa kavmi Lut. Kavmi Lut. Ve lemma böylece olduğu zaman rea gördü. Eydiyehüm onların elleri la tesülü uzanmadı, vasıl olmadı. İleyhi ona kızarmış buzağı. Nekirehüm onları yadırgadı, ürktü ve evcese ve hissetti. Minhüm onlardan dolayı hifeten bir korku. Haf korku biliyorsunuz. Hifeten de korku olarak bir korku. Galo dediler ki la tehaf korkma. İnna muhakkak ki biz, inna innena. Muhakkak ki biz, ursilna, biz gönderildik. İlâ kavmi lûtin, Lût kavmine. Cümleciklere geliyoruz. Felemma ra'a eydiyehum. Fakat onların ellerini gördüğün zaman

Lut kavmi için Allah'ın elçileri, Allah'ın melekleri geliyorlar orada vazife yapmak için. Lut kavmine karşı bir vazife yapmak üzere gönderiliyorlar. Hazreti İbrahim gelenlerin önce insan olduğunu düşünüyor. Onlara bir şeyler ikram ediyor kızartılmış bir buzağa. Ama bakıyor ki onlar uzanmıyorlar buzağa. O zaman korku düşüyor içine. Onlar da söylüyorlar ki biz Lut kavmine gönderildik. Yani biz Allah'ın Lut kavmine gönderdikleriyiz, melekleriz demiş oluyorlar. Ve devam ediyoruz 71. ayet-i kerime.

Allah-u Teala şöyle buyurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emre etuhu kaimetun fe hadiket fe beşer naha mi ishaka ve min verai ishaka Yakube. Yakub.

Bismillahirrahmanirrahim. Cümleciklere geliyoruz. Ve emre'etuhu ve onun eşi, hanımı kaimetün ayakta duran ve dahiket. Bunun üzerine güldü, gülümsedi. Ve beşşernaha, o zaman onu müjdeledik. Bi İshak'a, İshak ile. Ve min verai ve arkasından İshak'a, Yakub'a.

cümlecikleri geçiyoruz. Ve emretu hu kaimetun ve ayakta duran hanımı. Ve dahiket o zaman bunun üzerine gülümsedi. Ve beşernaha o zaman onu müjdeledik. Bi İshak, İshak ile ve min verai İshak'a ve İshak'ın arkasından Yakub'e, Yakup ile müjdeledik. Ve şimdi cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve ayakta duran hanımı bunun üzerine gülümsedi. O zaman onu İshak ile ve İshak'ın arkasından Yakup ile müjdeledik.

Hazreti İbrahim'in hanımı yani Hazreti Hanım, Hazreti İbrahim'in evlendiği eşi belki çocukları olmuyordu. Allah Teala'dan çocuk istemişti. Ve bir şeyler hissetti. O gelenlerin kendisine bir müjde vereceğini hissetti. Ve gülümsedi. Onun üzerine ona hem İshak'ı hem de Hazreti İshak'ın arkasından Yakup'u müjdeledik diyor Allah Teala. Yani meleklere vasıtasıyla vermiş müjdeyi. Ona Hazreti İshak'ın doğacağını, arkasında da Hazreti Yakup'un doğacağını müjdelemiş. Bismillahirrahmanirrahim. 72. ayet-i kerime. Kâlet ya veyleta e elidu ve ene ecu uzun ve haza ba li şeyha inne haza le şeyun acim. Kalet dedi ki ya veyleta vay feyhat hayret ve elidu ben mi doğuracağım ben mi bir velet bir evlat dünyaya getireceğim. Valide kelimesi, velet kelimesi, eludu kelimesi, mevlüt kelimesi. Hepsi aynı kökten geliyor. Ve elidu, ben mi? Ve elidu, ben mi doğuracağım, ben mi dünyaya bir evlat, bir velet getireceğim? Evlat kelimesi aslında veledin çoğuludur. Ama Türkçemizde evlat da tekil olarak kullanılıyor. Ecuzun, yaşlıyım, ihtiyarım. Ve haza ve bu, bali, kocam, zevcim, yani Hazreti İbrahim, şeyhan, o ihtiyar, şeyh. Şeyhin lügat manası ihtiyar. İnne haza muhakkak ki bu leşeyun elbette bir şeydir. Acıvun şaşırtıcı, acayip bir şeydir. Kâlet ya veyleta dedi ki hayret elidu ben mi doğuracağım ve ene ecuzun ve ben ihtiyarım. Aciz kelimesi, acuze kelimesi aynı kökten gelir. Acuze, ihtiyar hanımlara denir. İhtiyar erkekler için de şeyh kullanılıyor. Belki aciz kelimesi kullanılabilir. Hiçbir şey yapmıyor artık. İktidarı kalmayanlar için. Ve haza bali ve bu

Evet. İşte ve işte bu eşim de Şeyhan, şey, ihtiyar. Hayret, ben ihtiyar, aciz iken mi doğuracağım? Ve bu, işte bu eşim de ihtiyar. Muhakkak ki bu elbette şaşılacak bir şeydir, dedi.

Allah Teala bu istikamette Kur'an-ı Kerim'e çok şeyler koymuş. Birçok peygambere yaşlı oldukları zaman çocuk müjdelemiş. Hazreti Meryem'e hiçbir erkekle hiçbir teması olmadığı halde Hazreti İsa'yı nasip kılmış. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeye kadirdir. Nitekim Hazreti Meryem, Cebrail aleyhisselam kendisine ulaştığı zaman, Allah seni bir çocukla müjdeledi dediği zaman Cebrail aleyhisselam diyor ki, benim hiçbir erkekle hiçbir temasım olmadı, ben nasıl hamile olurum, nasıl çocuk doğururum? Cebrail aleyhisselam diyor ki, doğrudur diyor, söylediğin doğru. Bu normal standartlarda imkansız bir şey. Ama Allah'a göre değil diyor. Allah ol der, o da oluverir. Ve şimdi de Allah-u Teala ol dedi diyor. Zaten sen bunları söyleyene kadar diyor, her şey olup bitti, Allah-u Teala ol dedi, o da oluverdi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmayacak hiçbir şey söz konusu değil. Bütün kainatı O yaratmış. Bizleri yaratmış. İnsanı bırakınız fizik ötesi yapılarını, nefsini ve fizik vücudu, nefsini ve ruhunu şu fizik vücudumuzun oluşmasında o kadar çok mucize bir arada ki öylesine hayran olacak bir yaratma söz konusu ki Allah'a insan olarak yaratıldığımız için sonsuz hamd ve şükretmemiz gerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tarafta Allah var. Bir tarafta biz insanlar. Bir başka ifadeyle bir tarafta yaratıcı, bir tarafta yaratılanlar. O zaman bir mahluk olmanın, yaratılan bir varlık olmanın tevazuuna insanoğlu sahip olmalıdır. Ve Allah'ın her şeye kadir olduğunu unutmamalıdır. Allah dilediğini dilediği istikamette vücuda getirir. Her şeye kadirdir. Ol dediği an her şeyin oluverir. Onun için Hz. İbrahim'e onun ihtiyarlığında Hz.

İshak'ı ve Yakub'u Allah-u Teala müjdeliyor. Bu da Allah-u Teala'ya göre hiçbir zorluğu olmayan çok kolay bir şey. Sadece ol diyor. O da oluyor. Hud suresinin 73. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu e ta'cebine min emrillahi rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyti innehu hamidun mecid. Galu dediler. Tacibine şaşırıyorsun. Yani şuna mı şaşırıyorsun? Buna mı şaşırıyorsun? Min emrillahi, Allah'ın emrinden dolayı, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Allah'ın emrinden dolayı mı şaşırıyorsun? Rahmetullahi, Allah'ın rahmeti ve berekatühü ve onun bereketi aleyküm, sizin üzerinize, ehler beyti, ev halkı, innehu muhakkak ki o, hamidun, çok övülen, kendisine çok hamd edilendir. Mecidun, şanı yücedir, meciddir. Kalu e tacibine. Dediler ki, acayip mi buluyorsun? Şaşırıyor musun? Min emrillahi, Allah'ın emrine, Allah'ın emrinden dolayı. Rahmetullahi ve berekatühü, Allah'ın rahmeti ve onun bereketi aleyküm, sizin üzerinize, ehlel beyti, ev halkı, innehu hamidun mecidun. Muhakkak ki o hamid, kendisine çok hamd edilendir, meciddir, şanı yüce olandır. Ve şöyle söylüyor, Allah'ın emrine mi şaşırıyoruz? Allah'ın emrine mi melekler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize. Muhakkak o hamittir, çok övülen, çok hamd edilen. Diğer. Meciddir. Şanı yüce olandır. Öyleyse burada Allah'ın melekleri Allah'tan bahsediyor ve muhtevayı tamamlıyor. Allah'ın hamid ve mecid olduğunu söylüyor melekler. Meleklere göre bunda tabiatıyla şaşılacak bir şey yok. Ama Hazreti İbrahim Hanım'ı o yaşta, o ihtiyar yaşında doğurması imkansızken iki tane birden çocuk doğuracağına bayağı şaşırmış. Allah razı olsun. Bu sefer olayın geri kalanına bakalım. 74. ayete ulaşıyoruz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma zehebe an
İbrahimer re. Rev o. Ve caet kul büşra yücadilûna fî kavmi lûtin. Felemma artık olunca olduğu zaman zehebe gitti. An İbrahim'e İbrahim'den. Er rev'u korku. Ve caet hu ve geldi ona Hazreti İbrahim'e ona geldi el müşra müjde. Yücadilimle bizimle mücadele ediyor fi kavmi Lut'un. Lut kavmi hakkında. Cümlecikler. Felemma zehebe artık gittiği zaman an İbrahimer revu İbrahim Aleyhisselam'dan korku gittiği zaman caet hün büşra ve ona müjde geldi. Yücadilûna bizimle mücadele ediyor. Bu fi kavmi lutim. Lut kavmi hakkında. Cümlecikleri cümleler haline getirdiğimizde artık İbrahim Aleyhisselam'dan korku gidip ona müjde geldiği zaman Lut kavmi hakkında bizimle mücadele ediyordu diyor Allah Teala. Yani şu ortaya çıkıyor ki Hazreti İbrahim içinde bulunduğu Lut kavmine acıyor. Ve

o kavmin cezalandırılacağını bildiği için de Allah Teala'ya dua ediyordu. Ya Rabbi, sen onlara azap etme, onları ortadan kaldırma, yaşasınlar diye Allah'a dua ediyordu. Allah Teala da buna bizimle mücadele ediyordu diyor. Ben Hazreti İbrahim, Allah'ın çok sevdiği bir peygamberi, birçok mucize yaşamış, Allah'a her şeyle teslim olmuş ama Lut kavminin de affı için Allah'a duadan geri kalmamış, Allah'ın emrine rağmen. Allah Teala burada çok kısa geçmiş olayı. Melekler geliyor, biz Lut kavmi için geldik diyorlar. Ama aslında Hazreti İbrahim'in geliş sebeplerinin Lut kavmini yok etmek olduğunu ve eşine bu müjdeyi vermek olduğunu söylüyorlar muhakkak ki Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim de bundan haberi olduğu için Allah'a yalvarmaya başlıyor. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kötülük edenler için, üzerine taş atanlar, pislik adamlar için, Ya Rabbi onları bağışla, onlar bilmiyorlardı diye Allah-u Teala'ya yalvardıysa, Hazreti Lut da kavmi için Rabbine yalvarmış. Bazı peygamberlerin bunu mutlaka yaptığını görüyoruz. Ama Hazreti Nuh aynı olayı gerçekleştirmemiş. O kavmi için Allah'a yalvarmamış çünkü Hazreti Lut'a kavmi, affedersiniz, Hazreti Nuh'a kavmi her gün azap ve üzüntü verecek eziyetlerde bulunuyorlardı. Ama görüyoruz ki Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya müracaat edip, Ya Rabbi diyor, sen bu kavmi yok etme, onlara azap verme. Bismillahirrahmanirrahim 75. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne İbrahim'e le halimun evvâfun venîm. İnne muhakkak ki İbrahim le elbette cidden gerçekten muhakkak halimun yumuşak huylu halim evvâfım çok işli çok acıyan çok yalvarandır venîm'in Allah'a yönelen, dönen kişidir. İnne İbrahim'e muhakkak ki İbrahim aleyhisselam lehalimun cidden çok halim yumuşak huylu evvahim çok acıyan, yalvaran münibin Allah'a yönelmiş. Bir kimsedir. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Şu çıkıyor. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam cidden çok halim, yumuşak huylu, çok acıyan, yalvarandır. Allah'a yönelmiş bir kimsedir.

Allah'a yönelmiş bir kimsedir. Allah'a yönelmiş. Hazreti İbrahim'in de Allah'a hidayet olduğunu, ulaştığını Allah Teala bir defa daha burada işaret ediyor. Ve Hazreti İbrahim'in Allah Teala'ya müracaat ettiğini, Lut kavmini Allah Teala'nın cezalandırma emri kendisine ulaştığı zaman onun Allah Teala'ya bir müracaatta bulunduğunu görüyoruz. Affedilmeleri konusunda. Yani halim tabiatı, yumuşak huylu olması, acıyan olması. Evvâfım. O acıyandı. Acıma hasretine geniş ölçekli olarak sahip olandı. 76. ayet-i kerimede Allah-u Teala şunları söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İbrahim, âret en hâza innehu kat câe emru rabbike ve innehum âtihim azabın gayru merdud. Ya İbrahim kelimeler. Âret. Ey İbrahim. Âret, vazgeç. Yüz çevir. Anhaza, bundan. Yani bize yalvarmaktan vazgeç. Yüz çevir. İnne bu. Muhakkak ki o. Çünkü o. Tatca'e gelmiştir. Evru. Rabbike, Rabbinin emri. Ve innehum, ve muhakkak ki onlar, atihim, onlara geldi, azabın, bir azap, gayru merdudin, geri çevrilemez, reddedilemez bir azap. Geri çevrilmeyecek, reddedilmeyecek bir azap gelmesi söz konusu. Allah Teala buyuruyor, ya İbrahim, ey İbrahim, âret en hâza, bundan vazgeç. Yani bize Lut kavmini artık cezalandırma demekten vazgeç. İnnehu kad câe, çünkü muhakkak ki, innehu kad câe, muhakkak ki gelmiştir. Emru rabbike, senin Rabbinin emri. Ve innehum atihim, ve muhakkak ki onlara gelecek azabın gayri merdudin, geri çevrilemez bir azap. Ati aslında vermek anlamında bir kelime. Burada geldiği anlamında kullanılıyor. Cae geldi, gelmek. Ama ata, ati, ita, vermek istekim istikametinde bir emir olması lazım diye düşünüyoruz. Azap, Türkçe'de azap verildi denilir, azap geldi de denilir.

İhtar kelimesi, ati kelimesi, atar kelimesi. Türkçe'de kullanılmıştır uzun süre. İhtar emri, paranın ödenmesi, verilmesi emridir. Ey İbrahim, cümlecikleri cümle haline getirelim. Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü senin Rabbinin emri gelmiştir. Ve muhakkak ki onlara geri çevrilemez bir azap gelecek, verilecek.

Also, burada Ezap da aslında gelecek zaman S kullanmamış Allah-u Teala. Bir azap gelecek. Bir azap. Muhakkak ki onlara geldi de denilebilir.

Ama cahile geçmiş zamandaki var. Kat kullanmış Allah Teala. Burada atihimde yok. Gelecek de olabilir. Verilecek de olabilir. Ve 77. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma ca'et Resuluna Lutan siye bihim ve daka bihim zer'an ve kale haza yevmin asib. Ve lemma ve olduğu zaman cahit geldi Resuluna Resulümüz Lut aleyhisselama diye bihim onlarla onlardan dolayı fena oldu, üzüldü ve daka bihim zer'an ve onlardan dolayı içi daralıp telaşlandı ve kale ve dedi haza bu yevmin gün asibun sıkıntılı son derece kötü. Allah Teala buyuruyor. Velemma cahit Resulüne ve Resullerimiz Lut Aleyhisselam'a geldiği zaman Lutan, Lut Aleyhisselam'a siyebim onlardan dolayı üzüldü. Hazreti İbrahim de Lut kavminin içindendi. Hazreti Lut da siyebihim onlardan dolayı üzüldü, yeise düştü. Yeis kelimesi burada baştaki ye'yi katmış, ondan dolayı fena oldu, üzüldü. Ve darka bihim zeram ve içi daralıp telaşlandı. Ve kâle hâzâ yevmin asûhû, bu çok kötü bir gün dedi. Bunu cümleleri, cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman ve Resullerimiz Lut Aleyhisselam'a geldiği zaman onlardan dolayı üzüldü ve içi daralıp telaşlandı. Bu çok kötü bir gün dedi. Bu çok zorlu bir gün. Asibeni sıkıntılı, kötü, zorlu

Bu çok kötü, zorlu bir gün, dedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir konumuz daha tamamlanıyor. Bir dersimiz daha inşallah burada sona eriyor.

0: Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde peygamberlerden bahsettiği zaman görüyorsunuz ki hep sıkıntıları var. Kavimleri hiçbir kavim hiçbir peygambere çoğunluk olarak tabi olmamış. Büyük kısmı daima karşı gelmişler. Şeytan hepsinin nefsine tesir etmek imkanını bulduğu için başlangıçta da bir herkesin nefsi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan tesir etmekte önemli bir avantaja sahip. Ve Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Bir ardınca göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün o kavimlerdeki insanlar o Resulleri inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Yani çoğu bir kısmı tabi olmuşlar ama her zaman azınlık tabi olmuş. Çoğunluk hep Allah'ın söylediklerine karşı çıkmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha konumuz tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin, Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül kayyumdur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül huskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onları, onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin, Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona ne kadar ölü bir vaziyette kaldın dedi. O da bir gün veya günün bir kısmı kadar dedi. Allah hayır 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum dedi. Hazreti İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demişti. Allah, inanmıyor musun buyurdu. Hazreti İbrahim de, evet inanıyorum fakat kalbimin tatmin olması için dedi. Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kakmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun. Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona, bahçeye, içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük evsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettinizse, verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ki Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler.
haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun.

borcunu ödesin ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar, her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde, içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz, onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz. Ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız, dediler. Allah, kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahize etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur, 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. O'nun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez.''

Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye, azaba karşı kâfirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız. Cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir Savaşı'nda çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular, şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din, İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın
ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu hür olarak senin için yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim gerçekten ben onu kız olarak doğurdum dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince, o da, o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam, işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine, o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır dedi. Allah da işte böyle Allah dilediğini yapar buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir alamet, işaret kıl dedi. Allah, senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem! Muhakkak ki Allah
seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem! Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin. Ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelime ile seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, Rabbim benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i, Beni İsrail'e, İsrailoğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek. Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim, o zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana itaat ediniz. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur. Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol dediler. Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kâfirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kâfirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa
o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah, gerçekten O azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah, fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve Amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah, müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar, kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar, farkında değiller. Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, Amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar, Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah, vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe, onu sana iade etmez. Bu onların ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar, Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır.
Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allahu Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona Allah'a teslim olanlarız de. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.''

başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay. Senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde. Kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

0: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، استعين اهتنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Allah'ın sizlerden istediği başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Her şeyin en güzeli sizin olsun ister. Her sabah gözünüzü açtığınız andan akşam uykuya vardığınız zamana kadar geçecek olan saatlerinizin hep mutluluk dolu olmasını ister. Yeter mi? Yetmez. Rüyalarınızda da mutlu olmanızı ister. Öyleyse sizi o kadar çok seven bir Allah var ki, o Allah kainatı yaratan tek Allah'tır. Ve sizi öylesine seviyor ki sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir talebi yoktur. Ona ulaşmayı dilemeniz, sırasıyla ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi ona, Allah'a teslim etmeniz ona bir şey sağlamaz. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama siz onları gerçekleştirdikçe mutluluğun sırrına varırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız 21. basamakta dünya saadetinin %50'den fazlasını ele geçirmişsinizdir. 3. kat cennetin sahibi olmuşsunuzdur. Bir hiç karşılığında. Ne yapmışsınız? Allah'tan bir dilekte bulunmuşsunuz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Beni sana ulaştır. Bu kadar. Eğer gerçekten kalbi dileğiniz varsa, her zaman böyle bir talepte bulunmanızı ümit ederek kalbinize bakan Allah-u Teala, ki her an sizinle beraberdir uzantısı sebebiyle, rahmeti ve fazlının her şeyi kuşattığı gibi sizi de kuşatması sebebiyle her an nereye giderseniz gidin sizinle beraberdir. Her şeyinizden aynı anda haberdardır. Allah-u Teala'nın ben size şah damarınızdan daha yakınım demesinin arkasında da ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kapsaması yatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün kainatları kaplar ilmiyle ve rahmetiyle. Kendisi mi, zatı mı? Allah'ın zatı söz konusudur. O zat ise arşa istiva etmiştir. Arştadır. Bir muhteva söz konusudur ki 6 tane alemi yarattıktan sonra 6 yönde 3 asıl 3 zıt 6 alem her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratan Allah Teala her şeyi muhteşem bir denge halinde oluşturmuştur. Sizin de bir muhteşem dengenin sahibi olmanızı istiyor. Nasıl? Nefsinizin bütün afetlerini yok ederek ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin faziletlerini, sizi faziletli bir insan haline, erdemli bir insan haline getirdiği nokta muhtevanın tamamlanmasıdır. Zıtlar bir araya gelmiştir. Nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi istiyor. Nefsiniz de Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Ruhunuz da Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bu bir sulh ve sükun halidir. Yani asıl ifadesiyle bir mutluluk halidir. Saadet halidir. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey, dünya saadeti mi diyorsunuz adına? İşte budur. İç dünyanızda nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, nefsinizin kalbinin faziletlerle kaplandığı, ruhunuzun hasletlerine paralel bir dünyanın sahibi olduğunuz bir ortam. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor her iki tarafta. Aralarındaki kavga bitmiş. Sulh ve sükun hali oluşmuş iç dünyanızda. İç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiş, sona ermiş. Her ikisi de aynı mutluluk şarkısını söylüyor. Nefsiniz de ruhunuz da bütün afetler yok olmuş, yerlerini faziletlere bırakmış. İşte böyle bir ortamda yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda bu sebeple mutlu olacaksınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için, nefsinizle ruhunuz arasında tam bir uyuşma hali, bir sulh ve sükun ortamı kurulduğu için, içinizdeki savaş bittiği için. Sonra mı? Sonra sıra dış aleminizdeki kavgaya gelir. Dış aleminizdeki kavga da bitmiştir. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceğiniz için bir güzel dizayn sizin için oluşmuştur. Hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. İnsanları üzecek bir davranışta bulunamazsınız. İşte orası dış dünyanızda da sulh ve sükunun teşekkül ettiği ve kararlı olduğu noktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, Yaradan'ın yarattığı dünyaya onun size emrettiği gözlerle bakın. Nasıl bir göz emrediyor? Daimi zikrin gözlerini emrediyor. Daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sükun hasıl olduğu gibi dış dünyanızda da oluşacak. Çünkü siz o günden itibaren artık hiç kimsenin kalbini kırabilecek bir davranışta bulunamazsınız. Size çatanlar olursa onlardan af dilersiniz. O zaman daha evvel dikkat etmediğiniz başka bir husus göreceksiniz ki siz kabahatiniz olmadığı halde af dilediğiniz zaman karşınızdaki insan bundan anormal bir şekilde etkilenir. Onun da sizden af dilediğini ve neden size karşı öyle kötü davrandığını anlatmak mecburiyeti duyduğunu göreceksiniz, yaşayacaksınız. Kabahatli karşı taraf olmasına rağmen af dilemek büyüklüğünü gösterebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu karşınızdakini onun ümit etmediği çok güç bir pozisyona düşürür. Nefsinin kibir afeti, gurur afeti, size bağırıp çağırmayı vücuda getiren o afetler, sizin af dilemeniz karşısında
1: yapacak bir şey bulamaz. Ve yaptığı hareketin sizin olgunluğunuz karşısında eridiğini, yok olduğunu görürsünüz. Sizin af dilemek nezaketini göstermeniz bir aslında manevi büyüklüktür. O bunun yüceliğini o gün anlayacaktır. Ancak o zaman anlayabilir. Hatalı olan kendisi olduğu halde ve başkasına sebepsiz yere çattığı halde karşısındaki kişinin ondan af dilemesi. Hatasız bir insanın, kendisine suç yüklenen bir insanın af dilemesi hali. Onun belki hayatı boyunca hiç görmediği bir hal. Hep tersiyle karşılaşmış. O birilerine çatmış, onlar da ona çatmışlar. Ve aralarında kavga olmuş. Beklediği şey bu. Öfke spiralinin yükselmesi ve sözle alamadığı bir öfkeyi sizden hareketle çıkarmaya çalışması. Aslında sevgili kardeşlerim, size şu veya bu şekilde yanlış davranan bir insan aslında mutlaka başka birisine şu veya bu sebeple öfkelenmiştir. Siz ondan af dilediğiniz zaman onun bütün kolunu kanadını kırıyorsunuz. Bir aksiyon bekliyor sizden ki onun üzerine bina edip daha şiddetli bir reaksiyon gösterecek. Ama sizde o yok. Tam aksine ondan bir suçluymuş gibi af diliyorsunuz. Bunun ondan korkmanızdan kaynaklanmadığının da farkına varır. Korkan insan başkadır. Allah'a güvenen insan ve bunun aydınlığı altında kabahatli olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösteren insan çok farklıdır. Birincisi, eğer karşısındakine karşı o da öfkeyle davranırsa, karşısındakinin ona bir kötülük vereceğinden, yapacağından korkar. Allah'ın dostu korkmaz. Af dilemesinin sebebi o kişiden göreceği fizik karşılık değildir. Af dilemesinin sebebi Allah'tır. Onu karşısındaki kişiden manevi alanda bir hazinenin sahibi olması hasabiyle üstün olmasının bir işaretini taşır. Dun olmasının, aşağıda olmasının değil. Af dilemek bir büyüklüktür, ayrıcalıktır. Allah'ın müstesna bir davranış biçimi öğretisidir. Denediğiniz zaman göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O size bağırıp çağıran kişinin verecek cevap bulamaması, susması, bir iki dakika düşünüp ne yapacağına karar veremeyen bir şaşkınlık içinde düşünüp durduktan sonra da sizden af dilemek mecburiyetini hissetmesine şahit olacaksınız. Görecek ki kendisinden büyük biriyle karşı karşıya. Ondan böyle bir büyüklüğü ondan beklediğiniz için değil. Allah Teala size hatalı da olsanız af dileyin emrini verdiği için yaptınız. Ondan korkunuzdan değil. Allah'a olan güveninizden yaptınız. Allah'ın bir defa daha rızasını kazanmak için yaptınız. Her davranışınızın arkasında Allah'ın rızası olmalı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluk sohbetleri beni öylesine mutlu ediyor ki, biliyor musunuz, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk sohbetlerinde daha bir başka havamız oluyor. Daha bir yaklaşıyoruz birbirimize. Daha kalplerimiz ısınıyor. Daha çok seviyoruz birbirimizi. Allah için bir sevgi. Allah ile beraber, Allah'ın ülkesinde, bir mutluluk üçgeninde, bir sohbet boyu yaşamak, bir ömre değer sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, insanların bir araya getirdiği bir cemaat. Biz bütün dünyada açan bir çiçekler ordusuyuz. Dünyanın her tarafında sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyanın her tarafında şu anda bizi dinliyorsunuz. Çoğu yerde bilgisayarlardan, bir kısım yerlerde televizyonlardan, dünyanın her tarafından sizler Allah'ın mutluluk çiçekleri, Allah'ın mutluluk meşaleleri, Allah'ın mutluluk nurları, hidayet nurları. Sevgili kardeşlerim, siz hidayet devrinin temsilcilerisiniz. Şu yaşadığınız mutluluğu etrafınıza da anlatın. Onlar da yaşasınlar bu güzelliği, bu kalp kalbe oluşu, kalplerin birbirine ısınmasını, Allah için sevmeyi onlara da söyleyin, öğretin sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en büyük düşman yenildikten sonra iblisten bahsediyorum. Dünya bir sulh ve sükun ortamına kavuşacak. Dünyada şimdiye kadar görülmemiş bir sulh ve sükun devresi. Bütün ülkelerin Allah'ın tek dini etrafında kitle haline geldiği, herkesin hidayeti yaşamak üzere büyük gayretlerin içinde olduğu bir yeni dünya kurulacak. Hidayet dünyası. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek. Herkes ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyi hedef alacak kendine. O sahabenin küçücük topluluğu bütün cihana yayılacak. İşte o devre bir sulh ve sükun devresi olacak bu dünya üzerinde. Bir ihtişam devresi, bir mutluluk süreci. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu insanlar oluşacak. Herkes başkaları için yaşamaya başlayacak. Şeytanın bütün boyutlarda mağlup olduğu yeni bir dünya kurulacak. İşte o dünyanın adı hidayet dünyasıdır. O dünya için varız. Hepinizi o masallar ülkesine, o mutluluklar ülkesine, öyle bir dünyaya ulaştırmak için vazife aldık. Ve bunun sadece bir tek yolu var sevgili kardeşlerim. Hidayet. Onun için çağımız hidayet çağıdır. Ruhun Allah'a teslim edilmesiyle dünya saadetinin yarısından fazlasını sağlayan insanoğlu, fizik vücudunun teslimiyle bu mutluluğu %80'in ötesine geçirir. Daimi zikre ulaşmakla %100'e ulaşır. Herkesin mutlu olduğu, herkesin başkaları için yaşadığı, etrafındaki Allah'ın kendisi için yarattığı dünyanın güzelliklerine varan bir insan şuuru o zaman kişiye hakim olur. Herkese o istikamete tesir edecek hidayet. Hidayeti alabildiğine yaşayacaksınız. Bütün gönlünüzce hidayeti yaşayacaksınız. Şu andaki bütün kavgalar hep benliklerden kaynaklanmıyor mu sevgili kardeşlerim? Nefsinizin afetlerinden, şu bir türlü önleyemediğiniz nefsinizin kibir afetinden, gurur afetinden, başkalarına üstün olma hevesinizden. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Neden her davranışınızla hem başkalarını hem kendinizi mutsuz ediyorsunuz? E-maillerle bize ulaşıyorsunuz. Telefonlarla bize ulaşıyorsunuz. Ve dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hala çok büyük bir kısmınız bize sırf başkalarını hatalı yönleriyle tanıtmak, sizden yana olup da ona karşı olmamızı temin etmek için ulaşıyorsunuz. Ne kadar yanlış bir şey yaptığınızı ne zaman öğreneceksiniz? Ne zaman bize kendi hatalarınızı söyleyeceksiniz? Ne zaman bize başkalarının size karşı yaptığı güzel bir davranışı söyleyeceksiniz? Bize hep başkalarının kötü davranışlarını, sizi ne kadar üzdüğünü anlatmak için sarf ettiğiniz zamana hiç acımayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Hep sizlerden o müjdeli günü bekliyorum. Başkalarına öyle bir güzellikle davranmalısınız ki o kardeşimiz bize uzanıp, bize ulaşıp sizin o güzel davranışınızdan sadece ondan bahsetmek üzere bizi arasın. O zaman biz ne yaparız? Biz de sizi ararız. O müjdeyi vermek için. Sizin o müstesna davranışınızın ne kadar güzel bir şey olduğunu size anlatıp size müjdelemek için. Sevgili kardeşlerim, o zaman hedefe varmış olmaz mısınız? Neyle yapıyorsunuz bunu? Düşmanlığın bittiği yerde dostluk vardır. Düşmanlığın bittiği yerde bozulmayan bir dostluk oluşur. Sevgi nefretin mutlak olarak yerini alır. Bize olan her müracaatınız, nefsinizin afetlerinin sizi ne kadar kontrol altında tuttuğunun bir göstergesi değil mi sevgili kardeşlerim? Her bize başkalarını sevmetmek üzere müracaatınızda hep onların hatalarını söylüyorsunuz. Biz sizden onu istemiyoruz. Biz sizden sizin hangi hatalar yaparak o çevrenizdeki kişilerin sizi üzmesine sebebiyet verdiğinizi öğrenmek istiyoruz. Anlıyor musunuz acaba sevgili kardeşlerim ne söylediğimi? Etrafınızdaki kim size kötü davranıyorsa, sizin daha evvel ona yaptığınız bir kötü davranışın, bir ters davranışın faturasını size ödetiyor o kişi. Ne zaman olaylara doğru bir aynadan, doğru bir perspektiften bakmayı öğreneceksiniz? Ne zaman öğrenmiş olursunuz biliyor musunuz? Bize ulaştığınızda hatalarınızı anlatıp da o hataları tekrar yapmamak için size yol göstermemizi istediğiniz zaman. Oysa ki son derece kolay bir şey.

sizlerden, hepinizden bahsediyorum sizlerden, onlara ulaştırdığınız her güzel şeyin arkasından o kardeşlerimiz sitayişle bahsedecekler sizlerden. Onları A davranışınızla, B davranışınızla, C davranışınızla mutlu kıldığınız için. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aradaki farkı anlıyor musunuz? Neden hala hepinize yakın bir kısmınız, bize hala başkalarını, size karşı olan yanlışlarıyla anlatıp sizden taraf olmanızı neden istiyorsunuz bizden? Sizden tarafı olmamızı istemenizin arkasında ne var biliyor musunuz? İç dünyanız sizinle birlikte olup onu ezmemizi istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Halbuki bilmiyorsunuz ki siz ona sizden beklenen güzel davranışı gösterdiğiniz gün o size karşı artık sizi üzen davranışlarda bulunmaz, bulunamaz. Anlamıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Dünyanın bir dengeler dünyası olduğunu, etrafınızdaki insanların tümüyle sizin aranızda bir bileşik kaplar, içinde su bulunan bir bileşik kaplar sisteminin cari olduğunu anlamıyorsunuz. Siz etrafınızdaki kişilerden birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman onların bir başkasından size mutlaka aynı davranış, aynı hüviyette olmasa da aynı huzursuzluğu verecek bir davranış size mutlaka ulaşacaktır. Siz o yanlış davranışı yaptınız diye bedeli size mutlaka ödenir. Toplum bir bütündür, seviye mutlaka aynı olacaktır. Her yaptığınız yanlışın arkasından size bir karşılık ulaşacaktır. Ama tersi de geçerli. Başkalarını mutlu etmek istikametindeki her davranışınızın arkasından da sizi mutlu edecek güzellikler size ulaşacaktır. İşte bize, size kimlerden güzellik ulaşmışsa onu aladın ki, biz de size diyelim ki bu mutlaka senin daha evvel ona yapmış olduğun veya bir başkasına yapmış olduğun bir güzel davranışın mükafatı olarak dönmüştür. Eşitlik şimdi tamamlanmıştır. Hep böyle davranmaya devam et. Hep başka insanların mutluluğu için çalış. Ve neticede mutlaka en güzele ulaşırsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey, zannetmeyin ki başkasının elindedir. Sizin elinizde. Bize ulaştığınız zaman bizi mutlu etmek istiyor musunuz? O zaman bir başka kardeşinizin size yaptığı bir güzel davranışın sizi ne kadar mutlu ettiğini anlatın bize. O zaman başka birini mutsuz eden bir davranışınızın hesabını verin bize. Gibi size o istikamette öğütler verelim ki davranışlarınız güzele döndüğü zaman çevrenizden de size sadece güzellikler gelir sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki dünya nefs tezkiyesine girmemiş, nefsleri afetlerle dolu insanların dünyası. Allah unutulduğu için nefsin temizlenmesi diye bir husus insanların %90'dan fazlasında mümkün görülmüyor. Onlar hep başkalarından kötülük görmeye, kendilerine kötü davranılmasına ve kendilerine

Senin de onlara bu sebeple kötü davranmak mecburiyetinde olduğuna iblis tarafından inandırılmışlar. Oysa ki Allah öyle söylemiyor. Siz ne ekerseniz onu biçersiniz. Mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Bedeli mutlaka önceden ödenir mutluluğun. Sizi o güzel günlere götürebilmemiz için Allah'ın size verdiği öğütleri dikkatle dinleyin. Mutluluk ulaşılması o kadar güç olan bir vetire değildir. Kolay kazanılır. Nefsinizin afetlerini devreden çıkardığınız her olayda siz mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afeti o olayda devreden çıkmışsa başka bir etken size tesir etmiştir. O ruhunuzun hasletlerinden biridir. Başka biri üzerinde mutlaka onu mutlu eden bir sonuç husule getirdiniz. Onun mutluluğunun sizi ne kadar mutlu ettiğini o zaman görürsünüz. Ne olur sanki sevgili kardeşlerim, hepiniz bunu bir hedef tayin etseniz, sadece etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşasanız, şeytan size diyecektir ki, senden başka enayi kalmadı mı dünya üzerinde? Herkes sana karşı böyle kötü davranırken, sen onlara niye iyi davranacakmışsın? Sen de onlara kötü davran. Her kötü davranışınız, başkalarının kötü davranışını mutlaka çekeceği için iblis sizi buna çağırır. Biz de her güzel davranışınız, başkalarının güzel davranışlarını, size mutluluk verecek davranışlarını çağıracağı için sizi hep güzele davet ederiz. Allah ve biz. Şeytan da insan ve cin şeytanlarla beraber, dostlarıyla beraber sizin etrafınızda hep melanet tohumları saçacak. Sizi hep huzursuz ve mutsuz etmek için etrafınızda birçok vasıta oluşturacaktır. Siz çevrenize mutsuzluk veren biri olduğunuz sürece şeytana kapıları açık bırakıyorsunuz. Onun tesirini alacak bir ortamda yaşıyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a dikkatle bakın. Biliyorum ki sizlerden istediğim şey kolay değil. Diyorum ki, e-maillerinizde bize başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıklardan değil, sizin başkalarına karşı yaptığınız yanlışlıklardan bahsedin. Bunu yerine getirmenin güçlüğünü göreceksiniz ki öyle olmadığınız için. Yani bunu usul haline getirmediğiniz için siz başkalarının size hep mutsuzluk verdiğini görüyorsunuz. Görebildiğiniz sadece o kadar. O mutsuzluk veren olayı o kişinin size yönlendirmesi için sizin başka birine veya ona neler yaptığınızı söylemiyorsunuz bize. Söylemezseniz eğer, o zaman biz size çözüm getirmekte zorlanırız. Çünkü bu sizin iradi yapınızla alakalı bir konudur. Siz başkalarına kötülük edeceksiniz. Allah Teala sizi mutlu edecek diye bir şey ümit ediyorsanız Allah'ın kitabında bu yazmıyor. Siz hep kendinizi avutuyorsunuz.
O bana şöyle şöyle şöyle yaptı. Kötü davrandı. Ben de ona kötü davrandım. Biz de size soruyoruz, peki onun size kötü davranmasından evvel siz ona ne yaptınız? Bize anlatır mısınız diye soruyoruz. Neden anlatmıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir hatanızı bize söylediniz. Ne yapacağımızı düşünüyorsunuz? Sizi azarlayacak mıyız? Sizi küçük düşürecek olan sözler mi söyleyeceğiz? Size hakaret mi edeceğiz? Sadece mutlu olmanızın reçetesini vereceğiz size. Eğer etrafınızdaki insanlara iyi davranırsanız Allah'ın kanununu kendi lehinize işletmeye başlarsınız. Kanun siz istiyorsunuz diye değişmez. Kanun hep aynı kalır. Siz değişirseniz mutluluk size gelir. Siz değişmezseniz hep mutsuzluk içerisinde yaşarsınız. Kanun hiç değişmez. Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. Mutluluk verici her davranışın karşısında mutluluk verici davranış geri almak. Mutsuzluk veren her davranışın karşısında mutsuzluk veren bir davranış geri almak. Sıfır noktasından ne kadar ayrılmışsanız, negatif istikamette de, pozitif istikamette de tam onun cevabını alırsınız toplumdan. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkasına mutsuzluk verecek bir davranışta bulunduğunuz zaman sadece çevreden size dönen negatif davranışlar değildir sonuç. Her yaptığınız kötülüğün arkasından Allah Teala size mutlaka azap edecektir. Mutlaka ruhunuzla nefsinize huzursuzluk verecektir. Her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah size mutlaka mutluluğu yaşatacaktır. Ruhunuzla nefsinize huzuru yaşatacaktır. Huzur veya huzursuzluk, azap veya mutluluk. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin için dünyaya getirdiğini zannediyorsunuz. Mutlu olmanız için. Hem cennet mutluluğunu yaşamanız için, hem de dünya mutluluğunu yaşamanız için. Öyleyse her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği yaşamak varken sevgili kardeşlerim, neden bu kadar problemlerin içinde yaşamak söyler misiniz bana? Neden? Her şey en güzel standartlarda yaratılmış ve başkalarından her kötü davranış size ulaştığında bunun sebebi sizin ona veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranıştır. Öyle olmasaydı da sizin evvelce yaptığınız davranışlar herkese karşı en güzel davranışlar olsaydı, herkesten en güzel davranışla mukabele görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden a benim canlarım başkalarının davranışlarını bize hep şikayet edersiniz? Neden araştırmazsınız kendi hatalarınızı? Neden sizden yana olmadığımızı zannedersiniz? Biz bütün gayretlerimizle sizi en iyiye götürmek için aldığımız vazifenin gereğini yapmaya uğraşıyoruz. Bunun için gece gündüz sizin açınızdan varız. Size hizmet etmek için, size yardım etmek için. Ya siz bütün davranışlarınızla kapıyı içeriden kilitliyorsanız, size yardım elimizi uzatamıyorsak, o yaptığınız hatalar sebebiyle?
O zaman nasıl olacak ki sevgili kardeşlerim bu? Tekrar edeyim ki bize e-mail ile ulaşan veya telefonla ulaşan kardeşlerimizin yaptığı şey sadece bir yanlışlık. Hep bize başkalarının size karşı kötü davrandıklarını yazıyorsunuz. Telefonda onları anlatıyorsunuz. Ama kendi yanlışlarınızı söylemiyorsunuz. Başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları bize ulaştırmıyorsunuz. Nefsiniz öylesine size hakim ki, dünyanızda başkalarına mutluluk vermek olayı yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, neden? Mutsuzluğunuzun arkasında neden başka birini arıyorsunuz? Bize de onu kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Biz Allah'ın kanunlarını Allah'tan öğrendik. Onu tatbik ediyoruz. Kendimize ayıracak olan zamanımız yok. Hep sizler için yaşıyoruz. Ama onun için mutluyuz, biliyor musunuz? Bu mutluluğumuzun arkasında Allah'ın bize verdiği emirleri, sizi mutlu etmek sadedinde yerine getirmemiz yatıyor. Sizin için yaşamamız yatıyor. Kendimize ayıracak zaman bulamamamız yatıyor. Bulmak da istemiyoruz. Biz sizlerle mutluyuz. Sizlerin problemleriyle meşgul olduğumuz için, kendimize ayıracak zamanımız olmadığı için mutluyuz. Ve söylediğimiz tarzdaki bize ulaşmalarınız bizi Allah'ın hedef gösterdiği şeylere ulaşmamızın işaretlerini taşıyacağı için tahmin edemeyeceğiniz kadar üst seviyede mutlu eder. Sizin hep problemlerinizle meşgul olmamıza rağmen mutlu olmamızın sebebi sizin için yaşamakta oluşumuzdur. Bize problemlerinizi de iletseniz, güzelliklerinizi de iletseniz, madem ki biz burada vazifeliyiz, sizin için yaşıyoruz, onun için biz, siz hangi standartların içinde olursanız olun, biz sizin için yaşadığımız sürece kendi açımızdan mutluluğu yaşarız. Ne zaman sevgili kardeşlerim siz de başkaları için yaşamaya başlayacaksınız? Nerede anlaşmazlıklar varsa, bilmiyor musunuz, hep iki tarafta hatalı olduğu için vardır. Mutlaka taraflardan birisi daha çok hatalıdır. Daha çok hatalı olan sadece başkalarını kötüleyen kişidir. Kendi hatalarını asla bize ulaştırmaz. Hep başkaları hatalıdır. Başkalarının hatalarını ulaştırır ve bizden kendisinden taraf olmamızı ister. Öbür tarafa da karşı olmamızı ister. Ama bunu açıkça yazamaz. Satırlarından da kelimelere dökülse de dökülmese de su gibi okunur bu. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Nedir bu uğraşı? Neden? Neden başkalarını bizim azarlamamızı istiyorsunuz? Onlara hadlerini bildirmemizi istiyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz onu yapmayız. O kardeşimize karşı olmayız, hatalı olabilir. Ama biz onun hatasını düzeltmesi istikametinde konuşuruz. Ayrıca size de hatalarınızı hatırlatırız. Kiminizle, hanginizle, hangi konuşmayı yapsak,
Dikkat ettiniz mi? Hep sizin nasıl daha iyi olabileceğinizi anlatırız. Sevgili kardeşlerim, başkalarının sahasında top oynamayın. Başkalarının nasıl davranışlarını eleştirmek hakkının sahibi değilsiniz. Kendi sahanızda top oynayın ve bize başkalarına yaptığınız güzel davranışları anlatın. Bir, başkalarına karşı yaptığınız hataları anlatın. İki, başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları anlatın. Üç, başkasına ait olan, size ulaşan bir çirkin hareket, bir yanlış davranış, bizim aklımıza derhal sizin ona yaptığınız veya başka birine yaptığınız hangi yanlış davranışın bedelini aldınız diye bir sual getirir. Allah'ta onun cevabı mutlaka vardır. Eğer suç işlediyseniz, arkadaşınızın kalbini kırdıysanız, bizi yanınızda bulamazsınız. Sizinle beraber olup ona karşı olmayız. Ama sizinle beraber olup o hatanızı düzeltmek istikametinde size yardımcı oluruz. Muradımız aynı hatayı bir defa daha yapıp bir defa daha üzülmenize mani olmaktır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz sizin zannettiğinizden ne kadar farklı bir kanunları dizisi var Allah-u Teala'nın? Neden öyle söyledim sizin zannettiğinizden diye? Çünkü her e-mailiniz, her telefonunuz öyle zannettiğinizin kesin işaretlerini taşıyor. Yani siz başkalarına karşı hep iyi davranıyorsunuz, onlar da size hep kötü davranıyor. Allah Allah, şu dünyanın işine bakın. Herkes size düşman. Herkes sizin için kötülükler düşünüyor, planlıyor. Siz de onlara bir şey yapmayan pozisyonda gösteriyorsunuz bize kendinizi. Biz de bunlara inanıyoruz. Abi benim can kardeşlerim, yanlış değil mi bu strateji? Kendinizi ele vermiyor musunuz? Söylediğiniz her dizaynla. Evvela başkaları hakkında karar vermeden önce mutlaka biz onunla da konuşuruz, o zemettiğiniz kişiyle de konuşuruz. Ondan dinlediğimiz zaman sizin anlattığınız tablonun tam tersi bir tablo çıkar ortaya hep. İki tarafta hep kendi hatalarını saklamıştır. Sevgili kardeşlerim, zamanınıza yazık ediyorsunuz. Bizim de zamanımızı işgal ediyorsunuz. Bu aslında sizlerle meşgul olduğumuz sürece bize sadece mutluluk veren bir beteri olduğu için bizim zamanımızın başka bir alanda kullanılamaması sebebiyle kaybı var. Yani sizlere daha çok ulaşmak imkanını fert fert sizlerle meşgul olduğumuz zamanı size tahsis ettiğimiz için kısıtlamış oluyorsunuz. Biz hepinize birden hitap etmek isteriz. Her zaman daha çok, daha çok, daha çok. Ama vazifemiz bir tane değil ki. Birçok kitap okumak mecburiyetindeyiz. Neden mecburiyetindeyiz? İnsanlar bir sürü masallar anlatıyorlar. Doğru olmayan şeyler. Bir taraftan ekonomi konusu, ülkemizin içinde bulunduğu açmazlar. Öbür taraftan bütün dünyada Illuminati'nin negatif etkileri. Öbür tarafta sizler ve sizlerin mutluluğunuz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın kendisine verdiği Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı şeytanın tesiri altında hep israf ediyor. Evet, başkalarının hatalarını bize ulaştırdığınız süreç içerisinde
hep aynı hatayı işlemiş oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, eğer siz ne olur başkaları benden bahsederken benim onlara yaptığım hep en güzel şeyleri anlatsınlar ama nefsime uyup da onları kıracak olan davranışlarda bulunduğum zaman bunu anlatmasınlar diye düşünüyorsanız bunun yolu var. O onları kıracak, üzecek olan davranışları yapmayın. Onları mutlu eden davranışları yapın. Onlar da bize sizin onları mutlu kılan davranış biçimlerinizi ulaştırsınlar. Biz de sizi bu güzelliği işlediğinizden dolayı tebrik edelim. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel, öyle değil mi? Hem siz mutlu olacaksınız, hem mutluluk verdiğiniz kişi mutlu olacak, hem de aradaki kişi olan biz bundan büyük mutluluk duyacağız. Bizi mutlu kılmak istiyorsanız bize olan ulaşmalarınızda hep hatalarınızı anlatın ki biz onları düzeltmeye çalışalım. Sizden yana olduğumuzu unutmayın. Samimi olduğunuz sürece bizi çok mutlu edeceğinizi bilmenizi istiyoruz. Şikayet ettiğiniz sürece kendi davranışlarınızdaki eksikleri hep gizlemiş olduğunuzu fark ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Bize hep madalyonun bir tarafını göstermenizi şeytan sağlamaya çalışıyor. Çünkü nefsinizin afetleri öyle istiyor. Size hak vermemizi, sizinle beraber olup zemettiğiniz kardeşimize karşı çıkmamızı istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi onunla vazifeli kılmadı. Adalet için vazifeli kıldı. Sizin mutluluğunuz için vazifeli kıldı. Sizin vasıtanızla başkalarını mutsuz etmemiz için değil. Anlamıyorsunuz. Bilmiyorum sevgili kardeşlerim, sizlere nasıl anlatabileceğim bunları. Vazifemizin ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bizi Allah-u Teala'nın indindeki en üst rütbeli kişi olarak yaşayanlar arasında tabii. Bir vasıta olarak kullanabileceğinizi düşünüyorsanız başkalarını sizin sebebinizle yaralayan, onu aşağılayan, ona hakaret eden bir kişi olarak düşünüyorsanız bugüne kadar olan davranışlarımızdan bunu anlamadınız mı? Bu mümkün değil. Her birinizle konuştuğumuz zaman yanlışlarınızı söylemek mecburiyetindeyiz. Eğer yanlışlarınızı söylerseniz o zaman bizim işimizi çok geniş ölçüde kolaylaştırmış olursunuz. Doğruya nasıl ulaşacağınız konusunda hiçbir zaman kaybı olmaksızın ikimizin de zamanının israf edilmemesi konusundaki en güzeli vücuda getirmiş olursunuz. Hele başka birisinin size karşı yaptığı bir güzel davranışı anlatırsanız o kardeşimizin puanına bir şeyler ilave edersiniz. Bizim içimizden hep ona o zaman telefon edip de o güzel davranışını tebrik etmek gelir. İstemez misiniz? Size de tebrik için ulaşalım. Bir güzel davranışınızın, etrafınızdaki insanları mutlu eden bir davranışınızın bir mükafatını da bizden almak İstemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne zaman değiştireceksiniz davranışlarınızı? Ne zaman haktan yana olacaksınız?
Ne zaman bizi mutlu edeceksiniz davranışlarınızla? Hep başkalarını tenkit eden, kapkara bir dünyanın içinde kendi hatalarını gizlemek isteyen insanlar olmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz sevgili kardeşlerim? O vazgeçeceğiniz günlere Allah-u Teala'nın bizi ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Hem Allah'tan yanayız, hem de sizden yanayız. Sizden yana olmamız, Hak'tan yana olmamızdan kaynaklanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz insanı ahsini takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiline reddettik diyor. Esveli safilin cehennemin en alt kesimi. Büyü yapanların, iddam yapanların, şeytanla işbirliği yapanların, şeytanların ve cinlerden o seviyede olanların, büyüyle, sihirle uğraşanların gideceği yer, esfel-i safilin. Ahsen-i takvim ise bir takvim içinde bir insanın ahsene ulaşması. Ahsen en güzel demek. Ahsen olmak nefsin kalbindeki bütün afetleri temizlemekle mümkündür. Hiç kimse nefs açısından nefsin kalbindeki bütün afetleri temizlemeden nefsini ahsen kılamaz. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları bir nefsle, bir ruhla ve bir fizik vücutla yaratmış. Aslında hepsini birden yaratmış demek yanlış tabii. Üçü beraber olduğu için böyle söyledik. Aslında yaratılan fizik vücudumuzdur. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Bir de üfürülen bir ruhumuz. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Burada ruhumuzdan kelimesini kullanmamış Allah Teala, ruhumdan diyor. Ruh bir yaratık değildir. Allah'ın muhtevasında olan bir varlıktır. Ezeli ve ebedidir. Allah ile birlikte ezeli ve ebedidir ve üfürülmüştür. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala o nefse ve onu sevva edene diyor. Ben nefsin ve ma sevvaha. Ve o nefse ve onu sevva edene. Allah Teala nefsi sevva ediyor, şekillendiriyor. Ona muhteva veriyor. İçerisi afetlerle negatif istikamette süsleniyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah Teala
ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekaha buyuruyor. O nefse ve onu dizayn edene. O nefse fücuru ve takvası ilham edilir diyor. İnsanoğlu bir noktada ilhama muhatap kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Sonra diyor ki Allah'tan kat eflaha men zekaha. Kim onu yani nefsini tezkiye ederse o felaha erer, kurtuluşa erer. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin afetlerinin %50'den aşağı düşürülmesi aklınıza gelecek. Nefsimizin kalbindeki afetleri %50'nin altına düşürmeyi başardığımızda bu Allah-u Teala'nın bir nimeti olarak bize dünya mutluluğunun %50'den fazlasını, cennet saadetinin ise 3. katını sağlar. 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarıdan çoğu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ikramı bu. Lütfu kereminden lütfediyor, veriyor Allah-u Teala. Diyor ki sen görevlisin, bana ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalana diyor sen karışma. Ondan sonrası benim görevim diyor. Ben diyor seni mürşidine ulaştıracağım. Ben diyor sana gönderdiğim rahmetle, fazla ve salavatla senin nefsinin kalbini afetlerden temizlemeye başlayacağım. Ve gene sana garanti ediyorum ki sen eğer bana ulaşmayı denemişsen mutlaka senin ruhunu kendime ulaştıracağım. İşte sana diyor söz. Sen diyor sadece dileyeceksin. Bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Görevim bitti. Sen diyor namazı sevmeyebilirsin. Ama ben sana sevdireceğim. Oruç tuttuğun zaman açlıktan ölüyormuş gibi hissedebilirsin kendini. Ama ben sana açlığı hissettirmeyeceğim. Karşındaki bütün engelleri üzerlerinden tank gibi geçip yerle bir edeceğim. Ve seni mutlaka yani ruhunu kendime ulaştıracağım. Çünkü o bana ait diyor. Benim ruhum diyor sende. Şimdi insanın neden yüce olduğu daha açık bir şekilde ortaya çıkmıyor mu sevgili kardeşlerim? İnsan yüce bir mahluk. Neden? Neden yüce? Çünkü Allah'ın ruhunu muhtevasında taşıyor. Şimdi biz yüceliğimizi kaybettik mi yani? Kaç sene evvel ruhumuzu Allah'a göndermişiz, ruhsuz kalmışız. Olur mu böyle? Evet, olur sevgili kardeşlerim. Ruhunuz, bizim ruhumuz, sizin ruhunuz, hiçbirinizin ruhunuz size ait değil. Onu sahibine iade etmekle hepimiz vazifeliyiz. Etmediniz, bir gün öleceksiniz. Öldüğünüz zaman artık sizin istemenize, istememenize falan gerek yok. Ruhunuz otomatik olarak Allah'a geri dönecek. Ya işte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan bir birliktelik insan için doyulmaz bir güzelliktir. Sevgili kardeşlerim, eğer yola girerseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Tamam. Herkese yapar bunu, herkese verir.
kişisel olan ferdi davranış biçimleri dizisinin bundan sonraki kesimi önemlidir. O kişi eğer fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi dilerse onun ruhunu teslim etme kadar kolay bir şey olmadığını görecektir. Ama sevgili kardeşlerim, eğer içinizde aşk varsa, Allah'a aşık olmuşsanız mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Öyle mi dedim? Ruhunuz zaten Allah'a ulaşmış. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuz, şu vücudunuz var ya, onun Allah'a teslimi ruhunuzun tesliminden kat kat zordur. Fizik vücudunuzun teslimi dik yokuştur. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman ...33.000... zikirde 2 saatlik falan bir zaman parçası bu işe yeterlidir. Her gün 2 saat falan zikredebilen bir kişi 33.000 zikre ulaşabilir normal standartlarda. Ne sağlar size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak? Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Neden? Çünkü o noktada ya kadar Allah Teala nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından sonrasını devre dışı bıraktı. Sadece nefsinizin kalbi yarıya kadar afetle dolu. Ve mutluluğunuz günün yarısı kadar. Ama öbür taraftan saladığını, Allah'a ulaşmayı dediniz, birinci kat cennet. 14. basamakta Allah mürşidinizi göstererek size göstermesi için hacet namazını kılmanız lazım. Kıldınız. Hacet namazını kılacak seviyeye getirdi sizi. Kıldınız. Allah size mürşidinizi gösterdi. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Tabiyetinizle beraber başlayan nefs tezkiyesi bu noktada nefsinizin kalbini Allah'ın yardımıyla %51'e, 51 nura ulaştırdı. Yani nurların seviyesi mutluluğunuzun seviyesidir. Karanlığın seviyesi de mutsuzluğunuzun. %51 nur olduğuna göre mutluluğunuz %51, %49 karanlık, mutsuzluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Şuradan kalbinizden Allah'a ulaştırdınız ya Rabbi. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de o evliyalarından, o mutlu insanların arasından birisi yap. Yapar mı? Yapar. Sevgili kardeşlerim, bu bir şaka değil. O söz vermiş. Ne diyor, ne diyor? Bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, bana yönelirse diyor, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Neymiş? Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyormuş. Peki bu kişinin özelliği? Tek bir özellik. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. İşte bu kadar. Kişinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah da kendi kendisini görevlendirmiş, söz vermiş. Sen bana ulaşmayı dile, ben
seni kendime ulaştıracağım diyor. Buraya kadar güzel. İşte Allah kendisine ulaştırdığı zaman bir tek bir talebin karşılığı günün yarısı kadar mutluluk. Her gün 12 saatinizi mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yaptığınız hareketlerin yarısından fazlası doğru olacaktır. Arkadan huzur verecektir Allah Teala size. Ruhunuzu, nefsinizi ferahlandıracaktır. Her pozitif davranışınızda bu olay cereyan eder. Ve günün yarısından daha çoğunu hep böyle geçireceksiniz. Fizik vücudunuzun teslimine gelince, fizik vücudunuzun teslimi için nefsinizin kalbinde %80'den fazla nur birikimi olması lazım. İşte 2 saatlik zikirden

En az 12 saatlik bir zikre ulaşmanız lazım. Fizik vücudun teslimi, kişinin nefsinin kalbine %80'den fazla nur birikimi sağlar. O kişi mutlaka 12 saatten fazla zikretmelidir. Çünkü fizik vücudun teslimi gerçekleşmesi için kişinin evvela pozitif zühde sahip olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühd verilmiş. Onun zıttına ulaşmanız lazım. Onlar diyor Allah-u Teala Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedelle sattılar. Zahit, değer vermek demek. Zühd, öne geçirmek, tercih etmek, o hüviyete girmek. İşte kimin zikri her gün 12 saati, yani günün yarısını, 24 saatlik zamanın 12 saatini aşarsa, günün yarısını aşarsa, o kişi kendisine düşeni yapmış olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bunları bir bir anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte 2 saatlik zikrin 12 saati mutlaka aşması gerektiği cihetle kişinin zikrinin en az 6 kat artması lazım. Ve de 12 saatin ötesine geçen kişi için artık daimi zikre ulaşmak çok büyük bir engel taşımaz. O ritmi almıştır. Kendini ona teslim kılmıştır 12 saat süreyle en az. Ve 12 saati aşmak ondan sonrasını büyük ölçüde kolaylaştırır. Kişi usul haline getirmiştir zikretmeyi. Ve de sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimet verdiğini görebiliyor muyuz? Zikrimizi nefsimizin kalbini yarıdan fazla nurla dolduracak hale getiren, o noktaya ulaştıran Allah'tır. İki saatlik bir zikir karşılığı bile teslim edilmiştir. Bir hiç karşılığı yetmez. Zikrimizi artıran da Allah'tır. Bize zikri sevdiren de Allah'tır. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın bizi koruyan kalkanı üzerimizden kalkar. Ve şeytanla karşı karşıya kalırız. Birçok insanın vuslattan sonra düşmesi buna dayalıdır. İşte kim gayret eder de zikrini arttırırsa, arttırdığı takdirde mutlaka o kişi için yeni güzellikler oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimi hayatınızın önemli bir noktasıdır. Bu noktanın ötesine gitmeniz lazım ahsen-i takvime ulaşmak için. Ne yapmanız lazım? Burada fizik vücudunuzu ahsen kıldınız, muhsinlerden oldunuz. Fizik vücudun tesliminde. Sonra
daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre de insanı ancak Allah'a ulaştırır. Kişi talepte bulunacak. Gayretin sahibi olacak, yılmayacak. Zikrini arttırdıkça Allah-u Teala'dan büyük yardım alacak. O zaman zikrin bir zevk haline dönüşmesi söz konusu olacak. İşte ne zaman bir insan için zikir bir zevk hüviyetini almışsa, o noktadan itibaren artışı artık süratle gerçekleşecektir. Çünkü kişi o büyük zevki daha büyük bir zaman alanında, daha yüksek bir zaman skalasında yaşamak isteyecektir. Zamanın giderek her gün daha çoğunu o mutluluğu yaşayabilmek için zikirle geçirmek isteyecektir. Netice mi? Netice daimi zikirdir. Kişi daimi zikirle ulul-elbab makamına ulaşır. Peki ahsen olmak fizik vücudun ahsen olmasıysa fizik vücut ahsen olmuştur.

Allah-u Teala diyor ki onlar ki nefslerini ahsen kıldılar. Enam suresinin 125. ayet kelimesi. Ve ben ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve hüve muhsinun. Onlar ki diyor Allah Teala fizik vücutlarını, içlerini Allah'a teslim ettiler ve muhsinlerden oldular. Fizik vücutlarını ahsen kıldılar. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu Nisa suresinin bu 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey fizik vücudun ahsen olması. Kişi onu tamamladı. Şimdi ne olması lazım? Nefsin ahsen olması lazım. İşte nefsin ahsen olma kademesine ulul albab diyor Allah Teala. Kimdir ulul albab? Li ulul albab. Veskür Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul albab ki ayaktayken onun için, onlar için, ulul albablar için, ulul albab olanlar için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kişi Allah'ı gece gündüz zikretmesi lazım. Bunun kişi uyanıkken olan zikri iradi yapıyla birinci derecede alakalı bir konudur. Ama eğer o kişi sağ tarafına dönerek yatmayı usul haline getirmişse kulağını yastığa koyduğu zaman biraz sağa sola oynatıp kulağında kalp atışını yakalayabilmişse kulağındaki ses o standartlarda yatabilen kişi, yani biraz sağa sola kulağını oynatıp da kulağında kalp atışlarını duyabilen kişi sağa dönerek yapacak bu işi. Kıbleyi sağ olarak yatacak. Dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar ederken uyuyakalacak. Sonra ne olur bilir misiniz? Bir sabah kişi teheccüd namazı için uyandığında sabah değil de gecenin bir kısmı bakacak ki kulağında o ses tekrar

Uyandığı zaman da içindeki dilini kımıldatmadan çıkan o tekrar eden ses, sessiz ses bir sabah uyandığında bakacak ki ses devam ediyor. İşte kişi o gün bir günlük daimi zikri tamamlamıştır. Uyuyana kadar zikretmiştir. Uyuduktan sonra da sabaha kadar zikir devam etmiştir ki uyandığı zaman hala o sesi duyuyor. İşte bu daimi zikrin müjdesidir. Zikri daim. Ulul elbap oldunuz demektir. Ne olur bir insan ulul elbap olursa? Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sana Kur'an'ı veren Allah'tır. Onda hem müteşabih ayetler vardır hem de muhkem ayetler vardır. Muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Kur'an'ın içinde mevcuttur. Muhkem ayetlerin muhtevasını Allah herkese açıklar. Ama mütecavi ayetlere gelince onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilemez. İşte bir takım insanlar, kötü niyetli insanlar, kalplerinde zevk olanlar, başka insanları Allah'ın yolundan men etmeyi şeytanın telkiniyle dileyen ve gerçekleştiren insanlar, o müteşabih ayetleri kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Bunlar kalplerinde zevk olanlardır. Başka insanları Allah'ın yolundan düşürme istikametinde talep olanlardır. Ve ilimde kökleşmiş olan rasuhun, yani ilme rüsuh kazanmış. Rüsuh seviyesinde ilim sahibi olmuş rasuhun derler ki muhakkak ki bunlar Allah'ın katındandır. Ama diyor Allah Teala rasuhun da onların manalarını çözemez. Müteşabih ayetlerin arkasından ilave ediyor. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab çözebilir diyor. İşte ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Peki özelliği ne? Özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Bu son derece önemli bir özelliktir insan hayatı için Allah'la ilişkiler açısından. Neden? Çünkü kim daimi zikrin sahibi ise o onun birinci özelliğidir. Ama daimi zikir ona başka şeyler kazandırmıştır. Nefsinin afetleri %100 yok olmuştur. İkinci özellik daimi zikrin sahibi olmak bir. Ulul elbab makamının kazandırdığı ikinci özellik, nefsin kalbinde hiç afet kalmaması. Tamamen %98 fazla, %2 rahmet olmak üzere. Tamamen nurlardan oluşuyor artık kişinin nefsinin kalbi. Üçüncü özelliği, o kişi kalp gözünün sahibidir. Bu gözlerin ötesinde, buradaki kalbindeki gözle de görür. Baş gözünün ötesinde kalp gözüyle de görmeye başlar. Bir diğer özellik kalp kulağı da açılmıştır Allah Teala tarafından. Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. İşte bu dört tane ana vasfın sahibi olan ulul elbab, üç tane de sonuç şartının sahibi olur. Bir, ehli tezekkürdür. Allah-u Teala ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Sual sorar ve cevabı Allah-u Teala mutlaka verir. İki, ulul elbab

ehli hayırdır, daimi zikrin sahibidir. Zikirse kişiye devamlı derecat kazandırır. Derecat kazanmak hayırdır. Kişi ehli hayırdır, kesintisiz bir şekilde her 24 saat boyunca devamlı her saniye 700 derece kazanan birisi vardır artık. Allah-u Teala'nın öyle bir yapısına sahip olmuştur ki o artık 1'e 700 alanlardandır. Her saniye 1 derecelik, her saniye zikreden bir kişi Allah-u Teala her saniye bir tek derece verse o derecelerin 700'e çıkması söz konusudur. Yani düşünün sevgili kardeşlerim, başka birisi namaz kılıyor ama kazandığı derece 1'e 10. 10 derece kazanıyor. Zikir yapıyor, 10 derece kazanıyor. Bu kişi aynı zikri yapıyor. Yani Allah'ın adını söylüyor ama bununki kalpten. Bir de kesintisiz. Bu her saniye 10 derece değil 700 derece kazanıyor. Hak mı bu diyecek olan birisi çıkarsa evet deriz, bu hak. Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği bir nimet ve Allah-u Teala nimeti kadrini bilene verir. Sevgili kardeşlerim, nefsinin kalbi kişinin %100 nurlarla doludur. Her saniye 700 derece kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Devamlı hayır kazanan, kesintisiz hayır kazanan biridir. Ömrünün sonuna kadar bu hayrı kazanmaya devam edecektir. Ve bir başka özelliği, ehli hüküm olmasıdır. Ehli hikmet olmasıdır. Ehli hükümdür. Hakem veya hakim olarak hüküm verdiği zaman Allah'tan sorarak hüküm vereceği için adaletle verecektir. Ehli hakimdir. Ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığında o ayet hakkında Allah'a sorarak vuzuhla cevap vermek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra bu kişi muhlis olur. İrşad olur. İrşad olması demek, yakın bir gelecekte kendisi irşad olduğu cihetle artık az bir Allah-u Teala'nın yardımıyla irşad makamına gelecek demektir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu kişi salah makamına ulaştığı zaman günahları örtülür, başın üzerine salah nuru verilir, günahları sevaba çevrilir ve iradesi Allah tarafından teslim alınır. 4 safa. İradesi Allah tarafından teslim alındıktan sonra da irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle İrşad makamının sahibi olur. İşte kişi bir zaman parçası içinde ahsen olmanın normal bütün insanlar için en üst noktasına çıkmıştır. Onlardan daha çok ahsen olanlar var mı? Var. Allah'ın Resulleri var, normal insanlardan daha üst seviyede muhsindirler. Allah'ın nebileri var, onlar Resullerden de üstündürler. Normal Risaletin ötesinde Resul olup da normal Resullerden daha üstün bir noktada birisi olabilir mi? Olabilir. O Resullerden birisi eğer nebi yoksa, peygamber yoksa mutlaka huzur namazının imamlığını üstlenecektir Allah-u Teala tarafından tayin edilip. İşte o diğer Resullerden o sırada o devrin imamlığını derüte ederken diğer bütün
milletlerin arasında Allah'ın Resulleri onların dilleriyle onlara hitap etmek üzere mutlaka hayattadır. Hiçbir kavmi hiçbir devrede Allah-u Teala Resulsüz bırakmaz. İşte devrin imamları olan Resuller, Nebi olmayan Resuller, Veli Resuller, bütün kavim Resullerinden üstündür. Kendileri de kendi kavimlerinin Resulüdür. Ama aynı zamanda kainat için huzur namazının imamlığı görevini devrete etmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın ahsen-i takvim olması, onun irşat makamına geldiği noktada tamamlanır. O güne kadar geçirdiği bütün istihaleler, gelişmeler onu bu noktaya ulaştırır ve kişi bir zaman devresi sonunda ahsen olmaya ulaşmıştır. Allah Teala tarafından ahsen kılınmıştır. İşte Allah Teala'nın hepinizi ahsene ulaştırması en kısa bir takvim içinde, en kısa bir zaman devresi içinde gerçekleşsin ümidiyle ve duasıyla sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin ahsen olmanızı Yüce Rabbimizden bütün kalbimizle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha siz sevdiklerimizle birlikteyiz. Seven sevene koşar. Sevmeyen sevmediğinden kaçar. Sevgili kardeşlerim, biz sizlerin merkezinde olanız. Allah'a doğru koşan bize doğru koşar. Allah dostlarını seçerken kimseye sormaz. Allah seçer. Ve seçtiğine yetkiler verir. Allah için olmanın dereceleri Allah'ın verdiği bu yetkilerin seviyesine bağlıdır. Her devirde bir devrin imamı daima vardır.